Mevzusu. Derin verağı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kimse tehlikeli olan şeyin korkusundan dolayı, tehlikesiz şeyden sakınmadıkça müttaki olamaz. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurdu ki, bizler harama düşmek korkusuyla helallerin onda dokuzundan kaçındık. Bunun içindir ki, 100 dirhem gümüş alacağı olan bir kimse 99 dirhem alır, ağır gelmek korkusundan hepsini almazdı. Ali bin Mabet diyor ki, bir evde kiracıydım. Bir gün birisine mektup yazmıştım. Mektubu duvarın tozuyla kurutmak hatırıma geldi. Sonra dedim ki, bu duvar benim malım değildir. Kurutmamalıyım. Çok kararsızdım. Dedim ki, bu kadarcık şeyin zararı olmaz. Duvardan toprak alıp mürekkebi kuruttum. O gece birisi rüyada bana şöyle dedi. Duvar toprağının zararı olmaz diyenler yarın kıyamet günü anlarlar. Bu derecede olanlar en küçük şeyden sakınırlardı. Hasan bin Ali radıyallahu anhüma çocukken zekat malından ağzına bir hurma koymuştu. Bunu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, pis pis, onu at buyurmuştu. Halife Ömer bin Abdülaziz'in yanına ganimet eşyasından misk getirdiler. Hemen burnunu tıkadı ve bunun faydası kokusudur. Bu ise Müslümanların hakkıdır, dedi. Büyüklerden biri bir gece bir hastanın başında bekliyordu. Hasta ölünce kandili söndürdü ve kandilin yağı şimdi varislerin hakkı oldu, dedi. Halife Ömer radıyallahu anh evine ganimet malından bir parça misk bırakmıştı. Bir gün eve gelince ailesinin başörtüsünde misk kokusu hissetti ve sordu. Ve şu cevabı aldı. Miski yerine korken kokusu elime bulaştı. Elimi başörtüme sürdüm. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh başörtüyü alıp iyice yıkadı. Kokusu kalmayınca geri verdi. Bunun zararı yok idi. Lakin Ömer radıyallahu anh adet olmasını önlemek istedi. Yani haram kokusuyla helali terk ederek müttekiler sevabından mahrum kalmak istemedi. Ahmet İbni Hanbel'e rahmetullahi aleyh şöyle sordular. Sultan malından buhur yanan camide bir kimse durabilir mi? Buyurdu ki, buhurun kokusu elbiseye sinmemesi için dışarı çıkmalıdır. Harama yakındır. Ruhsat yeri değildir. Tekrar kendisine sordular. Hadis-i şerif yazılı bir kağıt bulan kimse, sahibine sormadan bunun kopyasını alabilir mi? Cevabında, hayır, alamaz buyurdu. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh çok sevdiği bir hanımı vardı. Halife olunca hanımını boşadı. Sebebi de herhangi bir işte kendisine iltimas etmesini söyler de onu kıramaz korkusuydu. Dünya niyetiyle bir mübahı terk etmek yine dünyadandır. Böyle işlerle uğraşırsa başka şeylere düşer. Hatta helalden çok yiyen müttekilerin derecesine erişemez. Çünkü helal ile doyunca şehvet harekete geçer. Caiz olmayan şeyler yapabilir. Kadınlara, kızlara bakmak tehlikesi doğabilir. Dünya ehlinin malına, servetine, bağ ve apartmanlarına imrenerek bakmak da dünya hırsını harekete getirir. Onlar gibi olmak ister ve haram toplamaya başlar. Bunun içindir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dünya sevgisi bütün günahların başıdır, buyurdu. Yani mübah olan şeylere düşkün olmak, kalbi dünyaya çevirir. Bunu da günah işlemeden yapamaz. Hatta Allahü Teala'yı unutmaya başlar. Bütün kötülüklerin başı ise, kalbin Allahü Teala'dan gafil olmasıdır. Süfyan-ı Sevri, gayet süslü bir evin kapısı önünde

önünden geçiyordu. Yanında birisi vardı. O eve baktı. Bunu gören Süfyan-ı Sevri, "Bakma," dedi. Ve "Eğer siz bu eve bakmasaydınız, onlar bunu yapmak için bu kadar masraf etmezlerdi. Bunun israf günahına siz de ortak oluyorsunuz," buyurdu. Ahmet İbni Hanbel'e caminin ve evin duvarlarını sıva etmeyi sordular. Buyurdu ki, "Yer için olur. Bu da toz toprak kalkmayacak kadar olmalıdır. Ama duvarları sıva yapmayı uygun görmem. Çünkü süse kaçmaktadır." Din büyükleri buyurmuşlardır ki, "Dar ve ince elbise giyenin dini de dar ve ince olur. Sıddıkların verağı. Bunlar harama sebep olmak korkusu bulunmayan helallerden de sakınırlar. Bunları meydana getiren sebeplerden birinde haram karışmış olmasından çekinirler. Mesela Bişr-i Hafî sultanların yaptırdığı çeşmelerden su içmezdi. Bazıları hacca giderken sultanların yaptırdığı su kanallarından sulanmış bağların üzümlerini yemezdi. Ahmet İbni Hanbel camide terzilik yapmayı beğenmez, kazancını kerih görürdü. Kendisine mezarlık kümbetlerinde iplik eğirenler için sorulduğunda, "Mezarlık ahiret içindir," dedi. Bir köle sultandan gelen bir kandil yaktı. Hane sahibi kandili yere vurup kırdı. Birinin yolda nalini kopmuştu. Yanından sultan geçiyordu. Gece onun ışığıyla nalinini bağlamadı. Bir kadın iplik eğiriyordu. O sırada yakınından sultan geçiyordu. O kadın ipliğini sultanın ışığı altında bükmemek için sultan geçip gözden kayboluncaya kadar işlemedi. Zünnûn-i Mısri'yi rahmetullahi aleyh hapsetmişlerdi. Günlerce aç kalmıştı. Müritlerinden olan bir kadın İplik parasıyla hazırladığı yemekten gönderdi, yemedi. Mürit kadın, "Helal parayla hazırladığımı biliyorsunuz, niçin yemediniz?" dedi. Cevabında, "Evet, yemek helal idi. Fakat zalimin tabağı içinde getirdiler," buyurdu. Yemeği zindancıların tabağında getirmişlerdi. Bundan sakınmasının sebebi, bir zalim eliyle kendisine vermeleriydi. O elin kuvveti, haramdan gelmiş olabilirdi. Sırrı-i Sekati anlattı. "Bir gün sahrada bir ot gördüm. Bunu yiyeyim. Eğer helal istiyorsam bundan iyi helal olmaz," dedim. "Bir ses duydum. Seni buraya getiren kuvvet nereden geldi?" diyordu. Bunu duyunca pişman oldum ve istiğfar eyledim. Sadıkların derecesi budur. Mukarrepler ve muvahhidler verağı. Yahya İbni Muaz'dan anlatırlar. İlaç içmişti. Ailesi, "Odada biraz dolaş," dedi. Ailesine, "Gezmeye bir sebep göremiyorum. 30 senedir hesap ediyorum. Allahü Teala'nın rızası için olmayan bir harekette bulunmadım," dedi. Bunlar din için niyet etmedikçe hareket etmezler. Yemekleri, ibadete lazım olan aklı ve kuvveti bulmaları niyetiyledir. Her sözleri Allah içindir. Başka niyetleri haram bilirlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Miraç'a çıkarken, birinci kat semada gördüğünü şöyle anlattı. "Bir cemaate uğradım. Önlerine nefis yemekler koymuşlar. Bir yanda da leş duruyor. O cemaat, o nefis yemekleri bırakmış, leşi yerlerdi. Bunlar kimlerdir?" dedim. Cebrail aleyhisselam, "Bunlar helali terk edip harama meyleden erkek ve kadınlardır. Helal malları varken haram yiyen kimselerdir," dedi. Arasat meydanına mevkif ve mahşer yeri de denir. Burada bulunanların nasıl davet edileceklerini alimlerimiz başka başka söyledi. Tefsirlerde anlatıldığı gibi sahih hadislerle de şöyle bildirilmiştir. "Bundan sonra bir münadi dahi çıkar ki Allahü Teala'nın korkusundan

haram işlemeyenler ve ağlayanlar nerededir? Denir. Onlar da götürülür. Bunların gözyaşları, şehitlerin kanı ve alimlerin mürekkebiyle tartılır. Gözyaşı ağır gelir. Bunların da sağ tarafa gitmesi emrolunur. Onlar için her renkle süslenmiş bir sancak bağlanır. Zira bunlar, muhtelif haram işleyenlerin arasında bulunduğu, Allah rahimdir, affeder diye aldatılmaya çalışıldığı halde haram işlememişlerdi. Çeşitli günahlardan sakınarak Allahü Teala'nın korkusundan ağlamışlardı. Mesela biri Allahü Teala'nın korkusundan, biri dünyaya düşkün olmaktan, diğeri ise pişmanlıktan ağlamıştı. Bunların sancakları Nuh aleyhisselama verilir. Alimler onların önlerine geçmek isterler ve bunların ağlamalarının Allahü Teala için olmasını biz öğrettik derler. Şöyle bir nida gelir. Ya Nuh, olduğun gibi dur. Bu emir üzerine Nuh aleyhisselam durur. O cemaatte onunla birlikte dururlar. Helal haram hakkında ehli sünnet alimlerinin sözleri. İçinde haram olanın namazını Allahü Teala kabul etmez. Abdullah İbni Abbas. İnsana helalden olan fakirlik hali, haramdan gelen zenginlikten hayırlı olmadıkça, imanın hakikatine vasıl olamaz. Abdullah İbni Mes'ud. İçine şüphe karıştığı için bir dirhemi reddetmem, 6 milyon sadaka dağıtmamdan bana göre daha sevimlidir. Abdullah bin Mübarek. Kambur oluncaya kadar namaz kılsanız ve kıl gibi oluncaya kadar oruç tutsanız, haramdan kaçınmadıkça kabul olunmaz. Abdullah bin Ömer. İbadetlerden lezzet alamamanın sebeplerinden biri de haram ve şüpheli yemeklerdir. Eğer yenilen lokma şüpheliyse, ondan hırs, şehvet, haset, düşmanlık ve riya doğar. Büyüklerimiz buyurdular ki, kim şüpheli bir şey yerse, Allahü Teala'ya giden yolu doğru olarak bulamaz. Kim haram yerse, kendisine o yol kapanır. Kim yemede israf ederse, kalbi kararır. Kim Allahü Teala'dan gafil olarak yerse, kalbine kasvet gelir. O zaman ömrü boyunca yaptıkları boşa gider. Abdullah İsfahani. Dünyada haram, günah olan işlerle meşgul olan kimseler, herkesin yanında zelil olur, aşağılanır. Abdurrahman Tafsunci. Kim midesini haramlardan koruyabiliyorsa, o kimse dinini ve güzel ahlakını muhafaza edebilir. Kim de karnını haramlardan koruyamıyorsa, o kişi ne dinini ve ne de güzel ahlakını muhafaza edemez. Abdülvahid bin Zeyd. Ey kardeşim! Alışveriş ilmini bilmeyen, haram lokmadan kurtulamaz. Haram lokma yiyense, ibadetlerin sevabını bulamaz. Zahmetleri hep boşa gider. Sonunda büyük azaba yakalanır ve pişman olur. Ahi evren! Bile bile bir dirhem gümüş kıymetinde faiz yemek, 30 zinadan daha çok günahtır. Ahmet bin Hanbel. Ahkâm-ı İslamiyye'yi, yani İslami hükümleri tam bilmeyen, tatbik etmeyen bir kimse, evliyalık yolunda bulunmaya kalkarsa, bunun imanını şeytan çalar. Emir ve yasaklara uymakta gevşek olanlar, sonra da evliyalık yolunda bulunduğunu, ilerlediğini, hatta kendisinde bazı hallerin meydana çıktığını zanneden kimseler bu noktada çok yanılırlar. Bu hallerinin rahmani olduğunu zannederler. Halbuki bunlar abdestte, namazda, alışverişte bir takım noksanlarının bulunduğunu ve yiyip içtiklerinin haram olduğunu bilmezler. Kendisinde var zannettiği o haller şeytanın oyunudur. Şeytan onu idaresine almış, istediği gibi hareket

ettirmekte, o ise veli olduğunu zannetmektedir. Bunlar ne kadar zavallı ve bedbahttırlar. Ahmet Yesevi. İnsan vücudunda amellerin tohumu yenilen lokmadır. Bir kimse lokmayı gaflet içinde yerse, lokma helalden de olsa insanların ondan fayda görmesi mümkün değildir. Alaeddin Semnani. Duyduğuma göre helal yoldan alınan gıda ile gelişen bir bedeni kat'iyen toprak eritmez, çürütmez, yemez. Ali bin Şahap. Allah'a karşı irfan duygusuna sahip olan bir kalbin ondan başkasına meyletmesi haramdır. Şayet o kalp Allah'tan başkasına meyledecek olursa ceza görür. Ali İsfahani. Cehennemin 7 kapısı vardır. Bunlardan en pis kokan, ateşi en şiddetli olan, haram olduğunu bildiği halde zina yapanlara ait olan kapıdır. Ata bin Meysere el-Horasani. Gözlerini harama bakmaktan ve başkalarının ayıplarını görmekten koru. Bayezid-i Bistami. Mide, yenilen şeylerin toplandığı yerdir. Oraya helal lokma koyarsan, azalarından salih ameller meydana gelir. Şüpheli lokma koyarsan, azalar Allah yolunda amel etmekte şüpheye düşerler. Eğer midene haram lokma koyarsan, o lokma seninle Allahü Teala arasında bir perde olur da bu yolda yürümen mümkün olmaz. Ebu Bekr el-Betaihi. Allahü Teala'nın haram ettiklerinden sakınan bir kalpten dünya sevgisi ve arzularına düşkünlük çıkıp gider. Ebu Muhammed Ceriri. Zühd, harama düşmek korkusuyla mübahların fazlasını terk etmek, sonra da dünyalıklar kimin eline geçerse geçsin aldırmamaktır. Ebu Osman Mağribi. Dünyanın anahtarı tokluk, ahiretin anahtarı açlıktır. Helalden bir lokma az yemeyi, akşamdan sabaha kadar namaz kılmaktan daha çok severim. Çünkü mide dolu olunca kalbe gaflet basar. İnsan Rabbini unutur. Helalin fazlası böyle yaparsa, mideyi haramla dolduranların hali acaba nasıl olur? Ebu Süleyman Darani. Farkında olmadan şüpheli bir lokma yemiş olsam, bir cumadan öbür cumaya kadar içimde bir ateş yanar ve bu ateşin acısını hissederim. Ebu Süleyman Darani. Dilini Allahü Teala'dan başkası hakkında konuşmaman için mühürle. Kalbini Allahü Teala'dan başkasını düşünmemek için mühürle. İhlassız bir iş yapmaman ve helal olmayan bir şeyi yememen için de davranışlarına, dudaklarına ve dişlerine aynı şekilde mühür vur. Ebu Hasan Harkani. Dünya Allahü Teala'nın sevdiği kullara haramdır. Ondan bir şeye nail olmak onlar için yasaktır. Ebu Muhammed Tüsteri. Bir kimsenin yediği helal olmazsa kalbinden hicap kalkmaz ve birçok cezalar üst üste gelir. Hem de süratle. Böyle bir kimsenin namazı, orucu ve sadakası ona fayda vermez. Ebu Muhammed Tüsteri. Bu zamanda sofrasına helal lokma koyan nadirdir. Artık böylesi duyulmaz oldu. Ebu Vail Şakik bin Seleme. Evvelce zahit iken, sonra dünyaya dönen hiçbir velinin yemeğini yeme. Hatta açlıktan öleceğini bilsen bile. Çünkü ondan bir lokma atsan, 40 gün kalbin kara kalır. Ebu Yahya Malik bin Dinar. İbadet maksadı dışında fıkıh öğrenenlere, şüphelilerle haramları helal göstermeye uğraşanlara yazıklar olsun. Evzai, Abdurrahman bin Amr. Misafir ağırlamada dahi israf helal değildir. Feridun
ettiğin genci şeker. Duanızın kabul olmasını istiyorsanız, helal lokma yiyiniz. Gazali, Muhammed bin Muhammed. Çok kimse vardır ki, yedikleri ve giydikleri haramdır. Sonra ellerini kaldırıp dua ederler. Böyle dua nasıl kabul olunur? Gazali, Muhammed bin Muhammed. Haram yiyenlerin ne farzları ne de sünnetleri kabul olmaz. Gazali, Muhammed bin Muhammed. 10 liralık elbisenin 1 lirası haram olsa, o elbiseyle kılınan namazlar kabul olmaz. Gazali, Muhammed bin Muhammed. Haram ile beslenen vücudun ateşte yanması daha iyidir. Gazali, Muhammed bin Muhammed. Malın helalden mi yoksa haramdan mı geldiğini düşünmeyenler, cehenneme neresinden atılırsa atılsınlar, Allahü Teala onlara acımayacaktır. Gazali, Muhammed bin Muhammed. İbadet 10 kısımdır. 9'u helal kazanmaktır. Gazali, Muhammed bin Muhammed. Helal kazanmak için yorulup evine dönen kimse, günahsız olarak yatar. Allahü Teala'nın sevdiği kimse olarak kalkar. Gazali, Muhammed bin Muhammed. Allahü Teala buyuruyor ki, haramdan kaçınanlara hesap sormaya utanırım. Gazali, Muhammed bin Muhammed. Bir dirhem faiz, 30 zinadan daha günahtır. Gazali, Muhammed bin Muhammed. Haram maldan verilen sadaka kabul edilmez. Saklanırsa, cehenneme gidinceye kadar ona yolluk olur. Gazali, Muhammed bin Muhammed. Helal yemek lazımdır. İslam dinine uygun kazanmak lazımdır. Çünkü din, hakikat ancak helal yemekle meydana gelir. Tehlikenin başı haram yemektir. Bir insan haramdan sakınırsa, onun için ibadet ve taat kolaylaşır, ibadetten tat alır. Hacı Abdullah Efendi, her kim haram bir kuruşu alacaklısına iade ederse, nübüvvetten bir nura kavuşur. Hakîm-i Tirmizi, haramlardan sakın ve dünyaya düşkün olma. Zühde, ibadet etmek niyetiyle sarılmalı. Yoksa kendisinin zühd sahibi olduğunu gösterip, dünyalıklara kavuşmak için onu vesile etmemelidir. Hayat bin Kays. Lokmayı helalden temin edebilmek için uğraşmak, geceleri ibadet edip, gündüzleri oruç tutmaktan daha faydalıdır. Çünkü her şeyin başı helal lokmadır. İbrahim bin Ethem. Haramı gerek itikat bakımından ve gerekse itikat dışında güzel gören mürtet olur. İmam-ı Rabbani. Haramı haram, helali helal bilmek, kat'î olan helal ve haramdır ki, inkârı küfürdür. İmam-ı Rabbani. Haramda şifa yoktur. İmam-ı Rabbani. Haramdan bir altını sahibine geri vermek, 100 altın sadaka vermekten eftaldir. İmam-ı Rabbani. Faydalı veya zararlı olan altın veya gümüş değil, bunların kullanılış ve sarf ediliş şekilleridir. Helal kazanıp helal yere sarf ediniz. Kazeruni. Harama düşerim korkusuyla mübahların çoğunu terk etmek ahiret arzusunun anahtarıdır. Nesevi. Ellerini Müslümanların kanından, mideni malından, dilini ırzından uzak tut. Böyle yaparsan sana zeval yoktur. Ömer bin Abdülaziz. Biz helalin 10'da 9'unu harama düşmek korkusuyla terk ederdik. Ömer bin Hattab. Allahü Teala safayı, güzelliği helal yemede, helal giymede, katılık ve sıkıntıyı da haramda kıldı. Rüzbehan Bakli.
haram yiyenlerin yedi azası, istese de istemese de günah işler. Helal yiyenlerin azası, ibadet eder, hayır işlemesi kolay ve tatlı gelir. Sehl bin Abdullah Tüsteri. Hakiki imana kavuşmak için dört şey lazımdır. 1. Bütün farzları edeple yapmak. 2. Helal yemek. 3. Görünen ve görünmeyen bütün haramlardan sakınmak. 4. Bu üçüne ölünceye kadar devam etmeye sabretmek. Sehl bin Abdullah Tüsteri. İşin esası üç şeydir. 1. Helal yemek. 2. Ahlak ve amelde Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak. 3. Her işi yalnız Allahü Teala için yapmak. Sehl bin Abdullah Tüsteri. Harama bakmaktan sakınan kimse hiç göz ağrısı görmez. Sehl bin Abdullah Tüsteri. Farzları yapmak, haramlardan kaçmak, gafleti terk etmek, Allahü Teala'nın kendilerini çok sevdiği evliyasının ahlakındandır. Sırrı-i Sakati. Harama düşmemek, zaruri ihtiyaçlarını temin etmek için elinde dünyalık bulunmasının zararı yoktur. Süfyan-ı Sevri. Haram para ile sadaka veren, cami yaptıran, hayrat yapan kimse, kirlenmiş elbiseyi idrarla yıkayan adama benzer ki daha çok pislenir. Süfyan-ı Sevri. Ana babaya helal ve mübah olan işlerde itaat edilir. Haram ve şüphelilerde değil. Süfyan-ı Sevri. Helal lokma ile, halis kalb ile 40 gün ibadete devam eden kimsenin kalbi nurlanır, hikmet söylemeye başlar. Süfyan bin Uyeyne. Helal rızık kazanmak, salih niyetli olunca zikre dahildir. Muhammed Masum. Dünyalığa düşkün olmayınız. Ondan sadece ihtiyacınız kadar alınız. O aldığınız da helal yoldan olsun. Vekî bin Cerrah. Helalin hesabı, haramın cezası vardır. Vekî bin Cerrah. Zahitlik şu zamanda hiç oldu. Çünkü o yalnız helalde olur. Helal de artık kalmadı. Sen dünyalığı leş gibi gör. Ondan sadece seni ayakta tutacak kadar al. O aldığın helal yoldan olursa zahit sayılırsın. Sadece muhtaç olduğunu aldığın için haram olsa da ceza görmezsin. Böyle de olsa, şüpheli de olsa, sadece muhtaç olduğunu aldığın için öbür alemde sana ceza gelmez. Az hesap verir kurtulursun. Azar işitirsen pek hafif kalır. Vekî bin Cerrah. Midenize inen lokmanın haram veya helal olup olmadığına dikkat etmedikçe ne yapsanız kurtulamazsınız. Vüheyb bin Vert. Allahü Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Hazinenin anahtarı dua, anahtarın dişleri de helal lokmadır. Yahya bin Muaz-ı Razi. Para akreptir. Panzehirin yoksa onu eline alma. Çünkü seni sokar ve öldürür. Paranın panzehiri helal yoldan kazanıp meşru yere sarf etmektir. Yahya bin Muaz-ı Razi. Her azanın tövbesi vardır. Kalp ve gönlün tövbesi şehveti terk etmektir. Gözün tövbesi harama bakmamaktır. Dilin tövbesi fena söz söylemekten, gıybet etmekten çekinmektir. Kulağın tövbesi kötü sözleri dinlememektir. Ayağın tövbesi haram yerlere gitmekten kendini korumaktır. Zünnûn-i Mısri. Eline iki ekmek geçip bunların hangisi helaldendir diye araştırmadan, düşünmeden yiyen kimse hak yoldan felah bulamaz. Zünnûn-i Mısri. Zahida, aç gözün sahraya bak da ibret al.
şu direksiz kubbeyi semaya bak

Da ibret al. Görmek istersen Cenab-ı Kibriya'nın kudretin, her sabah, seher vakti dünyaya bak da ibret al. Padişah olsan da derler, er kişi niyetine, var musallada yatan mevtaya bak da ibret al. Bir kefendir akibet, sermayeyi bey ve fakir, varlığa mağrur olan mecnun değil de ya nedir?''

0: kerim olan sen, elimi elime verdin.
1: Ya
0: elimde olanın hepsi senin, elimde olmayanı da verecek. Elbette keremin, elbette.

Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi.
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve ezinelî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Biz sana kitabı hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah'ın sana öğrettikleriyle hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma. Sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de ancak O'nadır. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tevbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O yaptıklarınızı hakkıyla görür. Onlar yalanı çok dinleyen, çokça haram yiyenlerdir. Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirecek olursan, sana asla hiçbir zarar veremezler. Eğer hükmedecek olursan, aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah adil davrananları sever.

Andolsun biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azapla müjdele. De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi O'na doğrultun. Dini Allah'a has kılarak O'na ibadet edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz. Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine dahi olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar, adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz, bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sakın sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adil olun. Bu takvaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah adil davrananları sever. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onu etraflıca araştırın. Yoksa bilmeden bir kavme kötülükte bulunursunuz da sonra işlediklerinize pişman olursunuz. Hakkı batıla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin. Boşanan kadınlar, iddetlerinin sonuna varınca onları güzelce tutun yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki adil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. İşte bununla Allah'a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar. Gerçeği sürekli ters yüz eden, günaha düşkün olan herkesin vay haline. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın. Doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir. Birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin ve bile bile günahla insanların mallarından bir bölümünü yemeniz için onları hakimlere aktarmayın. İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin.

0: Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rızayla yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Hiçbir şeyden habersiz, namus sahibi mümin kadınlara zina suçu atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Ve onlar için büyük bir azap vardır. Şahitliği gizlemeyin. Kim şahitliği gizlerse, şüphesiz onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Kim bir hata işler veya bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz iftira etmiş, apaçık bir günah yüklenmiş olur. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah bununla size ne güzel öğüt vermektedir. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Kullarım beni sana soracak olursa, muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman, dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar. İnsanlardan, ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. Onlardan öylesi de vardır ki, Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru der. İşte bunların kazandıklarına karşılık nasipleri vardır. Allah hesabı çabuk görendir. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler ve derler ki, Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır. Rabbini içinden yalvararak ve korkarak yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an, gafillerden olma. Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra, yakınları da olsalar, Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere. Allah'ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan, o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun. Gerçek dua,

ancak ona yapılır. Ondan başka dua ettikleri ise kendilerinin hiçbir isteklerini karşılayamazlar. Onların durumu tıpkı ağzına gelsin diye avuçlarını suya uzatan kimse gibidir. Oysa su ona gelmez. İşte kafirlerin duası öyle boşa gider. İnsan hayra dua eder gibi şerre de dua eder. İnsan çok acelecidir. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. De ki, ister Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın, en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini yükseltme, kısma da, ikisi ortası bir yol tut. Hiçbir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse inşallah yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki, umulur ki Rabbim beni bundan daha yakın bir başarıya yöneltip iletir. Sabah akşam Rablerine, O'nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Sakın Allah'la beraber başka bir ilaha yalvarma. Sonra azaba uğratılanlardan olursun. Onlar yataklarından kalkarlar, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de hayır için harcarlar. Rabbiniz şöyle buyurdu: bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Allah, iman edip salih ameller işleyenlerin dualarına karşılık verir. Lütfundan onlara fazlasını da verir. Kafirler içinse çetin bir azap vardır. Bağışlanma dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanmış cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Duada nankörlükle ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. İnsana bir sıkıntı dokununca, gerek yanüstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayaktayken bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler böylece süslenmiş, hoş gösterilmiştir. Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Sonra size bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman yalnız ona yalvarır yakarırsınız. Sonra sizden o sıkıntıyı giderince bir de bakarsınız içinizden bir kısmı Rablerine ortak koşmakta. Gemiye bindikleri zaman dini Allah

Allah'a has kılarak ona dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa bir de bakarsın ki Allah'a ortak koşuyorlar. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona dua ederler. Sonra Allah onlara kendi tarafından bir rahmet tattırınca da bir bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşuyorlar. İnsan hayır, mal, mülk, genişlik istemekten usanmaz. Fakat başına bir kötülük gelince umutsuzluğa düşer, yıkılır. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce ona yalvardığını unutur ve Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. De ki, küfrünle az bir süre yaşayıp geçin. Şüphesiz sen cehennemliklerdensin. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. Başına bir kötülük gelince de yalvarmaya koyulur. Kur'an'dan dua örnekleri. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tevbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri en çok kabul edensin, çok merhametli olansın. Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz, kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bizi esirge. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Onlar, Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın. Dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla kadirsin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Bir zaman İmran'ın karısı, Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin demişti. Onu doğurunca, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilirken, erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum dedi. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. Meryem, bu sana nereden

dediğinde, o da bu Allah katından, çünkü Allah dilediğine hesapsız rızık verir dedi. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin dedi. Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik ve peygambere uyduk. Artık bizi şahitlerle birlikte yaz. Onların sözleri ancak, Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et demekten ibaretti. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. De ki, Rabbim, bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en iyisisin. Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle derler. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Kullarının diriltilecekleri gün beni utandırma. Ey Rabbim! Beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgiyicisin, çok merhametlisin. Bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım.

0: Okunan ayetler sırasıyla Bakara suresi 45, Bakara suresi 152-153, Bakara suresi 186, Bakara suresi 200-202 ayetler arası, Ali İmran suresi 191, Araf suresi 55-56, Araf suresi 180, Araf suresi 205, Tevbe suresi 113, Yunus suresi 106, Ra'd suresi 14, İsra suresi 11, İsra suresi 23-24, İsra suresi 110, Kehf suresi 23-24, Kehf suresi 28, Furkan suresi 77, Şuara suresi 213, Secde suresi 16, Mü'min suresi 60, Şura suresi 26, Nuh suresi 11, Hadid suresi 21, Yunus suresi 12, Nahl suresi 53-54, Ankebut suresi 65, Rum suresi 33, Zümer suresi 8, Fussilet suresi 49, Fussilet suresi 51, Fatiha suresi 5-7, Bakara suresi 128, Bakara suresi 286, Ali İmran suresi 8, Ali İmran suresi 16-17, Ali İmran suresi 26-27, Ali İmran suresi 35-38, Ali İmran suresi 53, Ali İmran suresi 147, Ali İmran suresi 193-194, İbrahim suresi 40-41, Mü'minun suresi 118, Furkan suresi 74, Şuara suresi 83-84-85-87, Neml suresi 19, Haşr suresi 10, Ahkaf suresi 15.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 26. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 26. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا ذا

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

0: Şükürsün ki şükrümü arz ederken sana yeniden şükür borçlanır. Ya
1: şükür.
0: Minnettarlığımı söylerken sana yine senin minnetin altında kalır. Şükrü dilime şeker eyleyen sensin. Her şükrüme yeni şükür tatları katan sensin. Öyleyse ben şükrümü nasıl yeterli görürüm? Öyleyse ben nasıl şükredenlerden olduğumu sanırım.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Allah izin verirse bugün inşallah münazara ahlakı dersimizin son bahsini yapıp bu bahsi kapatacağız. Bir dahaki haftadan itibaren yeni bir bahse giriş yapmış olacağız. Şimdiden söyleyeyim ki siz de biraz hazırlanın. Bilmem moralleriniz mi bozulur, sevinir misiniz, üzülür müsünüz? Bir dahaki dersimizin başlığı beslenme ahlakı olacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın rehberiyetinde yeme içme meselesini de inşallah öğrenmeye çalışacağız. Bugünkü serlevhamız ilmin izzeti ve namusu için münazara. Bu serlevhanın gerekçesine ait birkaç cümle söylemek istiyorum. Öylelikle inşallah sözün perdesini kaldırmış olalım. İlmin izzeti ve ilmin namusu. Asıl konumuz bu olsaydı çok daha detaylı, çok daha farklı şeyler söylememiz icap ederdi. Ama biz bu başlığı münazarayla ilişkilendirerek anlatacağımız için biraz daha kestirmeden temel mesajı vererek sözü devam ettirmemiz doğru olacak. İlmin izzeti der demez aklımıza gelecek iki tane önemli husus var. Bunlardan bir tanesi Allah'ın emir ve yasaklarına azami derecede ittiba. Eğer ilmin izzetinden bahsedeceksek birinci madde bu. İkincisi ise insanlara İslam'ın yaşanabilirliği noktasında azami derecede rehberlik. Tekrar etmek istiyorum, çok önemli bunlar. Birincisi Allah'ın emir ve yasaklarına azami derecede ittiba. Burada eğer ilmin sahibi olan bir alim, bir talebe, bir hoca, her neyse bunlardan bahsettiğimiz zaman kendisinin azami derecede Allah'ın emir ve yasaklarına ittiba noktasında hassasiyet içerisinde olması gerekir ki ilmin izzeti yerine gelmiş olsun. Hoca için, talebe için, imam için, alim için azametler biraz daha farklı bir biçimde baskın olmalıdır. Azameti kendisi için, kendi nefsi için tercih etmeli ve bunu söylemelidir. Ve bunu söylerken altını doldurarak söylemelidir. Sadece bunu söz, kalp boyutunda bırakmamalıdır. İkincisi biraz daha halka yönelik bir yüz, biraz daha rehberiyetle alakalı bir şey. İnsanlara İslam'ın yaşanabilirliği noktasında azami derecede rehberlik. İslam'ın yaşanabilirliğini görmesi gerekir insanlar. Alim diye isimlendirdikleri, o konumda gördükleri insanlar üzerinden. İşte bunu yaparken de ilmin izzeti onu gerektirir. Kendisi için azamet, halk için ruhsat. Onun için kitabın ortasından bir sözdür aslında. Söze biz takla attırdığımız için yanlış anlıyoruz. Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma. Çünkü dediği ruhsattır, yaptığı azamettir. Yaptığı sana zor geleceği için sen söyledikleriyle yetin. Ama şimdi bizim kafamızda gördüklerimiz, örneklerimiz ne yazık ki hep menfi olduğu için hocanın dediğini yap, yaptığını yapma sözünü biz şöyle anlıyoruz. Hoca güzel şeyler söyler, kendisi yapmaz. Sen o yapmadığına bakma, onun dediğini yaparsan iyi yapmış olursun. Ancak sözün özünde, temelinde böyle bir hakikat yatıyor. İkinci kavrama gelin, ikinci ifadeye, ilmin namusu. Namus deyince biz aklımıza hemen ırz gelir. İşte hanımlarımız bizlerin namuslarıdır. Kızlarımız bizlerin namuslarıdır ve biz o namuslarımızı koruma adına gözümüzü korurcasına onları koruruz, korumaya çalışırız. Asla namuslarımıza bırakın el uzatılmayı, göz atılmasına dahi müsaade etmeyiz. Doğru mudur böyle bir şey? Doğrudur. Olması gereken bir şeydir de bu. Ancak sadece namus kavramı

biraz önce söylediğim şekliyle sınırlı tutulmamalı. Namus dediğimiz şeyin bakın sözlüklerimizde şöyle bir anlamı var. Edep, haya, doğruluk ve güvenirlik gibi faziletlerin sonucu olan ve yüksek değer taşıyan her türlü ahlaki ölçülere bağlılık ve sadakata namus denir. Dolayısıyla biraz önce söylediğim o işin parçasından bir parçadır. Ama bütününde biz bütün erdemi, fazileti, hayayı, doğruluğu, güvenirliği içerisine alan ahlaki bütün faziletlerden bahsetmemiz gerekir. Peki ilmin namusu dediğimiz zaman ne anlamalıyız? Onun için de yine iki cümle söyleyeyim size. Birincisi, her türlü taassup ve tarafgirlikten uzak durup hak ve hakikati bulmaya çalışmak. Her türlü taassup ve tarafgirlikten uzak durup hak ve hakikati bulmaya çalışmak. İkincisi, her türlü aşırılıktan uzak durup peygamber çizgisi olan itidali korumaya çalışmak. İkincisi de her türlü, bunlar neyse artık, ifrat ve tefritte gezmeyip her türlü aşırılıktan uzak durup peygamber çizgisi olan itidali korumaya çalışmak. İlmin namusundan mı bahsedeceğiz? Bu iki tane madde aklımıza gelecek. İlmin izzetinden mi bahsedeceğiz? Biraz önce verdiğim iki cümle aklımızdan hiçbir zaman çıkmayacak. Peki bunların münazarayla ne alakası var? Münazara arayıştı ya, hakikati arama adına bir yolculuktu ya. O hakikat yolculuğu sırasında elde edeceğimiz her türlü bilgi ilmin namusunu da izzetini de koruma adına bize farklı bir biçimde katkı sağlayacak. Dolayısıyla biz farklı bir mülahazayla değil, sadece ve sadece ilmin izzeti için ve ilmin namusu için münazaraya evet demeliyiz. Eğer bu ikisinin dışında başka şeyler mevzu bahis olursa ve biz başka şeyleri konuşmaya, ya da ille de konuşma gerekmez burada, çünkü herkes konuşmaz bunu, daha ambalajı güzel olan içinde saklar asıl niyetini, farklı şeyler yapar. Bu farklı mülahazalarla, farklı niyetlerle ortaya atılan adımlar gerçek manada müsbet bir münazara olmaz. Biz eğer ilmin izzeti ve namusu için istiyorsak bunlara dikkat etmemiz gerekir. Bu bir ön bilgi olsun bize. Şimdi kıymetli kardeşlerim, geçen ders İmam Gazali'den 8 tane madde verdim. 2 tane de onlara biz maddeler ekledik. Çünkü var olan zeminin üzerinden konuşuyordu İmam Gazali. Biz biraz daha o zemini tam anlayabilmemiz için 2 madde de ekledik. 10 madde münazaranın ahlakına dair verdim. Çok fazla detaya giremedik dersin sonlarına geldiğimiz için. Şimdi biraz daha bu 10 maddeyi size açacağım. Sonra örnekler vermek istiyorum. Örnekler vermezsek eğer, gerçekten münazaradan alınması gereken şey kafamızda tam anlamıyla oturmayabilir. Onun için biraz hızlıca bu maddeleri geçmek istiyorum. Sonra somut maddeler üzerinden, daha doğrusu örnekler üzerinden münazara ahlakını sizlere bir şekliyle yansıtmak istiyorum. Birinci madde neydi? Farz-ı kifaye olan münazara ancak farz-ı ayn olan vazifelerden sonra icra edilmelidir. Münazara farz-ı kifaye mi? Farz-ı kifaye. Ancak bir farz-ı kifayeyi yerine getirirken, bu hangisi olursa olsun, farz-ı ayn olan bir farziyeti düşürmemesi ya da aksatmaması gerekir. Güzel ve ilginç bir örnek verir İmam Gazali bu maddeyi açıklarken bize. Der ki mesela bir adam elbise dikiyor. Kendi kendine diyor ki ben bu elbiseyi insanlar alsınlar, giysinler. Giydikleri için de setr avret kısmı yerine gelsin. Böylelikle namazlarını güzelce eda etsinler diye yapıyorum. Ben bunu yaptığım için böyle bir farziyet yerine getirilsin diye ve insanlar namazlarında ibadetlerini rahatça yerine getirsinler diye o elbiseyi diktiğim için namaz kılmasam da olur. Çünkü ben farz-ı ayn olan bir işin insanlar tarafından yerine getirilmesi için gayret gösteriyorum. Ne diyor İmam Gazali? Sen diyor öyle yaparak bu manada.

0: da sorumluluktan kurtulamazsın. Birileri farz-ı ayını yapsın ama ben kendi farz-ı ayınlarımı yapmayayım. Yok böyle bir şey. Bu tamamen görevden kaçmanın anlamıdır. Şimdi biz münazara için meclisler kuralım. İnsanlarla bu manada bir şeyler yapalım. Ama bunu yaparken üzerimizde yükümlülük olan bazı şeyleri yerine getirmekten de kaçalım. Sadece namaz üzerinden de örneği vermek doğru değil. Şimdi ben size bir şey sorayım. Siz bana cevap verin. Cihat şu anda bizim için farz ayın değil midir? Farz ayındır. Cihat bizim mükellefiyetimizdir. Ama siz cihadı gitalle sadece özleştirmeyin. Gital yani savaş kısmı onun içerisinden bir parça. Biz şu anda dinimizi korumak, yaymak, tebliğ etmek, irşad etmek, bu manada mükellefiyetlerimizi yerine getirmekle bizler sorumluyuz. Şimdi bunu birilerine sadece havale ederek başka şeylerle uğraştığımız zaman o farziyet üzerimizden kalkmıyor. Onun için evet münazara hakikati arama adına, hakikati bulma adına bir gayret. Ama hiçbir bu manada atılan adım bizi farz-ı ayn olan sorumluluklardan geri bırakmamalıdır. Birinci maddenin bize verdiği en önemli mesaj bu. İkincisi, o esnada münazaradan daha mühim bir farz-ı kifaye bulunmamalıdır. Evet farz-ı kifaye ama bir şey söylüyor. O esnada daha mühim bir farz-ı kifaye bulunmamalıdır. Bunun için de güzel bir örnek veriyor İmam Gazali. Diyor ki mesela susuzluktan kıvranan bir cemaat geldi senin yanına. Senin yapacağın şey o insanlara su içirmek. Sen onu yapmıyorsun. Ne yapıyorsun? Hacamat nasıl yapılır onu öğretiyorsun. Adamların damarında kan kalmamış, sen onlara hacamatı öğretiyorsun. Bunu yapman senin o sorumluluğu yerine getirmekten seni düşürmüyor. Dolayısıyla burada çok doğru bir biçimde kim yapacaksa bu münazarayı, ümmetin yaşadığı içerisindeki toplumun, İslam'ın bu manadaki ehem mühim listesini çok net bir biçimde oturtmalıdır. Öncelikler nazara verilmelidir. Ondan sonra bu sıralama doğru bir biçimde yapıldıktan sonra ne yapacaksa yapacaktır. Ama bunu yapmayıp şu anda acil bir mesele var, çözülmesi lazım, bir cenaze var, kaldırılması lazım. Onu yapmayıp başka şeylerle uğraşmak münazaranın ahlakına uygun davranmamaktır. İkinci maddede söylediği aslında bu. Üçüncüsü, münazara yapan kişi başkasının mezhebiyle değil kendi reyiyle fetva veren müştehit vasfına haiz biri olmalıdır. Bunu söylerken geçen ders söyledim. Dedim ki buna bakarsanız bugün hiç kimse münazara yapmamalı. Ama İmam Gazali bunu söylerken müştehitlerin olduğu bir dönemde söylüyor. Müştehit var mı bilmiyorum. Artık onu siz tespit edersiniz. Ancak bu maddeden bizim alacağımız çok önemli bir ders var. Nedir o? Kim münazara yapacaksa öyle YouTube'dan izlediği 3-5 dakikalık videonun üzerinden, yarım yamalak bir televizyonda dinlediği bir şeyin üzerinden, tam anlamıyla anlamayıp 2-3 satır okuduğu bir bilgi üzerinden münazara olmaz. Münazaraya konu olan her ne ise o konunun hakkını veren insanlar sahaya çıkmalıdır. Bu manada eğer onun hakkını vermiyor da ve bu konuyu yapıyorsa, yaptığı münazarada ahlaki ilkelere riayet etmeden yapmış olur. Dolayısıyla biz üçüncü maddeyi ille de müştehit ile sınırlandırmayalım. Evet ama burada işin hakkını vermek, meseleyi detaylıca bilmek, derinlemesine o ilme vakıf olma noktasında, belli şeyleri koruma noktasında bir kametin sahibi olmak. Şu maddeyi ne olur unutmayın. Biraz sonra İmam Ebu Hanife'nin talebeleriyle yaptığı bir münazarada buna ait çok güzel bir örneklik var. İmam Ebu Hanife onları nasıl bir noktaya getiriyor birazdan göreceğiz. Dördüncüsü, münazara meydana gelmiş mühim bir hadise hakkında yahut meydana gelmesi yakın olan bir hadise hakkında yapılmalıdır. Yani biraz önce söyledik ya, aciliyetle alakalı bir şey onunla alakalı. O anda halkın ihtiyaçları, bu konuştuğumuz mesele Yarın bu mesele konuşulduktan sonra ümmetin hangi derdine derman olacak? Eğer yaptığımız o münazara bizim dertlerimize derman değil de bizim var olan yaralarımızın derinleşmesine vesile olacaksa o münazaranı yapmanın ne faydası var bizlere? Bakın İmam Gazali çok güzel bir şey söylüyor kendi dönemiyle alakalı, ama onun döneminde o ne kadar bilmiyoruz. Bu dönemde tam da dediği gibi. Ne diyor? Günümüzde münazara yapanların çoğu halkın ihtiyaçlarından çok kendilerini şöhrete taşıyacak meselelerle daha fazla ilgileniyorlar. Söz anlaşıldı değil mi? Şimdi ben susayım, siz konuşun. Bir ilmi mesele, bir ders, iman hakikatlerine ait mühim bir şey, ahiretimizle alakalı bir şey, bir yapılmış ders atılıyor mesela internete, sosyal medyaya. Gidin bakın isterseniz, evde muhakkak aklınızda da var. İzlenme oranlarına bir bakın. Bir de iki tane şahsın birbirleriyle cedelleşmesine, ona münazara demiyoruz, birbirlerini yemesine, birbirlerine farklı bir biçimde tenkit getirmelerine ait bir videoya bakın. O iman hakikatlerine olan teveccühün kat kat, belki 100 katı, belki 200 katı daha fazla insanların onlara itibar ettiğini görüyorsunuz. Birilerinin de iştahını açıyor bu. Adam diyor ki ben 50 sene imanı anlatsam kim beni dinleyecek? Birine çatayım da bir şekliyle o gündem oluşsun, ben de öylece ortaya çıkayım. İşte bunu, böyle şeyleri bir yönüyle ortaya çıkaran aslında biziz. O insanların suçu ayrı bir şey, ama o mala, o malzemeye, o piyasaya sürülen şeye biz talip olduğumuz için bugün o var. Ama diğerine talip olsaydı o çoğalacaktı. Dolayısıyla bu manada topu başkalarına atmakla da biz sorumluluktan kurtulamayız. Biz de bu konuda sorumluyuz, kusura bakmayın. Bu manada ne kadar sorumluluk o işi yapanlardansa, en az o kadar sorumluluk da bu işe talip olanlarda. O insanların pazara sürdükleri mallara talip olmazsanız bir yapar, iki yapar, üçüncüsünde yapmaz. Ama buna talip olduğunuz zaman, bunun piyasası olunca, arz talep işidir bu. Bakıyor ki evet, bu işin piyasası var ve bu iş devam etmeye çalışılıyor, devam ettiriliyor. Ettirilen bu manadaki her işte ümmetin acılarını derinleştiriyor ve ümmetin var olan sıkıntılarını erteliyor. Bir yönüyle tefrika daha da bizim içimizde yayılarak artık onarılmaz bir noktaya geliyor. Beşincisi, münazara özel bir mecliste tertip edilmeli, halka açık yerlerde yapılmamalıdır. Gayet açık. Ama ben daha da açmak istiyorum bu meseleyi. Size o dönemlerde, yani bu münazaranın ahlakına uyulduğu dönemlerdeki münazara meclislerinden bir örnek vermek istiyorum. Bir münazara yapacak iki alim. Nerede? Ya o alimin evinde, ya o günkü halifenin, sultanın huzurunda, ya bir mescitte, ya da medrese olarak kullanılan herhangi bir yerde, artık neredeyse. Diyelim ki bir mescitte. Nasıl yapılıyor? Mescit o anda, o bölüm kapatılıyor. İki taraf gelip oturuyor. Bu alim karşısında bir başka alim. Ortada o işi yönetecek bir hakem oluyor. Ona bugün ne diyorlar? Moderatör mü diyorlar? Onun gibi hakem oluyor. O alimlerin, o iki alimin etrafında bir halka çevriliyor. O halka kim tarafından oluşturuluyor? O meseleye vakıf olan başka alimler tarafından. Halkaya öyle herkes oturamaz. Çünkü orada ilmi bir mesele konuşuluyor. İki tane alim bir meseleyi müzakere edecekler, münazara edecekler. Halkayı oluşturanlar o meseleye vakıf olan başka alimler.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Alimlerin oluşturduğu o halkanın dışında ikinci bir halka kuruluyor. O halkayı kim kuruyor? Münazarayı yapan alimlerin talebeleri. O münazarayı yapan alimlerin talebeleri de her biri bir alim zaten. Onlar da diğer halkayı oluşturuyorlar. Ellerinde kitaplar var, not alıyorlar. Eğer bir manada bir delil söylenmişse o delili ortaya çıkarma noktasında hemen o kitaplara müracaat ediyorlar. Böyle bir ilmi meclis oluşuyor. O halkanın dışında da bir halka var. Onlar da bu işe daha yeni başlamış talebelerden oluşuyor. Onun dışında kimse o halkalara dahil edilmiyor. Öyle hadi gelin bir şey tartışıyoruz diye milleti davet etmek yok. Ortada ciddi bir problem var. Nedir o? Hakikat arayışı.

buluruz. Doğru mu bu manada yaptıkları, o ayrı bir mesele. Bulurlar mı taraftar? Evet bulurlar kısa vadede. Ama ben daha ciddi bir hakikate ve bir büyük meseleye dikkatlerinizi çekiyorum. Bu manadaki tartışmaların, yani birilerini karalama, birilerinin cemaatini nazardan düşürme ya da toplum önünde farklı bir konumda olan bir hocayı, bir alimi, bir önderi her neyse bir şekliyle bu dil ve bu üslup üzerinden nazardan düşürme, uzun vadede bütün alimlere ve ilme verilmiş en büyük zarardır. Çünkü yapılan iş bir şahsın itibarını zedelemekle kalmıyor. Ne olur buna dikkat edin. Yapılan iş sadece bir cemaatin itibarını zedelemekle kalmıyor. Yapılan iş bütün hocaların, alimlerin, İslami hizmetlerin ya da ilim noktasında ortaya konan her türlü şeyin itibarını zedeliyor. Ve öyle bir noktaya geliyor ki avam, halk şunu söylüyor haklı olarak. Ben o çerçeveden bakınca onları haklı görüyorum. Kimi dinleyeceğiz arkadaşım? Herkes bir başka bir şey söylüyor. O onu diyor, o onu diyor. Ben nasıl işin içine çıkacağım? En iyisi hiçbirini dinlemeyeyim. Tamam, hiçbirini dinleme. Ne yapacaksın peki? Kafasına göre iş yapacak. Kafasına göre iş yaptığı zaman da doğru mu yapacak? Avamın yapacağı bu mudur? Eğer bu manada bir rehberiyet olmazsa o insanlar nasıl yürüyecekler? Nasıl bir noktaya gelecekler? Dolayısıyla cemaatlerin, vakıfların, derneklerin fark etmez. Birbirleri arasında olan yarış rekabete dönüştüğü zaman, bu rekabet bir yönüyle karalamaya dönüştüğü zaman kısa vadede adam kapabilirsin. Belli bir biçimde birinin değerini düşürerek kendine değer ekleyebilirsin. Birinden itibar çalarak kendine itibar katabilirsin. Ama uzun vadede bu asla kalamaz. Netice itibariyle de olan ilme olur. O ilmi bir yönüyle temsil eden alimlere olur. Ne olur? Buna dikkat edelim. Aslında bu ilmi münazaranın halkın huzurunda değil de bu işin ehli olan insanlar arasında yapılmasının en önemli sebebi de bu. Çünkü münazara tartışıyor, o delil getiriyor, öteki onun delilini çürütüyor, öteki başka delil istiyor. Bazen sesler yükseliyor, bazen farklı bir noktaya geliyor. Onlara eğer avam meseleyi bilmeden vakıf olursa iki tarafı da bir yönüyle gözünden düşürecek bir noktaya kendini getirebilir, Allah korusun. İşte İmam Gazali'nin özellikle burada dikkatimizi çektiği madde böyle bir şey. Bakın yine kendisi bu bahiste şöyle bir cümle kullanıyor. Kalabalıklar önünde yapılan münazara insanı Allah rızasından koparıp tarafları riyaya sevk edebilir. Doğru mu? İnanın ki doğru. Şimdi insanlar var, mesela diyelim ki hoca talebeleriyle birlikte bir münazarada. Ne yapmalı? Korumalısı lazım kendine göre o makamı. Orada talebelerinin huzurunda kendi yenildiğini kabul edebilmesi çok kolay bir şey değil. İnsanın onu yapabilmesi için gerçekten ihlas adına meseleyi çözmüş olması lazım. O manada hiçbir sıkıntısı olmaması lazım. Öyleyse eğer, çok öyle kalabalıklar huzurunda yapılmaması gereken bir iş olduğunu öğreniyoruz buna. Bunu. Bu manada eğer biz daha farklı bir biçimde ilmi müzakereleri daha özel, daha böyle mahrem bir meseleymiş gibi algılayıp yaptığımız zaman fayda daha farklı olacaktır. Altıncı madde, münazara hakkın, hakikatin ortaya çıkması amacıyla yapılmalıdır. Güzel bir örneği var yine İmam Gazali'nin. Bir şeyi kaybettin diyor. Arıyorsun arıyorsun bulamıyorsun. Başka biri senin kaybettiğini buluyor. Kaybettiğin şeyi getirip sana verdiği zaman sen o bulan adamı kınar mısın? Hatta ona teşekkür edersin. Senin kaybını buldu. Münazarada ne aranıyor? Hakikat. Ha ben bulmuşum, ha başkası bulmuş. Ne fark eder? İşte budur asıl olan. Dolayısıyla burada hakikatin ortaya çıkarılmasının amacıyla yapılmalı. Eğer böyle yapılıyorsa hikmet müminin yitiğidir. Hangi mümin bulursa bulsun karşıdaki mümin onu takdir etmeli, bir yönüyle onu taltif etmelidir. Taşköprüzade'nin bununla alakalı bir

sözü münazara edecek kişi, gerçeği aramakta kaybını arayan kimse gibi olmalıdır. Hatırlıyor musunuz geçen ders söylediğim sözü? İmam-ı Şafii ve başka salihlerden aktardım. Münazaraya başlamadan önce nasıl dua ediyorlardı? Allah'ım sen hakikati karşıdaki kardeşimin dilinde tecelli ettir. O söylesin hakikati. Bundan daha güzel bir şey var mı Allah aşkına? İşte budur mesele. Bu çerçeveden anladığımız zaman zaten meseleyi doğru anlayacağız. Yedincisi, delilden delile ve sualden suale intikal men edilmemelidir. Yani şahıs söylediği şeyde delilleri getirmeli. Karşı taraf bir şey söyledi, bu taraf ondan delil istemeli. Bir şey söyledi, mesele anlaşılsın diye sual sormalı. Bunlara men edilmemeli. Ama burada başka bir şey daha var. Demagojiye yer verilmemeli. Öyle lafı uzatarak, farklı noktalara kaydırarak, sadece laf kalabalığı yaparak karşı tarafı yenme gibi bir noktaya mesele sevk edilmemeli. Bir usul üzerinden yürünmeli ve asla Bediüzzaman'ın dediği gibi kelam ve söz mal gibidir, israf edilmemelidir. O meydanda da asla mal gibi değerlendirilmeli, yani emanet gibi kelam ve söz israf edilmemelidir. İmam Gazali'nin söylediği 8. ve sonuncu madde şu: kişi kendisinden istifade edebileceği ilimle iştigali olan kimselerle münazara etmelidir. Bir şey alacaksa eğer münazara edilir. Almayacaksa niye edilsin? Münazarayı kendisinden istifade edilmesi umulan alimlerle yapmalıdır diyor İmam Gazali. Yine hatırlamış olmanız lazım, bu madde sizin zihinlerinize hemen getirmeli İmam Şafii rahmetullahi aleyhin o sözünü. Ne kadar alimle tartıştımsa yendim, ne kadar cahille tartıştımsa yenildim. Öyledir. Çünkü alim adam eğer gerçek alimse belli bir noktaya gelecektir. Ama değilse işte biraz önce söylediğimiz gibi söz kalabalığı yapacak, bir şekilde işi farklı noktalara doğru götürecek. İki maddeyi de sadece okuyup geçiyorum. Birincisi, münazara İslam'ın temel meselelerinde, imani konularda, İslam'ın sabitelerinde olmamalıdır. Bunları biz ekledik biliyorsunuz. İkincisi de münazara sonunda sonuç ne çıkarsa çıksın tekfire kapı açılmamalıdır. Şimdi benim aziz kardeşlerim, bu kadar bilginin üzerinden biraz görelim bakalım nasıl yapıyormuş alimlerimiz münazaraları. Ben bu hafta, geçen hafta biraz bu meseleyle alakalı kitaplarımızı karıştırdım. İnanılmaz derecede bir birikim var elimizde. Ama işin acı tarafı, müstakil kitap yok alimlerin münazara örneklerine dair. Bu da bir şey olsun işte ilgili kardeşlerimize. Türkçede de yok, Arapçada da bir iki tane eser dışında çok fazla göremiyorsunuz. Ancak özellikle o alimlerimizin hayatlarını bize anlatan kitaplara baktığınız zaman hayatlarının içerisindeki o ilmi münazaraları görüyorsunuz. Gerek hemen tabi'in neslinin alimlerinden, o günden itibaren iş daha farklı bir noktaya taşınıyor. Gerek ondan sonraki nesil olan etbai tabi'inden, gerek bizim mezhep imamlarımızdan, gerek sonraki süreçlerden, gerek İmam Gazali dönemindeki alimlerden ve daha sonra Osmanlı ulemasına gelene kadar ki o süreç içerisinde çok var. Örnek çok bu konuda. Menfi de var, müsbet de var. Mesela münazarada işi kavgaya götürenler, birbirlerine çok kötü işler yapanlar, bunlar da var, yok değil. Yani bunları gizlemenin bir manası yok. Bunlara müracaat ettiğiniz zaman göreceksiniz. Ama ben ahlaka uygun olan örnekler üzerinden bir şeyler söyleyeceğim size. Mesela İmam Malik'in üzerinden konuştuğumuz zaman İmam Malik'in münazaraya ne kadar önem verdiğini çok net bir biçimde görüyorsunuz. Bugün hepimizin iştahını kabartacak bir teklifle baş başa kalmasına rağmen İmam Malik, o büyük insan, ilmin izzeti ve ilmin namusu için o teklifi elinin tersiyle itmiştir. Nedir o teklif? Onun yazdığı Muvatta isimli o muhallet eser, devrin halifeleri tarafından, Cafer Mansur tarafından, Mehdi Billah tarafından, Harun Reşit tarafından, üçü ayrı

ayrı şöyle bir teklifle geliyorlar. Bu kitabı devletin resmi fıkıh kitabı olarak benimseyelim ve bunun dışındakileri devre dışı bırakalım. Kitapta geçen fıkhi meselelerdeki deliller bu kitabın söyledikleri çerçevesiyle sınırlı olsun, ihtilaflar azalsın. Ama İmam Malik bunu kabul etmeyerek hayır diyor ve münazaraya asla kapıyı kapatmıyor. Hayatına bakın, onun İmam Ebu Yusuf'la, onun kendi talebeleriyle, onun devrinde yaşadığı başka Medineli ve Medine dışından gelen alimlerle nasıl ilmi münazaralar yaptığını göreceksiniz. İmam Ebu Hanife asıl konumuz, ona geleceğim. Gelin İmam Şafii'ye, aynı şey. İmam Şafii'de de o var. Gerek Mısır'a gitmeden önceki hayatında, gerek Mısır hayatında bu manada münazaraların örneklerini okuyoruz. Talebeleriyle yaptığı bazı münazaralara şahit oluyoruz. Ahmet bin Hanbel'e geldiğiniz zaman durum biraz daha farklı. Ahmet bin Hanbel gerçekten bu konuda farklı bir noktada duruyor. Niye? Çünkü onun devresinde özellikle mihne olayları dediğimiz Kur'an mahluktur tartışmaları, bugün belki bir karşılığı yok ama o gün için çok önemliydi. Onun üzerinden oluşan imtihanlarda o cümleyi söylemeyerek İslam'ın selim çizgisini koruma noktasındaki hassasiyetine insan hayran oluyor. Ben bugün bazı arkadaşlarım, bazı kardeşlerim, bazı hocaların, artık ne diyecekseniz, Ehl-i Sünnet alimlerini değerlendirirken Ehl-i Sünnet alimleri otoriteye teslim oldu deyip öyle beylik laflar söyleyip de bu manada bir şeyler söylediklerini duyduğum zaman kahroluyorum. Ehl-i Sünnet ulemayı şöyle gerçek bir manada tanıdığınız zaman aslında onların o gün halifelerle, sultanlarla, yani otoriteyle, sultayla ne kadar aralarına mesafe soktuklarını görüyorsunuz. Bakın, İmam Malik dedim, çağırıyor Cafer Mansur İmam Malik'i. Ne için? Diyor ki gelsin Muvatta ile alakalı bizim huzurumuzda bir ders yapsın. Gelen elçiye ne diyor biliyor musunuz o imam? Allah ondan ebeden razı olsun. İşte Ehl-i Sünnet o zaten. Kim görmüş şimdiye kadar ilmin talebenin ayağına gittiğini? Eğer istiyorsa ilim meclisi burada. Söyleyin ona, o gelsin. Bunu o gün söyleyebilmek, şöyle bir yürek ister adamda ve bunu söylüyor. Geliyor Cafer-i Mansur, geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mescidinde bir direğe yaslanarak dinliyor. Onlarca cemaatin içerisinde İmam Malik ne diyor biliyor musunuz? Resulullah'ın sözleri okunurken direğe yaslananlar var içimizde. Allah Resulü'nün sözleri okunurken bir edep lazım. Ve halifeye onlarca insanın huzurunda tabir caiz ise eğer hizaya gel diyor. Böyle alimleri okuyoruz biz. Hangisinin hayat defterini açsanız böyledir. İmam Ahmet bin Hanbel de bu manada çok güzel bir örnektir. Yani o dönemde mihne hadiselerinde inanılmaz bir bedel ödemiştir. Ve haklı olarak alimlerimiz şöyle bir söz söylemişlerdir. Allah bu ümmeti iki olayda iki isimle korudu. Onlardan bir tanesi Ridde olaylarıydı. O olaylarda Ebu Bekir'le korudu. Bir tanesi mihne olaylarıydı. O olaylarla da Ahmet bin Hanbel'le korudu. Dolayısıyla biz Ahmet bin Hanbel dediğimiz zaman bunları hatırlamalıyız. O da o günlerde münazara adına örnekler ortaya koyuyor. Yine talebeleriyle, bazen halifelerle, sultanlarla, bazen başka alimlerle bu manada onlarca örneği kendi hayatının üzerinden bize yansıtıyor. Gelin, çoğumuz Şafiler kusuruma bakmasın, çoğumuz Hanefiyiz. İmam Ebu Hanife üzerinden örnekleri görelim. Kendi mezhep imamımız olduğu için biraz daha yakınlığımız da var. Biraz da tanıyoruz. Bunların üzerinden örnekleri onun üzerinden almamızda fayda var. Bakın, İmam Ebu Hanife, İmam-ı Azam kendi devrinde kelami meseleler çokça tartışılır. O günlerin tarihine, ilmim olarak tartışılan meselelere baktığınız zaman görürsünüz. Mezhep imamımız olan İmam Ebu Hanife de o kelami tartışmalara katılır. Gerçekten onlarda
bazen mesela ateistlerle, yani güya Tanrı tanımaz, bu manada işte Allah'ın varlığını inkar eden, şüpheler düşüren böyle bir zümre de oluşuyor o günlerde. Bunlarla da bir şekliyle onun mücadelesi var. Onlara söylediği çok güzel sözler var. O bahis başka bir bahis olduğu için...

ilgili arkadaşlar ona bakabilirler. Ama onun dışında farklı mezheplerden, farklı fırkalardan insanlar gelip kelami bir meseleyi bazen münazara, bazen münakaşa etmek istedikleri zaman İmam Ebu Hanife onlara kapılarını kapatmıyor. Ama İmam Ebu Hanife'nin bir oğlu var. Oğlunun adı Hammad. Hammad kim? O ismin aslında bir özel yeri var. Hammad bin Ebi Süleyman. İmam Ebu Hanife'nin hocası. Hocasına karşı müthiş bir sadakati var. Onun için oğluna hocasının ismini koyuyor. 22 yaşında İmam Ebu Hanife Hammad bin Ebi Süleyman'ın yanında talebe oluyor. 22 yaşından 18 yıl devamlı bir biçimde 40 yaşına kadar talebeliğini devam ettiriyor. 30'lu yaşlarda, 35'li yaşlarda insanlar fetva soruyorlar. Teveccühü nas adamın ayağını kaydırır. Teveccühü nas acayip bir şey. Şimdi biz sosyal medyayla bu manada imtihana tabi tutuluyoruz. 2-3 tane beğenme aldıkları zaman gıdıklanan arkadaşlar var içimizde. Bu ayrı, bir de böyle bir şey var. Onlarca insan farklı farklı yerlerden gelip meseleler soruyorlar. Buna dur diyebilmek baba yiğit adamın işidir. İşte İmam Ebu Hanife hocası vefat edene kadar kürsüye çıkmıyor. Sadakat böyledir işte. Ne zaman hocası vefat ediyor, ondan sonra o kürsünün başındadır. Artık iş başa düşmüştür. O manada kendisi o meydanın hakkını verme adına gayret gösterecektir. Bu işin ayrı bir boyutu. Oğlu Hammad'a şöyle bir tavsiyede bulunuyor İmam Ebu Hanife. Oğlum diyor, bakıyorum sen çok kelami tartışmalara giriyorsun. Sakın bundan sonra kelami meseleler üzerinden münakaşa ve münazaraya girdiğini görmeyeyim. Şaşırıyor oğlu, babası İmam Ebu Hanife diyor, babacığım bana yasakladığın şeyi senin yaptığını görüyorum. Sen kendin yaptığın şeyi niye bana yasaklıyorsun? Bakın söylediği sözleri aynen size okuyorum. Evladım, bizler münazarada biriyle konuşurken arkadaşımızın ayağının hak yoldan kayması endişesiyle her birimizin başında bir kuş var da o kuşu uçurtmamak için korkuyla davranırdık. Ona göre hesaplı konuşurduk. Halbuki sizler konuşurken, münazara ederken her biriniz arkadaşınızın ayağının kaymasını ve onun sapmasını istiyorsunuz. Bu arkadaşının, mesele kelami mesele olduğu için böyle söyleyecek, bu arkadaşının kafir olmasını istemek gibidir. Kim arkadaşının kafir olmasını isterse arkadaşı kafir olmadan kendisi kafir olur. İmam Ebu Hanife oğluna bunu söylüyor. Olayı bize aktaran Burhaneddin Ezzernuci Talimul Müteallim'de şöyle bir son madde yazar bu bahsin altına. Kelam ve münazara ilmini ihtiyaçtan fazla öğrenmek mekruhtur. Neden? Çünkü insanı bu noktaya getirir. Sen bu meseleleri başlarsan tartışmaya varacağı nokta yer bellidir. Bakın münazara ahlakına ait oğluna söylediği bu sözler üzerinden böyle önemli bir örnek alıyoruz. Başka bir örnek aktarayım size. Hanefi mezhebinin büyük imamlarından Kadı Es-Saymeri anlatıyor bize. Onun İmam Ebu Hanife için müstakil olarak menakıplarını derlediği bir menkıbe kitabı var. Kitabın tamamı İmam Ebu Hanife'nin menkıbelerinden oluşuyor. İmam varmış gitmiş Basra'ya, uzun bir süre kalmış. Meydan boş kalmış talebelere. Talebeler de başlamışlar bazı meseleleri konuşmaya. Meseleler çözmüşler tabii. Meseleler çözünce biz erdik bittik. Artık biz kendi hocamızın sırtını da yere getirebiliriz gibi bir noktaya gelmişler. Bunun üzerine bir meseleyi akıllarında iyice belirledikten sonra İmam Ebu Hanife'nin Basra'dan dönüşünü beklemişler. İmam Ebu Hanife Basra'dan dönünce şehre girmeden hemen yanı başındalar. Hocalarıyla konuşup hoşbeş ettikten sonra o meseleyi soruyorlar. O meseleyi sordukları zaman İmam Ebu Hanife, meselenin ne olduğunu bilmiyoruz, meselenin cevabı şudur diye cevabını veriyor. Talebeler diyorlar ki ya İmam, Bağdat size yaramamış. Biz bu meseleyi günlerdir aramızda konuşup tartışıyoruz. Vardığımız sonuç sizin gibi değil. İmam Ebu Hanife kendinden emindir.
söyle.

diyor peki bakalım siz nasıl bir delille bu meseleyi savunuyorsunuz? Talebeleri delillerini söylüyor. İmam Ebu Hanife diyor bitti mi? Bitti diyor talebeler. Delillerinizi birer birer çürütüyorum diyerek birer birer delillerini çürütüyor. Peki diyor talebeleri senin bu mesele hakkındaki görüşün nedir? İmam Ebu Hanife kendisinin görüşünü söylüyor. Talebeler diyor ki delili var mı imam? Delillerini de söylüyor. Talebeler özür dileyerek tamam diyorlar ya imam senin dediklerin doğru. Hayır diyor. Ben şimdi kendi söylediğimin de delillerini çürütebilirim. Başlıyor kendi söylediklerinin delillerini de çürütmeye. Deliller çürüyünce o şey de çöküyor fetva. Bu sefer talebeler diyor ki o zaman bizimki doğru. Hayır diyor ben size yeni bir şey de söyleyebilirim. Yeni bir şey söylüyor onun da delillerini söylüyor. Talebelerin tabii kafa epey karışmış. Peki diyorlar ki hangisi doğru? İmam Ebu Hanife ilk söylediğinin doğru olduğunu söylüyor. Tekrardan onu şüpheye yer bırakan delillerini söyleyerek ortaya koyuyor. Son sözü nedir biliyor musunuz İmam Ebu Hanife'nin? Evlatlarım münazara böyle yapılır. Öyle sadece bir meseleyi alıp da 2-3 tane delile yaslayıp da karşıma çıkarsanız olacağı budur. Bakın burada edep de öğretti, yol da gösterdi, yöntemi de bize söylemiş oldu. Başka bir meseleyi anlatıyor bize yine kaynaklarımız tartışmadaki edeple alakalı. Birisiyle tartışıyor. Tartışma biraz uzuyor. Münazara aslında. Karşıdaki insan şöyle bir şey söylüyor İmam Ebu Hanife'ye. Ey zındık, ey bidatçı diyor İmam Ebu Hanife'ye. İmam Ebu Hanife üzülüyor ama bu söze aynı tonda karşılık vermiyor. Bakın şöyle bir karşılık veriyor. Allahu Teala seni affetsin. O iddia ettiğin gibi olmadığımı sen çok iyi biliyorsun. Zira kendimi bildiğimden beri bir an dahi Allah'ı terk etmedim. Sadece Rabbimin mağfiretini umarım, onun azabından da korkarım. Bunu söylerken parantez içerisinde şunu da okuyoruz. Diyor ki İmam Ebu Hanife onun azabından korkarım dediği zaman sesi titredi ve gözünden yaş geldi. Bu sözü söyleyen karşısındaki adam pişman oldu. Ve dedi ki hakkını helal et. Ben haddimi aştım ve olmayacak bir söz sana söyledim. Bakın yine çok önemli bir şey söyleyecek İmam Ebu Hanife. Dedi ki cahillerden her kim hakkımda hoş olmayan şeyler söylerse onlara hakkım helal olsun. Fakat hakkımda olumsuz yargıda bulunan kişiler ulemadan olursa onları mazur görmüyorum. Darlıkta kalsınlar. Allah onlara hiç rahat yüzü göstermesin. İmam Ebu Hanife söylüyor bunu. Zira alimlerin yaptıkları gıybet kişinin ardında kalıcı iz bırakır. Alimin yaptığı gıybet kişinin ardında kalıcı iz bırakır. O alimin ne zaman hakkı helal edilir? Nerede? Başka bir alim hakkında söylediği o sözün yanlış olduğunu söyler. Umuma onu deklare eder eğer umumda söylemişse. Yani o cemaati bulur o cemaatin içerisinde o sözü söyler onu deklare eder. O zaman helal eder insan. Ama bunu söylemezse eğer helal etmeme hakkına sahiptir. İmam Ebu Hanife de onu söylüyor. İmam Ebu Hanife'nin münazaralarında hazır cevaplılığı, bazen fiili olarak yaptığı şeylerde karşı tarafı susturması, bu gibi şeylere de vakıf oluyoruz. Mesela onlara ait bir örnek söyleyeyim. Hariciler o günde var. Geçen ders gördük haricileri. İbn Abbas'la yaptıkları münazarayı hatırlıyorsunuz. Onlardan birisi, alim de bizzat yani bilen birisi, Dahhak İbni Kays isimli geliyor. İmam Ebu Hanife'ye diyor ki sen diyor kafirleri savunuyorsun. Hakem olayını kabul eden Ali ve Muaviye haşa küfre girdiler. Ama duyuyorum ki sen onlar hakkında iyi şeyler söylüyorsun. İmam Ebu Hanife o zata o Dahhak İbni Kays'a diyor ki gel diyor bu meseleyi münazara edelim. Sen beni öldürmek mi istiyorsun yoksa bu meseleyi konuşmak için mi geldin? Konuşmak için geldim. Gel o zaman münazara edelim. Hadi bu meseleyi beraberce münazara edeceğimiz bir meclis oluşturalım. Ne yapacağız? Münazara

yapmak için bir tane hakeme ihtiyaç var. Hakemi de sen seç diyor. Dahak İbni Kays'a. Senin beğendiğin adam hakem olsun. Adam seçiyor hakemi. Hakem de gelip oturuyor. İmam Ebu Hanife diyor ki sen bu hakemin hakem olarak tayinine razı mısın? Dahak diyor ki evet razıyım. Şimdi bu adamın biz konuştuğumuz süre içerisinde vereceği her türlü hükme rıza gösterecek misin? Göstereceğim diyor. Diyor ki senin yaptığınla Hazreti Ali ve Hazreti Muaviye'nin yaptığı arasında ne fark var? Aynı şey. Adam bir anda renkten renge giriyor. Çünkü orada sözlü olarak onu söylemeye gerek yok. Yapılan işi fiili olarak ortaya koyduğun zaman o adamı zaten münazarada yenmiş olursun. Ya da daha doğrusu hakikatin ortaya çıkması noktasında olması gereken neyse onu çıkarırsın. Başka bir münazara örneği, başka birinden, yine o günlerin kafası karışıklardan birisinden biri, tanınan da birisi Kufe'de Hazreti Osman'ın Yahudi olduğunu iddia ediyor. İmam Ebu Hanife bunu duyuyor. Adamı kurtarmak için, adamı derdi odur aslında İmam Ebu Hanife'nin, yoksa adamla herhangi bir şey yok. Adamı kurtarmak için onun yanına gidiyor. Ne için biliyor musunuz? Ben sana münazaraya geldim falan değil. İşte gerçek imam budur. Ben diyor senin kızlarından birine talip olmaya geldim. İmam Ebu Hanife gibi bir dünürcü gitmiş kapısına. Adam seviniyor. İzzet ikramda bulunuyor. Kimin için diyor ey imam? Öyle biri için ki sabahlara kadar namaz kılan, Mushaf'ın başından hiç ayrılmayan, gözyaşlarıyla Kur'an okuyan, malını Allah yolunda infak eden, sayıyor bir şeyler. Sayılan şeyler biliyorsunuz Hazreti Osman'ın vasıflarıdır. Sayıyor sayıyor, adam diyor ki dur yeter diyor. Bu kadarının birazı bile birinde olsa aklı olan adam ona kız vermez mi diyor. Ama diyor İmam Ebu Hanife bu adamın bir kusuru var. Nedir diyor kusuru? Adam diyor Yahudi. Ya diyor Yahudi olur mu bu kadar özel hususiyetleri olan birine? İyi öyle diyor. Sen vermez misin kızını diyor buna? Yahudi ise vermem diyor. Peki diyor sen vermezsin de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam iki kızını senin Yahudi dediğin adama nasıl versin? Anında tövbe ediyor adam. Şimdi biz bazen karşıdaki insanı ikna etmeyi bilmediğimiz için taassupları arttırıyoruz. Aslında hakikati ortaya koymaktan ziyade var olan yanlışı toplumda kemikleştiriyoruz. Ama bak yol gösteriyor. Yolumuzun rehberlerinden biri olan İmam Ebu Hanife. Böyle bir arıza olsa bile yapılacak usul doğru bir biçimde gerçekleştirilirse yapılacak iş belli. İmam Ebu Yusuf'la çok güzel bir hatırası var. Çok da ben bir tanesini aldım. İmam Ebu Yusuf biliyorsunuz mezhebimizin en önemli isimlerinden biridir. Bir dönem şöyle bir şeye kapılmış o gençlik dönemlerinde. Ben artık erdim demiş. Daha ne yapacağım ben İmam Ebu Hanife'yi? Kendime bir meclis oluştururum. Talebeler yetiştiririm. Kendi işimi kendim görürüm. İmam Ebu Hanife böyle bir iş için adım atan talebesini bile silmiyor. Üstünü karalamıyor. Bana nasıl vefasızlık yaparsın? Nasıl bunu yaparsın demiyor. Onu da yine bir mesele üzerinden terbiye edecek. Diyor ki birine, başka birine git diyor. Ebu Yusuf'a şöyle bir soru sor. De ki adamın bir elbisesi olsa, bu elbisesini çamaşırcıya verse, o günlerde böyle bir meslek var. Yani bugün kuru temizleme diyorlar değil mi? Kuru temizleme nerede? Mehmet abi senin mesleğin. Kuru temizleme gibi elbiseleri yıkıyor. O zaman çamaşırhane deniyor. Böyle bir yere verse adam o elbiseyi gasp etse dese ki benim. Aradan bir müddet geçse o elbisenin sahibi bir daha o çamaşırcıya gitse elbisesini istese adam tamam dese. O dükkan sahibi yıkadığı elbiseden dolayı para alacak mı almayacak mı? Soruyu bilmem anladınız mı? İmam Ebu Yusuf şöyle bir duruyor. Diyor ki alacak ama o gönderdiği şahsa gerekli talimatı vermiştir İmam Ebu Hanife. Ne derse itiraz et demiştir. Alacak diyecek İmam Ebu Hanife'nin o gönderdiği adam diyecek ki yanlış dedin. İmam Ebu Yusuf biraz düşünecek yok yok almayacak diyecek. Yine yanlış dedin diyor.
Orada aralarında biraz tartışma çıkıyor.

İmam Ebu Yusuf diyor ki demek ki benim gideceğim yer yine İmam Ebu Hanife'nin yanı. Varıyor İmam Ebu Hanife'nin yanına. İmam Ebu Hanife onun geldiğini görünce gel gel diyor. Çamaşırcı seni getirdi diyor. Biliyor çünkü onun için geldiğidir. Allah aşkına ey imam diyor beni bu meseleden kurtar diyor. Nasıl olacak diyor bu? Bakın fıkıh böyle bir şey, ilim böyle bir şey. Bunun diyor hükmü şöyledir. Adam gasp etti. Bu gasp meselesi fıkıhta ayrı bir konudur. Oraya girersek çıkamayız içinden ama merak edenler baksın. Adam gasp etti. Eğer elbiseyi gasptan önce yıkarsa o elbiseyi müşterisi için yıkadığından dolayı karşıdakinden para alabilir. Ama gasp etti, ondan sonra yıkadıysa gasp edince kendi malı oldu. Yıkadığı zaman kendisi için yıkadığından dolayı karşıdaki müşteriden para alamaz. Bunu söylediği zaman İmam Ebu Yusuf diyor ki vallahi bir daha senden ayrılmam diyor. Ve bir daha talebeliğine İmam Ebu Hanife vefat edene kadar devam edecektir. İşte bu bakın bir münazara örneği. Talebe ile hocası arasında bir münazara örneği ve bu manada ortaya konulan bambaşka bir şey. Biraz devam edelim değil mi? Daha birkaç zamanımız var. Bunları bitirelim bugün. Şöyle bir mesele duyulmuş İmam Ebu Hanife hakkında. Buradan da size çok temel bir ölçü vereyim aziz kardeşlerim. İmam Zehebi'nin verdiği bir ölçüdür. Bir alim hakkındaki kanaat o alimle aynı zamanda yaşayan insanlar üzerinden alınmaz. Bomba bir şey söyledim. Bilmem anladınız mı? Bir daha söylüyorum. Bir alim hakkındaki kanaat o alimle aynı zamanda yaşayan başka bir alimden alınmaz. Neden? Çünkü olur ki o alim yanlış tanımıştır. Eksik tanımıştır. Farklı bilgiler ona ulaşmıştır. O günkü iletişim kaynaklarını hatırlayın. Zor o zamanlar. Böyle bir şey olmuştur. Sen kalkar da bir alim üzerinden başka bir alime ama aynı çağda yaşama şartı var. İmam Zehebi o şartı getiriyor. Böyle yaparsan yanlış yapabilirsin. Peki ne yapmalıyız? Aradan bir müddet geçtikten sonra arkadan gelen insanların kanaatleri bizim için önemlidir. O günlerde de İmam Zeynel Abidin'in oğlu olan Ehli Beyt'in çok önemli isimlerinden biri İmam Muhammed Bakır, İmam Ebu Hanife ile ilgili yanlış bir habere ulaşmış. Nedir? İmam Ebu Hanife Kur'an ve sünnet konusunda biraz daha rahat davranıyor. Kıyası yani aklı öncelliyor. Akılla dini meselelere çözümler getiriyor. Böyle bir haber ulaşmış Medine'de Medine Mescidi'nin imamı olan İmam Muhammed el-Bakır'a. Allah ondan da ebeden razı olsun. Bambaşka birisi biliyorsunuz Ehli Beyt derslerinde burada müstakil bir biçimde onların hayatlarını işledik. Yollar bir gün kesişiyor. İmam Muhammed Bakır Medine'de İmam Ebu Hanife'yi karşısında görünce şöyle sert bir cümle söylüyor. Sen diyor, dedemin bize miras bıraktığı İslam'ı el ayağa düşüren adam, akılla kıyasla hareket edip dini bozan adam değil misin? İmam Ebu Hanife diyor ki yavaş ol ey imam diyor. Yavaş ol diyor. Neyse konuşalım. Aa ben karşındayım. Kim sana bu haberi getirdi bilmiyorum. Ama ben senin karşındayım. Sor bana ben sana söyleyeyim. İstersen ben sana sorayım. Sen beni imtihan et. Bunun üzerinde konuşalım. Bak bakalım ben şimdi bazı şeyler söyleyeceğim sana. Ben Ebu Hanife olarak akılla mı nasla mı hareket ediyorum? Kendi içtihadımla mı hareket ediyorum yoksa nasla mı teslim oluyorum? Sen karar ver. Ben sana sorayım sen söyle. Erkek mi yoksa kadın mı güçsüzdür? İmam Muhammed Bakır diyor ki tabii ki kadın güçsüzdür. E diyor eğer ben akılla davransaydım mirasta kadına yarım pay değil erkekten daha fazla verirdim. Ama Allah Kur'an'da dedi ki erkeğe verilenin yarısı kadar yani iki erkeğe ise bir kadına. Böyle Allah dedi Kur'an'da benim için bitti. Ben artık o nasılsa teslim olurum dedi. Devam ediyor. Namaz mı oruç? Namaz mı üstün? Oruç mu? İmam Muhammed Bakır diyor ki namaz. Eğer diyor ben akılla kıyas etseydim, akılla hüküm verseydim bu konuda nasılsa muhalefet eder. Hayızlı bir kadına orucu değil de daha büyük bir ibadet
olan namazın kaza edilmesini söylerdim. Ama biz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan duyduk ki o dedi ki namaz kaza edilmesin, oruç kaza edilsin. Eğer akla baksan namaz daha önemli. Ben namaz üzerinden söylese, akıl üzerinden söyleseydim namazı orucun üzerine almak isterdim. Ama böyle yapmadım. Son soru, affınıza sığınarak söyleyeceğim. İdrar mı yoksa meni mi daha necistir? İmam Muhammed Bakır diyor ki idrar. Eğer diyor ben akılla hükmetseydim idrar çıktığı zaman gusül alınmasını isterdim. Ama ben nassa teslim oldum. İdrar çıkınca abdest, meni çıkınca gusül. Nas öyle söylüyor, ben de ona teslim oldum diyor. İmam Muhammed el-Bakır kendisine gelen haberlerin yanlış olduğunu anlıyor. Şöyle bir sarılıyor İmam Ebu Hanife'ye, tam da bir alnından öpüyor. Onu takdir edip orada İmam Ebu Hanife için çok farklı sözler söylüyor. Bakın bir münazara, ikisi de alim. Muhammed el-Bakır da o biçim bir insan. İmam Ebu Hanife ile arasındaki bu görüşmede bir şey öğreniyoruz. Nasıl bir usul üzerinden gittiğine dair. Başka bir örnek daha vereyim size. Ebu Hanife'ye göre biliyorsunuz cemaate tabi olan cemaat imam kıraat ettiği için o okumaz, sessizce durur. Ama onun dışındaki geri kalan imamların çoğu cemaatin de okunması gerektiğini söyler. Ve bu da bir gün orada bir tartışmaya sebebiyet vermiştir. Bir grup toplanmış İmam Ebu Hanife'yi bu görüşünden vazgeçirmek için imamın huzuruna gelmişler. Sen böyle bir şey söylüyorsun, biz de bunu söylüyoruz demişler. Ne diyorsun bu konuda? İmam Ebu Hanife demiş ki siz çoksunuz, ben hangi birinizle tartışayım? İçinizden birini seçin, o sizin imamınız olsun, ben de onunla tartışayım. İşlerinden birini seçmişler. Şimdi ben bu adamla tartıştığım zaman siz bu insanın söylediklerinin hepsini kabul edecek misiniz? Edeceğiz diyorlar. Ben ona söylediğim delillere, o da karşı deliller söyleyecek. Onun söylediği delillere, delilleri siz tasdik edecek misiniz? Tasdik edeceğiz diyorlar. Diyor benim de yaptığım bu zaten. İmam okursa eğer bizim okumamızın yerine de geçer diyor. Dolayısıyla orada kendi görüşünü, kendi söylediği bir meseleyi delillendirme noktasında farklı şeyler söylemiyor. Böyle karşı taraftaki insanı da ikna edici olarak bu manada bazı şeyler söylüyor. Onların da ikna olmaları için gerekli şeyleri ortaya koyuyor. Çok daha ama vakit geçti. Son bir bahis söyleyeyim arkadaşlar. Bu bahsi öylece kapatalım. İhya-i Ulumiddin'e baktığınız zaman göreceksiniz. Bu münazara bahsini anlatırken şöyle bir başlık açıyor İmam Gazali. Eğer yapılan münazara müsbet değilse, yani o ahlaki ilkelere uymuyorsa menfi münazaradır. Menfi münazara da 10 tane afete yol açar. Bakın çok önemli bir şey. Kaş yapalım derken göz çıkartma, buna derler işte. Yani biz münazara yapalım, ilmi bir mesele konuşalım deriz. Bu manada meydana çıkarız. Ama ilkelere dikkat etmediğimiz zaman, Allah korusun, bu manada bazı şeyleri kaçırdığımız zaman faydadan çok zarar olur. İşte İmam Gazali ona dikkat çekiyor ve 10 tane afete yol açar diyor. Nedir onlar? Birincisi, haset hastalığını tutuşturmak. İkincisi, kibir felaketine düçar olmak. Ayrıntılarını İhya'da okuyun. İhya'nın tercümesi de var zaten. Üçüncüsü, kindarlık çukurlarına yuvarlanmak. Dördüncüsü, gıybet bataklığına batmak. Ama şunu söyleyeyim, gidip İhya'da göremediğiniz zaman bana kızmayın. İmam Gazali sadece haset diyor. O diğerlerini ben ekliyorum ki aklınızda iyi dursun. Haset diyor o, ben diyorum ki haset hastalığına tutuşmak. O kibir diyor, ben diyorum ki kibir felaketine düçar olmak. Kindarlık çukurlarına yuvarlanmak, gıybet hastalığına batmak. Beşincisi, bakın gözden kaçırıyoruz ama çok önemli şeyler bunlar. Nefsini tezkiye etmek. Adam münazarada eğer biraz önce söylenen o ahlaki ilkelere riayet etmezse hep nefsini tezkiye eder. Kendisini sütten çıkmış ak kaşık olarak görür. Bu manada hiçbir şey üzerine almaz. O da kötü bir şey.

0: Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanına gelen bazı kız çocuklarının adı Berre ise Berre'yi değiştirdi Efendimiz. Bazen Zeynep'e, bazen Cemile'ye. Niye Berre'yi değiştirdi? Çünkü Berre nefsini teberri etmektir. Yani hiçbir şeyi nefsine mal etmemektir. Nefsini farklı bir noktada görmektir. Böyle bir isim hoş bir isim değildir diyerek o ismi Efendimiz değiştiriyor. İşte ona dikkat çekiliyor aslında. Nefsini tezkiye etmek. Altıncısı, başkalarının ayıplarını araştırmak. Buna ne diyoruz biz? Tecessüs. İnsan kendi günahlarının tecessüsü olur ama başkasının günahlarının tecessüsü olmaz. Arkadaşınız yanınızda bıraktı gitti telefonunu. Bakamazsın arkadaş, haramdır. Bakamazsın. Bu kadar dikkatli olmak zorundasın. Tecessüs özel alanına giremezsin. Senin evladın olsa, kızın olsa, oğlun olsa ona ait olan alanlara giremezsin. Böyle bir şeye hakkın yok. Sen bu kadar mesele hassassa eğer diğerlerini artık düşün. Karşıdakini mağlup etmek için her türlü şeyi yapabilirsin. Kim dedi bunu sana? İslam adına bu yapılmaz. Bunu bil. Bunu sen nefsin adına yapıyorsun. İslam adına ise eğer İslam'ın ilkelerine riayet etmek zorundasın. Onun için tecessüs yoktur bizde. Perdelerin arkasına bakmak. İnsanlar ne yapıyor diye bunu merak etmek. Bu manada bazı şeylerin peşine düşmek, hakkı olmadığı bilgileri elde etmek, böyle şeylere girdiğin zaman işte bu alana ait her türlü şeyi gasp etmiş olursun. Bu çok önemli bir şey ve çok da gerçekten felaket bir şey. Yani insanın ocağını batıran bir şey. Ama burada dikkat etmemiz gerektiğini unutmamamız lazım. İşte özellikle münazara için afetlerden bir afet olarak başkalarının ayıplarını araştırmak. Yedincisi, karşıdakinin kötü duruma düşmesine sevinmek, iyi haline ise üzülmek. Bakın, afetlerden biri de bu. Sekizincisi, nifaka kapı açmak. Dokuzuncusu, haktan yüz çevirmek ve hakikate düşman olmak. Onuncusu, riya, gösteriş ve halkın teveccühünü kendine çekme gayretine düşmek. Onuncusunu bir daha tekrar ediyorum. Riya, gösteriş ve halkın teveccühünü kendine çekme gayretine düşmek. Allah bu afetlerin hepsinden bizleri muhafaza eylesin. Münazara ahlakı dediğimiz önemli alanın bize söylediği cümleler, mesajlar bunlar. Elbette ki hiçbirini biz tam söylemediğimiz gibi bugününkünü de tam söyleyemedik. Ama inşallah mesaj anlaşılmıştır. Rabbim bu anladığımız mesajlarla hayatımızı imar ettirsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de

0: fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
5: Radyo Hedef, FM 91.8.
7: Müminin kalbini kırmak, Kabe'yi yıkmaktan daha fedadır.
8: Allah'ım kalp kırmaktan bizleri korusun.
5: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
9: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
10: Radyo Tiyatrosu.
11: Canlı Ölüm.

Radyonuz Melodi FM'in eskilerden bir Demet Adlı Türk Sanat Musikisi programının son parçasını Muazzez Ersoy söylüyor. Bir bahar akşamı rastladım sizi. Sevinçli bir telaş içindeydiniz. Derinden bakınca gözlerinize, neden başınızı öne eğdiniz? Evet efendim, hep birlikte dinliyoruz.

0: Mikrofon senin Sedat.
1: İyi akşamlar muhterem dinleyiciler. Bendeniz dert ortağınız Sedat. Alo dertleşelim köşesiyle yine karşınızdayım. Telefonumu veriyorum. 144754. Evet sevgili dertliler, arayın beni, derdinize ortak olayım. Derman olmaya çalışayım. Buyurun. Alo dertleşelim köşesi.
2: Alo.
1: Alo.
2: Sedat Bey.
1: Buyurun efendim. Hemen adınızı soyadınızı alayım.
2: Adım Nurhan. Sedat Bey. Ben ölüyorum.
1: Ne? Ölüyorum mu dediniz?
2: Evet. Az önce iki tüp uyku hapı yuttum. Canıma kıyıyorum.
1: Bu bir şaka mı?
2: Ölüyorum. Birazdan kendimden geçeceğim. Öleceğim.
1: İyi ama neden? Canınıza kıymayı gerektirecek kadar sizi zor duruma sokan sebep ya da sebepler nedir?
2: Kocam. Onun yüzünden. Onun yüzünden. Canıma kıyıyorum.
1: Sebep? Kocanız size ne yaptı ki? Alo. Alo. Alo Nurhan Hanım, orada mısınız? Alo. Kocanız size ne yaptı da intiharı seçtiniz? Lütfen anlatın.
2: Aldattı. Beni aldattı. Hem de bir şırfıntıyla.
1: Kim bu şırfıntı dediğiniz insan?
2: Söylemem. Ama bizi dinliyorsa onun yüzünden canıma kıydığımı da anlayacağım.
1: Bakın, sebep ne olursa olsun, yaşamak yine de dünyanın en tatlı, en güzel şeyidir.
2: Benim için artık değil. Ölmek benim için kurtuluş.
1: Ya ayrıca dinimizde intihar etmek çok büyük bir günahtır. Çünkü canı veren de yüce yaratandır, alacak olan da odur. Gelin vazgeçin bu intihardan. Eğer adresinizi verirseniz çok geç olmadan yardımcı oluruz size. Hemen bir ambulans yollar, hastaneye kaldırır, midenizi yıkatırız.
2: Çok geç diyorum. Hem ben kurtulmak istemiyorum. Neden kurtulayım ki? Kocamın beni aldatmasına daha ne kadar dayanabilirim ki?
1: Ayrılın o zaman. Ölmek, intihar etmek çare değil ki. Mahkemeye başvurun, boşanın. Yeni bir hayat kurun kendinize.
2: Yapamam. Çünkü onu... kocamı öyle çok seviyorum ki.
1: O zaman kocanızı tekrar kazanmak için metresiyle savaşın. Ölerek kocanızı metresine bırakmak daha mı iyi? Alo? Alo? Nurhan Hanım? Alo? Eyvah, öldü mü yoksa?
2: Hayır. Henüz yaşıyorum. Ama haklar tesirini göstermeye başlıyor. Öyle uyku bastırdık ki.
1: Yo. Sakın uyumayın. Eğer uyursanız ölürsünüz. Hadi bize ev adresinizi, telefon numaranızı söyleyin de size hemen yardımcı olalım.
2: Ben ölmek istiyorum.
1: Peki kocanız kim? Adı soyadı ne?
2: Çok zengin. İş adamı.
1: Tamam da adı soyadı ne? Ne iş yapıyor?
2: Adı Batsı. Yarın ben öldükten sonra gazetede okur öğrenirsin.
1: Peki sizi aldattığı kadın kim? Onu söyleyeyim bari. Hadi ne olur.
2: Bir artist. Tiyatro oyuncusu. Sarışın bir şırfıntı. Oyuncu.
1: Peki adı ne bu oyuncunun?
2: Yarın ben öldükten sonra gazete onun da adını yazar.
1: Allah aşkına ölümü ölmeyi bırakın. Hala anlamıyor musunuz? Sizi kurtarmaya çalışıyorum. Söyleyin hangi tiyatroda oynuyor kocanızın metresi?
2: Oyunun sonu.
1: Ne? Ne dediniz, tam duyamadım.
2: Oyunun sonu dedim. O oyunda rol alıyor.
1: Tuğba. Çabuk gazetelere bak. Oyunun sonu hangi tiyatroda oynuyormuş?
0: Yavaş, canlı yayındasın. Sesini duyacaklar.
1: Bırak şimdi sesimi. Şu anda telefonda bir kadın canlı.

0: Ne kıyıyor? Çabuk şu lanet olası oyunun hangi tiyatroda oynandığını öğren.
1: Tamam.
0: Alo. Alo, hanımefendi orada mısınız hala?
2: Yaşıyorum. Ama gözlerim kapanıyor. Hayatın sonuna yaklaşmaya başladım. Allah'ım. Allah'ım.
0: Ağlamayın. Neden ağlıyorsunuz? Tuğba, hala bulamadın mı şu oyunun nerede oynandığını?
1: Bakıyorum.
2: Anam, ne babam, ne çocuklarım, ne akrabalarım. Ben öldükten sonra arkamda ağlayacak hiç kimsem yok. Buna ağlıyorum.
0: O zaman ölmeyin, vazgeçin. Söyleyin bana adresinizi, gelip kurtaralım sizi.
1: Sedat, buldum işte. Şehir tiyatrolarında oynuyormuş.
0: Aferin sana. Bakın ne diyeceğim size.
2: Vücudum soğuyormuş gibi. Ölüme yaklaşıyorum.
0: İyi. Ölün o zaman. Ölün de meydanı kocanızın metresi olacak o tiyatro oyuncusuna bırakın. Neydi adı o oyuncu kadının, unuttum.
2: Serap. Gözlerim kapanıyor artık.
0: Tuğba, çabuk. Oyun nerede oynanıyorsa adı Serap olan oyuncuyu telefonla ara ve konuş onunla. Kimin metresiymiş, hangi iş adamıyla birlikteymiş. Adamın ev adresini, telefonunu öğren.
1: Tamam.
0: Alo. Alo, Nurhan Hanım. Alo.
2: Acaba öldükten sonra ben tekrar dirilecek miyim? Ne dersiniz?
0: Bakın, şu anda dışarıda çok güzel bir bahar havası var. Ilık, tertemiz, cırcır böceklerinin süslediği bir hayat. Gelin, bu güzel geceyi yaşamak istiyorsanız bana ev adresinizi verin.
1: Olacak şey değil. Serap'ın bu gece oyunu yokmuş.
0: Lanet olsun. Peki soyadı neymiş Serap'ın?
1: Aksu. Serap Aksu.
0: Ev telefonunu bulmaya bak.
1: Buldum ama o da meşgul.
0: Aramaya bak. Ben kadını meşgul etmeye çalışıyorum. Alo. Alo Nurhan Hanım.
2: Ölüm sonsuz saadetin ta kendisidir.
0: Ne? Ne dediniz? Bir daha tekrar edin lütfen.
2: Ölüm dedim. Ölüm sonsuz saadetin ta kendisidir.
0: Ölüm sonsuz saadetin ta kendisidir. İyi ama bu ne anlama geliyor? Alo. Alo. Alo. Alo Nurhan Hanım. Nurhan Hanım, cevap verin. Alo. Hiç ses çıkmıyor. Öldü mü yoksa? Tuğba, hala bulamadın mı şu Serap Aksu'yu? Ne olur biraz acele et.
1: Arıyorum ama devamlı meşgul sinyali veriyor Sedat. Kimdir, kiminle konuşuyor bu kadın?
0: Alo. Alo Nurhan Hanım, cevap verin. Alo. Alo. Yok, telefona çıkama ses vermiyor. Ya öldü ya da uyuyakaldı zavallı.
1: Sedat, Serap Aksu'nun telefonu çalıyor işte.
0: Ver çabuk bana. Evet, çalıyor. Hadi aç şu telefonu, aç.
3: Alo, buyurun.
0: Serap Aksu'yla mı görüşüyorum?
3: Evet, benim.
0: Serap Hanım, ben Melodi FM'den Alo Dertleşelim köşesinin sunucusuyum.
3: Evet, programınızı sık sık dinliyorum. Sedat Bey'siniz değil mi?
0: Evet, bu saatte rahatsız ettiğim için beni bağışlayın. Size çok önemli bir soru soracağım.
3: Tabii, buyurun.
0: Birlikte yaşadığınız iş adamının ev adresini rica edecektim.
3: Siz neler söylüyorsunuz beyefendi?
0: Bakın, şu anda nezaket kurallarına uyacak halim yok. Kabalığımı mazur görün. Zira genç bir kadın ya öldü ya ölmek üzere. Bu yüzden yardımınızı rica ediyorum.
3: Söylediklerinizden hiçbir şey anlamadım.
0: Az önce Nurhan adında bir kadın aradı. Ve kocasının sizinle ilişkisi olduğunu söyleyerek canına kıymaya kalkıştığını söyledi.
3: Ne? Aman Allah.
0: Evet, iki tüp uyku hapı içmiş. Eğer hala geç kalmadıysam o kadını kurtarmak istiyorum. Şimdi neden böyle damdan düşer gibi soru sorduğumu anladınız mı?
3: Ben... Yani bu doğru değil. Ben bir sanatçıyım. Evli bir adamla nasıl bir ilişkiye girebilirim?
0: Serap Hanım, ayıbı utanmayı bir yana bırakın. Şu anda diğer telefonun ucunda bir kadın can çekişiyor. Bana o kadının ev adresi lazım. Allah aşkına doğruyu söyleyin. Ve o ilişkide olduğunuz iş adamının adresini verin. Bir hayat kurtaracaksınız. Bunu unutmayın. Aksi takdirde ömrünüz boyunca bunun vicdan azabını çekersiniz.
3: Metin Büyükdere. Karısının adı da Nurhan.
0: Adresi? Ne olur adresi de verin.
3: Gülderen Sokak 13 Taksim 5 Etiler.
0: Teşekkür ederim. İnşallah zamanında yetişir de sayenizde kadıncağızı kurtarırız. Tuğba, sen hemen 155 polis imdatı ara. Hemen o adrese gitsinler. Ayrıca bir de ambulans yollasınlar ama hemen.
1: Sen nereye gidiyorsun?
0: Eğer hala yaşıyorsa Nurhan Hanım'ı kurtarmaya.

0: İnşallah geç kalmamışımdır. Kadıncağız hala yaşıyordur. Kapı aralık. Nurhan Hanım. Nurhan Hanım. Nurhan Hanım neredesiniz? Aman ya Rabbi. Nurhan Hanım. Nurhan Hanım. Vay canına, ölmüş. Telefon hala açık ve elinde. Zavallı en son benimle konuşmuştu. İşte iki tip uyku hapı da yanında. Korkunç bir şey. Canına kıyacağını söyleye söyleye kıydı. Ne yazık ki onu kurtarmak için bir şey yapamadım. Zavallı kadın canlı yayında canına kıydı.
1: Dur, kaldır ellerini.
0: Ne oluyor? Komiser siz misiniz?
2: Siz kimsiniz?
0: Size olayı haber verdiren radyo programcısı Sedat.
2: Ah tamam, hatırladım. Evet, anlatın bakalım neler oldu burada.
1: Komiserim, kadın ölmüş.
2: Ölmüş mü? Yazık, yetişemedik. Kadının kimlik kaydını tespit edin.
0: Yaklaşık bir saat önce program sırasında telefonla beni arayarak iki tüp uyku hapı içtiğini ve canına kıymak istediğini söyledi.
2: Sonra?
0: Kocasının kendisini bir tiyatro sanatçısıyla aldattığını ve bu yüzden de intihara kalkıştığını söyledi.
2: Keşke adını adresini de öğrenseydiniz de ölmeden önce engel olsaydı.
0: Çok ısrar ettim ama söylemedi. Öğrenebildiğim tek şey kocasının kendisini aldatan kadının ismi oldu. Zaten burayı da o tiyatro sanatçısı kadından öğrendim. Sonra da arkadaşlarıma size haber vermelerini söyleyip doğruca buraya geldim.
2: Evet, anlıyorum. Sanırım olay intihar. Görüntüler ve sizin ifadeniz bunu doğruluyor.
0: Evet, resmen intihar bu. Ölmeden önce beni aradığı telefonun kulaklığı hala elinde ve açık.
1: Hey! Neler oluyor? Evimde ne arıyorsunuz, sorabilir miyim?
2: Siz kimsiniz?
1: Metin Büyükdere. Bu evin sahibiyim. Aman Allah'ım. Nurhan. Karım. Karıma ne oldu, söyler misiniz?
2: Sakin olun beyefendi. Karınız ölmüş. Başınız sağ olsun.
1: Ne? Ölmüş mü? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Karım ölmüş ha.
2: Evet.
1: İyi ama neden? Yoksa biri mi öldürdü?
2: Bildiğimiz kadarıyla intihar etmiş. Bu bey radyo programcısı. Ölmeden önce onu arayıp iki tüp uyku hapı içtiğini ve canına kıyacağını söylemiş.
1: Aman Allah'ım. Neler söylüyorsunuz? Karım intihar etmiş, öyle mi?
0: Metin Bey, karınızın neden canına kıydığını biliyor musunuz?
1: Hayır.
0: Bana söyledi. Bant kayıtlarında duruyor.
1: Sebebi neymiş?
0: Kendisini aldattığınızı söyledi. Bu yüzden de...
1: Aldatmak mı?
2: Evet, hem de bir tiyatro sanatçısıyla.
0: Serap Aksu adında bir tiyatrocuymuş.
2: Doğru mu bu?
1: Demek öğrenmiş.
0: Evet. Ve bu işi onur meselesi yapıp canına kıydı.
1: Bakın. Her erkek zaman zaman hayatı boyunca bazı çapkınlıklar yapar. Bu yüzden suçlamayın beni. Neden bakıyorsunuz bana öyle? Siz de erkeksiniz. Hiç çapkınlık yapmadınız mı hayatınızda ha?
2: Bizi bırakın da kendinize bakın. Şu anda çapkınlığınız yüzünden canına kıyan bir kadın var orta yerde.
1: Ben karımı seviyordum. Onu hiçbir şekilde ihmal etmiyordum. Açın gardırobuna bakın. Kat kat elbiseler göreceksiniz. Mücevher kutusunun içine bakın. Milyonlarca lira değerinde mücevheratı var.
0: Ama buna rağmen yine de karınız elbise ya da mücevherler yerine şerefini daha üstün tutarak intihar etti.
2: Her neyse, karınızı aldattığınız o tiyatrocu hanımın adı neydi?
1: Serap Aksu.
2: Nerede oturuyor, adresi?
1: Hemen yanımızdaki apartmanda.
0: Demek size bu kadar yakın ha?
2: Evet, gidip o tiyatrocu hanımı alıp merkeze gelin. İfade tutanağı tanzim edeceğiz.
1: Bu gerekli mi? Yani o bayanın bu işte bir ilgisi yok da.
2: Nasıl yok? Sonuçta o kadınla beraber yaşadığınız için karınız canına

0: kıymadı mı? Lütfen ne diyorsam onu yapın. Sizleri merkezde bekliyorum.
1: Peki. Nasıl isterseniz. Komiserim, kanun bu adama ne ceza verir?
0: Hiç. Ne cezası verecek ki? Maktule intihar ederek ölmüş.
1: Ama sonuçta ölümüne kocası sebep olmuyor mu? Kocasının kendisini aldattığından dolayı ölmüyor mu kadın?
0: Haklısın ama ne yazık ki kanunlarımız çok hafif Sedat Bey. Adam ceza görmeyeceği gibi bir de aradaki engel kalktığı için şimdi o tiyatrocu sevgilisiyle birlikte artık kaçamak yapmaya lüzum kalmadan daha rahat yaşayacak.
1: Komiserim, sizinle birlikte karakola gelebilir mi?
0: Elbette. Sizin de ifadenizi alacağız. Nihayet bu canlı ölümün tek tanığı sizsiniz.

0: Affedersiniz komiser bey ama beni niye karakola çağırdınız? Suçum ne?
1: Evli bir adamla bir...
0: Asla böyle bir şey yok. Biz sadece arkadaştık.
1: Nasıl arkadaş yani? Birlikte yaşamıyor muydunuz? Tabiri caizse Metin Büyükdere'nin sevgilisi, metresi değil misiniz?
0: Bu da nereden çıktı? Size sadece arkadaşlık diyorum. Zaman zaman bir bara gider iki kadeh içerdik, hepsi bu kadar.
1: Ama radyocu Sedat Bey öyle söylemiyor. Metin Bey'in intihar eden eşi sizin kocasıyla metres hayatı yaşadığınızı söylemiş.
0: Söyleyebilir ama doğru değil. Metin Bey'le arada sırada medeni ilişkiler içinde görüşüyorduk.
2: Evet. Soracağınız başka bir şey yoksa gidebilir miyiz acaba?
1: Evet, gidebilirsiniz. Ne yazık ki kanun bu ölümden dolayı sizi suçlu görmüyor. Buyurun, serbestsiniz.

0: Radyonuz Melodi FM'in istekleriniz bölümü sürüyor. Şimdi sırada buram buram Anadolu kokan bir türkü var. O zavallı kadın aldatıldığına dayanamayarak canına kıydı ama sebep olanlar hala serbestten Sedat.
1: Ne yazık ki öyle Tuğba. Polis olayın intihar olduğunu tespit ederek dosyayı kapattı. Anlayacağın kocası da metresi de elini kolunu sallayarak geziyor.
0: Tiyatro sanatçısı olacak o rezil kadın da utanmadan sahneye çıkıp rol kesecek ha? Nasıl, güzel bir şey mi bari?
1: Güzeldi ya, hem de çok güzel. Sarışın, uzun boylu, harika bir kadın. Metin Bey'i kıskanmadım desem yalan olur.
0: Aa, bakıyorum da bayağı etkilemiş o kadın seni. Neydi adı?
1: Serap, Serap Aksu. Hangi oyunda oynuyordu?
0: Oyunun sonu, neden sordun?
1: Serap Aksu'yu tiyatroda seyretmek istiyorum. Benimle gelir misin?
2: Evlenelim Leonardo. Hem de hemen evlenelim. Çocuklarımız olsun istiyorum. Anne olmak istiyorum.
3: Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun Laura. Ama imkansız bu. Ben evli bir adamım.
2: Boşan o halde. Ayrıl karından ve benimle evlen.
3: Mümkün değil Laura. En iyisi yol yakınken bu sevdadan geri dönelim. Unutalım birbirimizi.
2: Asla. Asla olmaz. Kendimi öldürürüm, yine de ayrılmam senden.
3: Saçmalama Laura. Daha gençsin. Çok çabuk unutursun beni. Önüne daha nice Leonardo'lar çıkar.
2: Olmaz. Ayrılamayız Leonardo. Ben seni çok, çok seviyorum. Dayanamam. Katlanamam sensizliğe.
3: Üzgünüm Laura. Ama evime, karıma dönmek zorundayım. Elveda.
2: Hayır. Dur gitme. Dur yoksa.
3: Aman Allah'ım. Laura. Bırak o elindeki tabancayı. Silahla şaka olmaz.
2: Şaka yapan kim? Bununla kendimi vuracağım.
3: Çocukluk etme de bırak elindeki o silahı.
2: Hayır. Eğer beni terk edecek olursam vururum kendimi.
3: Yapamazsın. Buna cesaret edemezsin.
2: Beni terk etmeyi dene de gör bakalım. Kendimi vuruyor muyum, vurmuyor muyum?
3: Üzgünüm Laura ama gitmek zorundayım. Karım ve çocuklarım beni bekliyor. Seninle güzel günler geçirdik. Bunun için teşekkür ederim.
2: Dur!
3: Elveda.
2: Madem öyle. Ah!
3: Laura. Laura. Aman Allah'ım, kendini vurdu. Laura. Laura.
2: Leonardo. Ben seni seviyordum.
3: Nasıl yaptın bunu Laura? Niye vurdun kendini?
2: Sensiz yaşamaktansa ölüm sonsuz saadetin ta kendisidir.
3: Ah! Laura! Laura! Allah'ım! Allah'ım öldür! Laura öldür!
4: Bravo! Bravo!
0: Piyes çok güzeldi değil mi Sedat?
1: Ölüm sonsuz saadetin ta kendisidir. İyi ama ben bu sözü daha önce birinden daha duydum.
0: Ne dedin, anlayamadım.
1: Rol icabı ölen artist kadının son sözleri ilgimi çekti de.
0: Hangi sözleri?
1: Ölüm sonsuz saadetin ta kendisidir dedi.
0: Ne olmuş?
1: Bu sözleri sanki daha önce biri bana söylemişti. Aman Allah'ım, şimdi hatırladım Tuğba. Çabuk çabuk radyoya gidelim.
0: Ya Allah aşkına söyler misin, neler oluyor?
1: Ele bir radyoya gidelim de neler olup bittiğini söylerim sana, hadi gel.

0: Saat gecenin ikisi. Söyler misin stüdyodaki bu bantlarda ne arıyorsun Sedat?
1: Geçen gece telefonda kendini öldüren kadınla yaptığım konuşmayı arıyorum.
0: Şu canına kıyan kadınla yaptığın konuşma.
1: Evet.
2: Hay aksi bu bantta da yok.
1: Sakın yanlışlıkla silmiş olmayalım.
0: O bant bende.
1: Sende mi?
0: Bende tabii. O gece apar topar giderken bandı çıkarıp çekmeceme koymuştum.
1: Hay Allah, ver çabuk bana.
0: Tamam, vereyim. İyi de ne yapacaksın ki bu bantı?
3: Sen ele bir ver de ne yapacağımı görürsün.
0: Tamam, burada işte. Al bakalım.
1: Sağ ol. Şimdi görürsün ne yapacağımı. Taktım işte. Düğmeye basıp dinleyelim bakalım.
4: Vücudum soğuyormuş gibi. Ölüme yaklaşıyorum.
2: İyi. Ölün o zaman. Ölün de meydanı kocanızın metresi olacak o tiyatro oyuncusuna bırakın. Neydi adı o oyuncu kadının? Unuttum.
4: Serap. Gözlerim kapanıyor artık.
2: Bakın, şu anda dışarıda çok güzel bir bahar havası var. Ilık, tertemiz, cırcır böceklerinin süslediği bir hayat. Gelin bu güzel geceyi yaşamak istiyorsanız bana ev adresinizi verin. Alo. Alo Nurhan Hanım.
4: Ölüm sonsuz saadetin ta kendisidir.
2: Ne? Ne dediniz? Bir daha tekrar edin lütfen.
4: Ölüm dedim. Ölüm sonsuz saadetin.
2: İşte. İşte aradığımı buldum. Tuğba, aradığımı buldum sonunda.
0: Kusura bakma ama söylediklerinden hiçbir şey anlamadım Sedat.
2: Bak anlatayım Tuğbacığım. Canına kıyan şu kadın Nurhan Hanım ölürken en son olarak ölüm sonsuz saadetin ta kendisidir demişti.
0: Evet, bunu biliyorum. Az önce bantı dinlerken de duydum.
2: Tamam. Şimdi bir de bu geceyi hatırla. Seyrettiğimiz piyesi. Nurhan Hanım'ın canına kıymasına sebep olan şu artist Serap piyeste rol icabı ölmeden ne demişti?
0: Ölüm sonsuz saadetin ta kendisidir. Aman Allah'ım, aynı sözler.
2: Evet ya, aynı sözler. Bu da sana garip geldi değil mi Tuğba? İntihar eden kadın da, kadının intiharına sebep olan oyuncu kadın da aynı sözleri söylüyor. Ve her ikisi bu sözleri tam ölürken söylüyor. Ne dersin buna?
0: Bilmem ama çok ilginç tabii. İyi de sen ne diyorsun bu işi?
2: Bana kalırsa o gece beni telefonla arayarak intihar eden kadın tiyatro oyuncusu Serap'tı.
0: Ne? Neler söylüyorsun Sedat?
2: Evet, Serap o gece kadının evine girerek bir şekilde o zavallıyı öldürdü. Ya da sevgilisi Metin'le birlikte öldürdü. Sonra da telefonun başına geçip beni aradı. Usta bir oyuncu olduğu için de son anlarını yaşayan bir kadın taklidi yaparak beni aldattı. İntihar eden kadın numarası yaptı yani.
0: İyi ama o gece Serap Hanım telefonla aradığımızda kendisini evde bulmuştuk. Aynı anda hem cinayet yerinde hem de evinde nasıl olabilir ki?
2: Unuttuğun bir şey var. Serap öldürdüğü Nurhan'ın evinin yanındaki apartmanda oturuyor. Ben o gece canına kıyacağını söyleyen Nurhan'la konuşurken sen Serap'ı aradığında telefonu meşguldü. Ne zaman ki benimle konuşan kadın son nefesini verdi, ondan sonra Serap'ı telefonla bulmuştun, hatırlıyor musun?
0: Gerçekten öyle olmuştu. Ama yine de unuttuğum bir şey var.
2: Nedir o?
0: Biz Serap'ı aradığımızda telefonu meşguldü. Belli ki bir...

0: ile görüşüyordu. Aynı anda hem kendi evinde telefonla konuşurken aynı zamanda da kadının evinde onun kimliğiyle seninle nasıl konuşabilir peki?
1: Telefonun meşgul olması ille de konuşur anlamına gelmez ki. Telefonu kaldırıp açık bırakırsan böylece her arayan meşgul sanır.
0: Yani Serap evindeki telefonun ahizesini açtı, sonra da yan apartmanda oturan Nurhan'ın evine gitti. Kadını öldürdü ve sonra da Nurhan kimliğine bürünerek seni aradı ve canına kıyacağını söyledi. Güya canına kıydıktan sonra da evine gitti, telefonu kapattı ve biz onu aradığımızda da karşımıza çıktı, öyle mi?
1: Hı hı, aynen öyle oldu Tuğba. Bu gayet güzel ve ustaca hazırlanmış olan cinayetin bir halkası da bendim. Cinayeti işledikten sonra beni arayacaklardı. Ben de göz göre göre bir insanın ölümüne seyirci kalamayacaktım. Devamlı kadını sıkıştıracaktım ve sonunda o tiyatro oyuncusuna ulaşacaktım. Benim olaya karışmam olayın intihar olduğunu ortaya koyacaktı. Ve öyle de oldu.
0: Aman Allah'ım. Söylediklerin gerçekten doğru Sedat.
1: Evet. Ben polislerle Nurhan'ın evine gittiğimde kadın ölmüş ve telefonda hala avucundaydı. Böylece polis benim ifademe dayanarak ve ayrıca evdeki görüntülere de kanarak Nurhan'ın ölümünü intihar olarak saptadı. Ve böylece dosyada kapandı.
0: İyi ama Serap bu numarayı neden oynadı?
1: Nurhan'ın kocasıyla birlikte işlediği cinayet ortaya çıkmasın diye. Eğer o gece beni aramamış olsaydı polis Nurhan'ın cesedi bulduğu zaman otopsi yapacaktı. Ve böylece zavallı kadının zehirlenerek öldürüldüğü ortaya çıkacaktı. Ama işin içine beni soktular. Ben de enayi gibi hakikaten son nefesini yaşayan bir kadınla konuştuğumu sanıp durumu polise ihbar edince polis otopsiye gerek duymadan cenazeyi kaldırttı ve dosyayı da kapattı.
0: Vay canına be, ne müthiş bir plan değil mi Sedat? Şimdi Serap denilen o tiyatrocu kadınla milyarder sevgilisi paraları afiyet diyecekler ha?
1: Biraz zor yerler.
0: Niye? Kim şüphelenecek ki onlardan? Nasıl olsa polis olayı intihar olarak kabul etmiş. Cesedin gömülmesine de izin vermiş bile.
1: Ama ben ihbar edersem ceset tekrar mezardan çıkar, otopsi yapılır ve böylece Nurhan'ın hangi zehirle öldürüldüğü de belli olur.
0: Peki ihbar edecek misin onları?
1: Hayır, ama şantaj yapacağım.
0: Ne? Şantaj mı? Hı-hı. Delirdin mi sen Sedat? Ne diye şantaj yapacaksın onları?
1: Biliyor musun Tuğba? Benim tek bir idealim var. Film yapmak, film çekmek. Senaryosunu kendi yazacağım filmler çekmek, ödüller almak, meşhur olmak. Bunu bugüne kadar başaramadım. Birkaç filmde rejisör yardımcılığı yaptım. Ama çok istememe rağmen hiç kimse film çektirmedi bana. Oysa benim neyim eksik? Birçoğundan daha iyi film çekerim. Çok daha iyi senaryolar yazarım. Fırsat çıkmıyor.
0: Kızma ama vazgeç bu sevdadan Sedat'cığım. O kadar senaryo yazmana rağmen daha bugüne kadar bir tekini bile satamadın. Demek ki beceremiyorsun bu işi.
1: Sana öyle geliyor. Onlar iyi senaryodan ne anlar? Hele kendi şirketimi kurup senaryolarımı bir çekeyim, beni kapıdan kovanlar işte o zaman mahcup olacak.
0: Kendi şirketini nasıl kuracaksın peki?
1: Serap'la milyarder sevgilisinin sayesinde.
0: Anlamadım.
1: Serap'la konuşacağım. Bildiklerimi anlatacağım. Ve film çekmeme yardım etmediği takdirde milyarder sevgilisiyle kendisini polise ihbar edeceğimi söyleyeceğim.
0: Aman Allah'ım. Yani şantaj mı yapacaksın onlara?
1: Evet.
0: İyi de sana istediğin para yardımını yapacaklar mı sanıyorsun?
1: Bundan hiç şüphen olmasın. Eğer yapmazlarsa her şeyi cinayet masasına anlatırım.
0: Serap'ın dostu olan adam, yani şu karısını birlikte öldürdüğü adam çok mu zengin?
1: Hem de nasıl. Sayısız şirketi var. Çok, çok zengin.
0: Demek çok zengin ha?
1: Evet, neden sordun?
0: O halde ben de varım bu işte ortak.
1: Ortak mı? Nasıl ortak yani?
0: Bayağı ortak işte. Yani yapacağın şantaja ben de ortağım. Madem adam o kadar zengin, ben de birkaç milyar atayım cebime.
1: Ya ama yani...
0: Ne yani? Her şeyi tek başına mı sahiplenmek istiyorsun?
1: İyi ama işi ortaya çıkartan benim. Bunun seninle ne ilgisi var?
0: Durumu polise bildirmen gerekirken karşı tarafa şantaj yaparak suç işliyorsun. Ben de bunu bildiğime göre şimdi ben de sana şantaj yapıyorum Sedat'cığım.
1: Buna hakkın yok ama.
0: Sen bilirsin. Ya bu işe beni de ortak edersin ya da her şeyi polise anlatır. Hem onları hem de seni hem de hayallerini berbat ederim.
1: Peki, anlaştık.
0: O zaman gidelim. Neredeyse sabah olacak. Beni evime bırakırsın artık. Ortak.
1: Tabii.

0: 10 milyar isteyeceğim onlardan.
1: 10 milyar mı? Delirdin mi sen? Ne yapacaksın bu kadar parayı?
0: İyi bir yerde ev alacağım. Bir de son model araba tabii. Yavaş sürsene biraz. Az kalsın kaldırma toslayacaktık. Sedat, neden bu yola girdin? Benim evim o tarafta değil ki. Sağır mısın Sedat, sana söylüyorum. Neden bu hırsız yola girdin?
1: Birazdan anlarsın. İn aşağı.
0: İyi ama neden?
1: Sana aşağı in diyorum. Hadi, yoksa...
0: Aman Allah'ım. O elindeki tabanca da ne öyle?
1: Eğer inmezsen gebertirim seni. İn dedim.
0: Tamam, tamam.
1: Şuradaki çalılara doğru yürü, hadi.
0: Peki.
1: Dur.
0: Bana ne yapacaksın? Niye getirdin beni buraya Sedan?
1: Üzgünüm kızım ama seni öldürmek zorundayım.
0: Delirdin mi sen? Niye öldüreceksin beni?
1: Bana şantaj yapmayacaktın. İşime ortak olmak istemeyecektin. Çok büyük bir hata yaptın Tuğba. Bunu yapmayacaktın.
0: Tamam. Tamam Sedat, istemiyorum, vazgeçtim. Bak 5 kuruş bile istemiyorum. Yeter ki serbest bırak beni, tamam mı?
1: Çok geç artık, çok geç. Şimdi ölüm korkusu altında böyle söylüyorsun. Seni serbest bırakamam. Her şeyi biliyorsun, her şeyi.
0: Yemin ederim kimseye bir şey söylemem Sedat. Ne para ne ortaklık, hiçbir şey istemiyorum. Ne olur bırak beni, bırak da gideyim.
1: Üzgünüm Tuğba.
0: Hayır, yalvarırım yapma.
1: Yazık. Hayallerimin bir kısmında seninle evlenmek de vardı Tuğba. Ne yapalım? Kısmetliymiş. Elveda güzelim. Yazacağım senaryoya seni de ekleyeceğim.
2: Beni neden çağırdınız komiserim?
3: Silah taşıyor musunuz Sedat Bey?
1: Hayır, neden sordunuz?
3: Peki dün gece saat 12 ile 3 arası neredeydiniz?
1: Nerede olacak, evimdeydim. Daha önce tiyatroya gittim, oyun seyrettim.
3: Tek başınıza mı gittiniz oyun seyretmeye?
1: Hayır, radyoda çalışan bir sunucu arkadaşımla, Tuğba Hanım'la. Neden soruyorsunuz bunları?
3: Tiyatrodan çıktıktan sonra ne yaptınız?
1: Radyoya geldik, ertesi gün yapacağımız işleri kararlaştırdık, sonra da çıktık gittik.
3: Saat kaçta çıktınız radyodan?
1: Sanırım saat 2'ye geliyordu. İşimizi bitirdikten sonra da radyodan birlikte çıktık.
3: Peki daha sonra ne yaptınız?
1: Ne yapacağım? Ben arabama binip evime gittim.
3: Peki ya Tuğba Hanım, o neyle gitti?
1: Vallahi taksiye binmiştir.
3: Gecenin o vaktinde neden Tuğba Hanım'ı da arabanızı alıp evine götürmediniz?
1: Bakın, Tuğba'nın evi Bahçeli Evler'de. Bense Kartal Maltepe'de oturuyorum. Yani yolumun üzerinde değil onun evi.
3: Yani siz evinize gittiniz, o ise evine gitmek için taksiye binecekti, öyle mi?
1: Evet. Şimdi söyler misiniz, bütün bunları neden soruyorsunuz bana?
3: Tuğba Hanım dün gece Tem Otoyolu'nun 2 telli mevkiinde öldürülmüş olarak bulundu.
1: Ne? Neler söylüyorsunuz? Yani Tuğba öldürülmüş mü?
3: Evet. Birisi tabancayla öldürmüş onu.
1: Aman Allah'ım, aman Allah'ım. İyi ama kim yapmış bunu? Neden yapmış? Öğrenebildiniz mi?
3: Hayır ama soruşturma sürüyor.
1: Evine gitmek için taksi bekliyordu. Yoksa taksi bulamayıp da özel bir arabaya mı bindi? Manyağın birinin kurbanı mı oldu zavallı kız?
3: Her şey olabilir. Tuğba Hanım'ın hiç düşmanı var mıydı?
1: Bildiğim kadarıyla hayır. Annesiyle birlikte oturuyordu.
3: Neyse, sizden öğreneceğimizi öğrendik. Gidebilirsiniz artık.
1: Teşekkür ederim. Lütfen o manyak katili bulun komiserim. Zavallı Tuğba öyle iyi bir insandı ki. Sineğe bile zararı dokunmazdı.
4: Ne diyorsunuz komiserim? Cinayeti bu adam işlemiş olabilir mi?
3: Sedat Bey'i tanımasam nezarete alır, sıkı bir soruşturma yapardım ama tanıyorum bu adamı. Cinayeti işleyebilecek biri değildir.
4: Nereden tanıyorsunuz komiserim?
3: Radyoda Alo Dertleşelim diye bir köşe var. O köşenin yapımcısı bu adam. Geçen ay kendisine telefon açarak intihar eden bir kadını kurtarmak için nasıl çırpındığını gayet iyi biliyorum. Can kurtarmak isteyen biri kolay kolay cinayet işleyemez.
1: İşte tiyatrocu Serap Hanım'ın apartmanı burası. Dışarı çıkmasını bekleyeceğim. Bakalım sözlerimi nasıl karşılayacak. İşte çıktı dışarı. Hemen yanına gidip konuşayım onunla. Affedersiniz Serap Hanım.
2: Evet buyurun.
1: Beni tanıdınız mı?
2: Üzgünüm, tanıyamadım. Kimsiniz?
1: Tanıyamadınız mı? Sevdiğiniz adamın karısının intiharına tanık olan kişi.
2: Ah evet, hatırladım. Radyoda program yapıyordunuz değil mi?
1: Evet, adım Sedat.
2: Evet, benden ne istiyorsunuz?
1: Çok önemli şeyler konuşacağım sizinle. Ama burada sokak ortasında olmaz. Bir yere gidip oturabilir miyiz?
2: Üzgünüm Sedat Bey ama çok işim var. Ne söyleyecekseniz burada söyleyeyim.
1: Sizinle Nurhan Hanım'ın ölümü hakkında konuşmak istiyorum.
2: Nurhan Hanım'ın ölümü mü? Benimle ne ilgisi var ki? Siz de tanıklık yaptınız. O kadın intihar etmişti.
1: Yanılıyorsunuz hanımefendi. O kadın intihar etmedi. Öldürüldü.
2: Ne? Siz neler söylüyorsunuz?
1: Bu konuyu hala burada sokak ortasında konuşmak istiyor musunuz? Yoksa bir kafeteryada çay içerken mi konuşalım?

0: Evet, buyurun, sizi dinliyorum.
1: Önce sizi tebrik etmek isterim. Hakikaten çok iyi bir oyuncusunuz Serap Hanım.
0: Teşekkür ederim.
1: Geçen akşam oyununuzu seyrettim. Öyle güzel oynadınız ki, hele final sahnesinde kendinizi öldürürken söylediğiniz o sözler harikaydı. Nasıldı bakayım?
0: Ölüm sonsuz saadetin ta kendisi.
1: Ha, evet evet, işte bu sözler. İnanın hala beynimin içinden hiç çıkmıyor.
0: Neden?
1: Çünkü o sözleri sizin ağzınızdan başka bir yerde daha duymuştum da ondan.
0: Ne demek istediğinizi anlamadım. Ben bu sözleri sadece rol icabı oyunda söylüyorum.
1: Yanılıyorsunuz. Bir de beni radyodan aradığınız o gece söylemiştiniz.
0: Hangi gece? Ben sizi hiç aramadım ki.
1: Oyun oynamayı bırakın lütfen. Her şeyi çözdüm ben. O gece kendinizi Nurhan olarak tanıtarak beni aradınız. Ve çok güzel bir intihar sahnesi oynadınız. Ve son nefesinizi vermeden önce de bana tiyatroda oynadığınız o oyundaki son repliği söylediniz. Ölüm sonsuz saadetin ta kendisi.
0: Yanılıyorsunuz. Siz de biliyorsunuz ki o gece radyodan beni aradığınızda ben evimdeydim.
1: Evet, ama ölüm sahnesi bittikten sonra konuşabildik sizinle. Ondan önce neredeydiniz?
0: Evimdeydim, telefonla konuşuyordum.
1: Hayır, telefonla konuşmuyordunuz. Sadece telefonu açık bırakmıştınız. Siz o sırada Nurhan'ın evindeydiniz. Daha önce öldürmüş olduğunuz o zavallı kadının yanından beni arayıp güzel bir ölüm sahnesi oynadınız bana.
0: Bütün bunlar birer farazi. Diyelim ki söyledikleriniz doğru. Nurhan'ı kocasıyla birlikte öldürdüm ve sonra da sizinle o kadınmış gibi konuştum. Peki nasıl ispat edeceksiniz bunu?
1: Benim radyocu olduğumu unutuyorsunuz galiba. Biz her programı banta kaydederiz. O geceki konuşmalar da bantta kayıtlı. Bunu polise dinlettikten sonra ve şüphelerimi de söyledikten sonra cesede otopsi yapılırsa her şey ortaya çıkar. Evet Serap Hanım, siz ve sevgiliniz o zavallı kadını daha önce zehirleyerek öldürdünüz. Ve olaya intihar süsü vermek için de beni kullandınız.
0: Bitti mi söyleyecekleriniz?
1: Şimdilik evet.
0: O halde ben gidiyorum bayım. Zira siz adi bir iftiracıdan başka bir şey değilsiniz. Sizi daha fazla dinlemek istemiyorum.
1: Siz bilirsiniz. Eğer söylediklerime kulak asmayıp da buradan giderseniz, ben de doğruca cinayet masasına gider, bildiklerimi anlatırım.
0: Benden ne istiyorsunuz?
1: Para.
0: Para mı?
1: Evet.
0: Çıldırmışsınız siz. Ben zengin biri değilim ki bana şantaj yapıyorsunuz. Ben sadece bir tiyatro oyuncusuyum.
1: Kızmayın canım, biliyorum. Ben de bu parayı sizden istemiyorum zaten.
0: Ya kimden istiyorsunuz?
1: Öldürdüğünüz Nurhan Hanım'ın kocası. Yani sevgiliniz Metin Büyükdere'den.
0: Metin'den mi istiyorsunuz? Kaç para istiyorsunuz?
1: Bir film çekecek kadar. Başlangıç için 40-50 milyar yeter.
0: Ne? Yani şimdi siz film yapmak için bize şantaj mı yapıyorsunuz?
1: Evet.
0: Ay, doğrusu çok hoş. Hiç böyle bir şantaj duymamıştım şimdiye kadar. Siz hakikaten çılgının tekisiniz bayım.
1: Gülmeyin lütfen. Siz de sanatçısınız. Bunun nasıl bir duygu olduğunu bilirsiniz. Mutlaka sizin de sanat yaşamınızla ilgili bir idealiniz, gerçekleşmeyen bir hayaliniz vardır. Mesela benim en büyük hayalim kendi yazdığım

0: bir senaryoyu filme çekmekti. Ya sizin hayaliniz?
1: Doğrusu ben de çok ses getirecek bir filmde başrol oynamak isterdim. Yıllardır tiyatro sahnesine çıkarım ama hala meşhur olamadım. Oysa film piyasasında insan daha kısa zamanda şöhret olabiliyor.
0: Bakın, bu konuda anlaşacağımızı sanıyorum sizinle.
1: Anlayamadım.
0: Siz çok güzel bir kadınsınız. Keşfedilemeyen ender bir güzelliğiniz ve rol yapma yeteneğiniz var. Eğer sevgilinizden şantaj yoluyla istediğim parayı alırsam, çekeceğim filmde sizi başrolde oynatabilirim.
1: Siz hakikaten delirmişsiniz. Ha? Önce beni ve dostumu cinayet işlemekle suçluyorsunuz. Sonra da şantaj yaparak dostumun para ödemesini istiyorsunuz. Bu parayla da film çekip beni başrolde oynatmak istiyorsunuz. Hı-hı. Üzgünüm bayım ama siz tedavi edilmesi gereken bir hastasınız. Hatta manyağın tekisiniz.
0: Biliyor musunuz? Kızdığınız zaman çok daha güzel oluyorsunuz. Halk sizi seyretmekten çok hoşlanacak. Zira eski yüzleri görmekten bıktı artık. Ayrıca siz birçok yıldızım diye geçinen sanatçıdan hem daha güzelsiniz hem de çok daha iyi bir oyuncusunuz.
1: Yeter artık. İltifatı bırakın da sadede gelin bayım. Bu oyun yeteri kadar canımı sıktı.
0: Hanımefendi, sanırım ne söylediğimi tam olarak anlamadınız. Bu bir oyun değil. Size bir gerçekten söz ediyorum. Siz ve dostunuz bir cinayet işleyerek günahsız bir zavallıyı öldürdünüz. Ve ben de size bunu kanıtlayabileceğimi söylüyorum.
1: Susmanız karşılığında para mı istiyorsunuz yani?
0: Evet.
1: İyi de bakalım sevgilim istediğiniz parayı verecek mi size?
0: Verecek. Vermek zorunda. Aksi takdirde hiç acımadan polise gider her şeyi anlatırım. Ne şaka ne de blöf yapıyorum. Söylediklerimi ciddiye alın lütfen.
1: Aman Allah'ım. Eğer bunu yaparsanız sanat kariyerim mahvolur.
0: Madem öyle bu konuda bana yardımcı olun.
1: Nasıl?
0: Sevgiliniz Metin Büyükdere ile konuşun. İşlediğiniz cinayeti ortaya çıkartacağımı söyleyin. Ve kendisinden 50 milyar istediğimi söyleyin.
1: 50 milyar mı? Bu çok para değil mi?
0: Değil. Artık bir film ancak bu kadar parayla çekilebiliyor.
1: İyi, kendisine söylerim.
0: Yarına kadar müsaade. Eğer yarın sevgilin bana bu parayı vermezse her şeyi cinayet masasına anlatırım.
2: Ne? Neler söylüyorsun sen Serap? Şaka yapmıyorsun ya.
1: Saçmalama Metin. Böyle şeyin şakası olmaz. Sedat denen o radyocu her şeyi biliyor diyorum.
2: Hadi canım, nereden bilecek? Nuran'ın sütüne zehir katıp onu öldürürken yanımızda mıydı? O herif sadece tahmin ediyor.
1: Tahmin mahmin. Polise gidip tahminlerini anlatsa bile yeter. Karının cesedini çıkartıp otopsi yaparlarsa görürüz günümüzü.
2: Otopsi mi dedin?
1: Evet. O zaman adli tıp karının vücudundaki zehirin ne olduğunu ortaya çıkartır ve böylece intihar etmediği de ortaya çıkar. O zaman ikimiz de yanarız.
2: Haklısın. Bu adamın ortaya çıkması çok kötü oldu. İyi ama daha önce karımın intihar ettiğine inanmış, tanıklık etmişti de şimdi neyin farkına varıp da uyanmış?
1: Geçen gece tiyatroya beni seyretmeye gelmiş.
2: Ne olmuş seyrettiyse?
1: Benim finalde ölürken söylediğim bir laf vardı ya, ona takılmış. Ölüm sonsuz saadetin ta kendisidir diyorum ya ölürken. Karını öldürdüğümüz o gece de radyocuya telefon açtığımda güya son nefesimi verirken aynı lafı etmiştim. İşte ipucunu oradan yakalamış Sedat.
2: Sersem gerizekalı. Nasıl olur da oyundaki sözlerini intihar olayında kullanırsın ha? Hiç mi akıl yok sende?
1: Canım, adamın o kadar üstün zekalı olduğunu nereden bilecektim?
2: Salak aptal. Tam her şey yoluna girmişken, karım ölmüş, biz özgür bir şekilde senin hayatımızı yaşayacakken, bak neler açtın başıma.
1: Olan oldu artık tatlım. Şimdi ne yapacaksın?
2: Ölünün körünü yapacağım. Tövbe tövbe. Kaç para istiyor o pis şantajcı?
1: 50 milyar.
2: Ne? Delirmiş mi bu be? 50 milyarı 50 milyonla mı karıştırıyor bu pis herif? Dünyanın parası. Veremem bu kadarını.
1: Vallahi bilmem. Yarına kadar vermezsek cinayet masasına gidip her şeyi anlatacakmış. Öyle söyledi.
2: 50 milyar be. Dile kolay, tam 50 milyar. Peki ne yapacakmış bu kadar parayı? Holding mi kuracakmış?
1: Hayır, film çekecekmiş.
2: Ne? Film mi çekecekmiş?
1: Evet, kendisi aynı zamanda senaryo yazarıymış. En büyük ideali kendi yazdığı bir senaryoyu filme çekmekmiş.
2: Oh ne güzel. Bunun için de benim gibi sersem bir iş adamını buldu ha. Harika, harika. Sapığı manyağın biri çıkıyor ve hayallerimi gerçekleştirmek için de beni seçiyor. Aman ne güzel.
1: Güzel ya da çirkin, ne yapacaksan karar ver.
2: Bu adamın telefonu var mı sende?
1: Var, kartını verdi. Ne yapacaksın?
2: Çağırıp konuşacağım kendisiyle.
1: İyi olur. Aksi takdirde ikimiz hapislerde çürürüz sevgilim.
2: Evet Sedat Bey. Serap Hanım'a benimle konuşmak istediğinizi söylemişsiniz. Buyurun sizi dinliyorum.
3: Bakın dolambaçlı lafları sevmem Metin Bey. Bu yüzden hemen asıl meseleye gireceğim. Karınızı sevgilini Serap'la birlikte öldürdüğünüzü biliyorum.
2: Bu çok vahim bir suçlama. Ben şehrin tanınmış itibarlı iş adamlarından biriyim. Eğer bu iddianızı kanıtlayamazsanız başınıza neler geleceğini de hesaplamışsınızdır umarım.
3: Palavrayı bırakın beyefendi. Gerekirse kanıtlarım. O gece sevgiliniz Serap karınızmış gibi benimle telefonla konuştu. Ses bantı elimde. İyi bir teknisyen bunu hemen tespit eder.
2: Evet ama ses bantlarının mahkemede delil olarak geçerli olmadığını biliyorsunuz. Öyle
3: biliyorum ama tek kanıt ses bandı değil ki.
2: Başka elinizde ne gibi bir delil var ki?
3: Karınızın cesedi. Şaşırmayın. Karınızın cesedine yapılacak bir otopsiyle hakikat gün ışığı gibi ortaya çıkar. Siz de biliyorsunuz ki karınız uyku hapı içerek ölmedi. Önceden ona verdiğiniz bir zehirle öldü. Siz sadece intihar manzarasını öyle güzel ayarladınız ki polis herhangi bir kuşkuya düşmeden dosyayı intihar diye kapattı.
2: Diyelim ki her şey anlattığınız gibi oldu. O halde neden polise gidip de bizi ihbar etmiyorsunuz?
3: Bakın ben ahlak profesörü değilim. Karınızın ölümü de beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Bu yüzden sizleri polise ihbar ederek yakalatmak bana bir şey kazandırmaz.
2: Ya, demek bu işten bir kazanç umuyorsunuz öyle mi?
3: Evet.
2: Peki istediğiniz nedir?
3: Bakın beni boşuna oyalamayın. Ne istediğimi gayet iyi biliyorsunuz. Zira bunu sevgiliniz Serap Hanım'a da söyledim. Benim bütün idealim bir film yapmak. Bunun için de sizden gerekli olan parayı bu işe yatırmanızı istiyorum.
2: Yani beni filmci mi yapmak istiyorsunuz?
3: Evet. Yapacağım filmden kazanacağım paraya da ortak olacaksınız. Yani şantaj yoluyla bana vereceğiniz para boşa gitmeyecek.
2: İlginç bir teklif. Ama üzülerek söyleyeyim ki teklifinizi kabul etmeyeceğim Sedat Bey.
3: Nasıl? Yani teklifimi kabul etmiyor musunuz?
2: Evet, etmiyorum.
3: O halde ben de sizleri savcılığa ihbar edeceğim. Gerisini siz düşünün artık. Bakalım o 25 şirketini sizi hapislerden kurtarabilecek mi? Gazetelerdeki, televizyonlardaki rezalet de cabası.
2: Bir dakika, acele etmeyin canım. Ben size sadece film şirketi kurma teklifinizi kabul etmeyeceğimi söyledim.
3: Ne demek istiyorsunuz?
2: Ama istediğiniz parayı vereceğim.
3: Sahi mi? Yani 50 milyarı verecek misiniz?
2: Evet. Siz ne yaparsanız yapın. Ama beni karıştırmayın yapacağınız işe.
3: Tamam fark etmez. Madem ortak olmuyorsunuz o halde ben de kendim kurarım film şirketimi.
2: Ne yaparsanız yapın dedim ya.
3: Anlaştık. Peki parayı ne zaman vereceksiniz?
2: 20 milyarını şimdi çekle ödeyeceğim. Geriye kalanını da bir ay sonra. Anlaştık mı?
3: Bir şartım daha var.
2: Nedir o?
3: Sevgiliniz Serap Hanım da çevireceğim filmde oynayacak. Hem de başrol.
2: Ne? Serap'ı filmde mi oynatacaksınız?
3: Evet. Neden şaştınız?
2: Ah yok yok olmaz. Buna izin veremem. Serap'ı rahat bırakın.
3: Neden? O bir tiyatro sanatçısı hem de başarılı ve güzel bir oyuncu. Çekeceğim filmde muhakkak onun oynaması şart.
2: Saçmalamayın lütfen. İstediğiniz parayı veriyorum. Daha ne istiyorsunuz? Piyasada onca artist var. Gidip onlardan biriyle anlaşın.
3: Hayır. Başkası olmaz. Zira yazacağım senaryoya en uygun yıldız adayı Serap Hanım. Ya Serap Hanım olur ya da savcılığa giderim.
2: Peki peki tamam. Oynatabilirsiniz Serap'ı. Yalnız şunu söyleyeyim. Eğer çekeceğiniz film müstehcense buna asla izin verme.
3: Korkmayın. Çekeceğim film ses getirecek cinsten. Bu filmle Serap Hanım da ben de ikimiz de şöhrete ulaşacağız.

0: Ne yaptın sevgilim? O radyocu adama istediği parayı verdin mi?
1: Manyak o be. Resmen manyak. Ben böyle şantajcı ne gördüm ne de duydum. Adam yalnız para değil, seni de istiyor.
0: Ne? Nasıl yani? Beni neden istiyormuş?
1: Çekeceği filmde seni başrolde oynatacakmış. Ah,
0: sahi mi? Bu harika bir şey sevgilim. Bakarsın güzel bir film yapar da şöhrete ulaşırım.
1: O da öyle söylüyor. Öyle bir film yapacakmış ki yer yerinden oynayacakmış. Hem kendisi hem de sen bir anda

0: Şöhret olacakmışsın.
1: Peki sonuç ne?
0: Sonuç? İstediği paranın bir kısmını verdim. İkide bir savcılığa giderim deyip duruyordu. İnşallah bu istediği para son olur.
1: Sevgilimden yüklüce bir para almışsınız galiba.
2: Evet, başlangıç için hiç de fena sayılmaz. Muhasebeci bir dostum var. Ona talimat verdim. Film şirketini kuruyor. Bu arada ben de küçük bir büro buldum. Şirketi oradan yöneteceğim. Dostunuz benim için ne diyor?
1: Manyak diyor. İnsan film çekmek için şantaj yapar mı diyor.
2: Doğru diyor. Kendisi sanatçı olmadığı için bir sanatçının haleti ruhiyesinden anlayamaz. Parayı ne yapayım ben? Benim bütün hayalim film çekmek, yönetmenlik yapmak. Bu yüzden Metin Bey'in benim için söyledikleri hiç önemli değil.
1: Parayı aldınız. Filmi ne zaman çekeceksiniz?
2: Yakında. Önce senaryoyu bitirmem gerek.
1: Hikaye belli mi?
2: Belli. Harika. Şaşırtıcı bir polisiye film çekeceğim. Seyirci soluk almadan seyredecek bu filmi. Senaryoyu yazmaya başladım bile.
1: Hikayeyi biraz anlatsanıza. Meraktan ölüyorum.
2: Hikaye evli bir iş adamının çok güzel bir tiyatro oyuncusuna aşık olmasıyla başlar. Adamla kadın birbirini çok sevmektedir. Ama arada kara çalı gibi bir engel vardır. O da iş adamının karısıdır. Ne yapıp edip kadından kurtulmaları gerekmektedir. Ve bir plan yaparlar. Kadını öldürüp olaya intihar süsü verecekler.
1: Dur bir dakika.
2: Ne oldu?
1: Senin anlattığın bu hikaye. Çıldırmışsın sen. Böyle bir filmi nasıl çekersin?
2: Neden? Ne oldu ki?
1: Ayol, bu Metin'le benim hikayem. Sen resmen bizim işlediğimiz cinayeti beyaz perdeye getireceksin. Durup dururken polisin şüphelerini üzerimize çekeceksin.
2: Korkma, o olay kapandı. Polis nereden anlayacak?
1: Nasıl anlamaz? Senaryo bizim işlediğimiz cinayetin tıpkısı. Biz de Metin'in karısını aynen böyle öldürmüştük. Olmaz. Yapamazsın bunu.
2: Bak kızım, sen meşhur olmak istemiyor musun?
1: Tabii ki istiyorum.
2: O zaman kendini bana bırak ve başka bir şeyle karışma. Bu hikaye her ne kadar sizin işlediğiniz cinayetin benzeri ise de harika bir hikaye. Seyirci müthiş etkilenecek bu filmden.
1: İyi de Metin ne diyecek bu işi?
2: Hangi işi? Çekeceğimiz filmin konusuna mı?
1: Evet, eğer duyarsa asla izin vermez. Asla. Çünkü o kadar korkak bir adamdır ki itibarının sarsılmasından, rezil olmaktan çok korkar.
2: O zaman sen de söylemezsin ona.
1: İyi ama film sinemalarda oynamaya başladıktan sonra ne olacak?
2: Biz o sıralarda çoktan meşhur olacağız. Baktın olmadı, Metin'i terk edersin, olur biter. Senin gibi meşhur bir yıldıza erkek mi yok bu memlekette?
0: Evet. Tabii sayın bakanım. Emredersiniz. Ne demek efendim? O şeref bize ait.
1: Merhaba.
0: Yavaş. Evet sayın bakanım. Tabii sayın bakanım. Emredersiniz sayın bakanım. Yarın görüşürüz efendim. Zatıallerinize başarılar dilerim.
1: Kimdi konuştuğun hayatım?
0: Sanayi ve Ticaret Bakanı. 2 gün sonra Uzak Doğu'ya bir gezi yapıyor da beni de çağırdı.
1: Ne güzel. Ay, beni de götürsene sevgilim.
0: Saçmalama. Hangi sıfatla götürebilirim ki seni? Evli bile değiliz. Hem senin film çekimlerin yok mu? Nasıl geleceksin ki benimle?
1: Senaryo daha bitmedi. Önümüzdeki hafta bitecekmiş.
0: Ne yapıyorum manyak yönetmen? Nasıl bir senaryo yazıyor? Konusu neymiş?
1: Aman ne bileyim. Polisiye türünde bir senaryoymuş. Az kalsın unutuyordum. Önümüzdeki hafta filme başlayacak ya. Para istiyor sende.
0: Ne kadar?
1: 30 milyar.
0: Ne? 30 milyar mı?
1: 20 milyarını daha önce vermişsin. Gerisini de sonra veririm demişsin. İşte o gerisini istiyor.
0: Tamam. İnşallah bundan başka para istemez.
2: Evet, 4. planı çekiyoruz. Herkes hazır mı?
3: Hazırız değil mi?
2: Evet. Serap, sen gizlice mutfağa giriyorsun ve sevgilinin karısı Figen'in süt dolu bardağına zehri döküyorsun. Zehir şişesinin etiketini kameraya dönük olmasına dikkat et lütfen. Onu yakın plan alacağız, tamam mı?
1: Tamam canım.
2: Aksiyon!
0: Eh... film çekiyor.

0: çekimlerin nasıl gidiyor bakalım?
1: Bugün son sahneleri çekiyoruz.
0: Sahi mi? Demek bitiyor ha? Hadi hayırlısı bakalım. Göreceğiz nasıl bir film çıkacak.
1: Evet, seyrettiğin zaman göreceksin.
0: O sapık rejisör bari işini iyi yapıyor mu?
1: Evet, bu işi iyi biliyor. Gerçekten filmi ses getirecek.
0: Getirsin de görelim bakalım. Konusu ne demiştin?
1: Polisiye.
0: Günaydın.
2: Günaydın Metin Bey.
0: Arayan soran var mı kızım?
2: Birkaç kişi aradı ama önemsiz.
0: Peki. Bugünkü gazeteler geldi mi?
2: Geldi efendim. Buyurun.
0: Teşekkür ederim. Arayan olursa bağlamada gazeteleri bir okuyayım.
2: Peki efendim.
0: Bakalım gazetelerde neler var. Yine bir yön cinayet. Çete haberleri. Bunlar insanın içini karartıyor. En iyisi magazin sayfalarına bakayım. Yeni filmler. Tiyatroda oynayan piyesler. Bu bizim Serap değil mi? Evet evet o. Yandaki de o sapık şantajcı yönetmen. Çektikleri filmden söz ediyorlar. Hadi bakalım okuyalım. Serap da çok güzel çıkmış resimlerde. Sedat Baloğlu'nun ilk reisi. Canlı ölüm. Ne biçim isim koymuşlar filmi. Konusunda yazıyor. Film müthiş bir kurnazlıkla işlenen bir cinayeti konu alıyor. Tanınmış bir tiyatrocuyla yasak aşk yaşayan zengin iş adamı metresiyle birlikte karısını zehirleyerek öldürür ve olaya intihar süsü vermek için de gece yarısı bir radyo sunucusunu arıyor. Ya bu bizim cinayetimiz. Olamaz. Yapamaz bunu. Lanet olsa pis sapık. Benden şantaj yoluyla aldığı milyarlarla bizim cinayetimizi filme çekmiş. Peki Serap nasıl izin verdi bunu? Allah'ım. Eğer bu film oynarsa mahvolurum. Rezil olurum. Polis karımı öldürdüğüm anlar. Bir şeyler yapmalıyım.
3: Merhaba. Nasılsın sevgili?
0: Sersem gerizekalı. Bu adamın böyle bir film yapmasına nasıl izin verdin?
3: Ne oldu hayatım?
0: Daha ne olsun? Bak, bütün gazeteler çektiğiniz filmden bahsediyorlar.
3: Sahi mi? Desene daha film başlamadan şöhret oldum. Bakabilir miyim?
0: Serap, sen aklını mı kaçırdın? Bu film bizim sonumuzdur, mahvımızdır. Bu filmde işlediğimiz cinayeti gözler önüne seriyoruz. Söyle bana, nasıl yaptın bunu? Nasıl izin verdin o manyak rejisöre bunu yapması için?
3: Ama hayatım, çok güzel bir film oldu. Daha bugüne kadar böyle kurnazca işlenmiş bir cinayet filme çekilmedi. Sedat filmin ödüller alacağını söylüyor.
0: Bana bak. O manyağın ne söylediği umurumda bile değil. Önemli olan biziz sevgilim. Filmdeki cinayetin aynısını biz işledik. Şimdi polis durumun farkına varıp da karımın cesedine otopsi yapmaya kalkarsa sonumuz ne olur biliyor musun? İş hayatım biter. Sıfıra inerim. Hapislerde çürürüm. Tabii sen de.
3: Abartma hayatım. Altı üstü bir film bu. Polis nereden farkına varacak ki?
0: Biraz yavaş konuş. Eğer gazeteler, televizyonlar bu filmden söz ederse... önünde sonunda cinayet masasındaki o komiserin gözüne çarpar. Aman Allah'ım. Bunu düşünmek bile istemiyorum. Mahvoluruz. Milyarlarım, şirketlerim, itibarım bir anda sıfıra iner.
3: Bak, her filmin konusu gerçek hayattan alınır. Sedat böyle söylüyor. Korkma, hiçbir şey olmaz bize. Unutmadan dur, sana gala davetiyeni vereyim.
0: Ne galası? Neyin galası?
3: Bizim filmimizin galası hayatım. Canlı ölümün. Bu senin davetiyen. Yanındaki koltukta da ben oturacağım.
0: Ne? Bir de gala mı yapacaksınız bu filme? Yahu delirdin mi sen?
3: Elbette filmin tanıtılması için gala şart sevgilim. Bütün İstanbul sosyetesi, herkes davet edildi bu galaya.
0: Kimler?
3: İstanbul valisinden cinayet masası komiserine kadar herkes.
0: Ne? Olamaz.

0: ne olur.
1: Sen git. Ben sonra gelirim.
0: Ama mutlaka gel, bekliyorum, tamam mı?
1: Tamam, tamam.
2: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. O Kamil Bey, merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık.
0: Gelenlere bak Sedat. Hepsi de kalbur üstü insanlar.
2: Umarım hoşunuza
0: gider. Prodüktörler, artistler, sosyete, hepsi burada.
2: Söylemiştim sana, bu gala harika olacak demiştim. Aa, bak kim geldi?
0: Kim geldi?
2: Cinayet masası komiseri.
0: Cinayet masası komiseri mi?
2: Evet. Efendim, hoş geldiniz. Buyurun.
3: Merhaba Sedat Bey, nasılsınız?
2: Teşekkür ederim komiserim. Bakın sizi filmimin yıldızıyla tanıştırayım. Serap Aksu.
3: Tanıştırmanıza gerek yok. Hanımefendiyi tanıyorum ben.
0: Öyle mi? Nerede?
3: Tatsız bir olayda tanışmıştık. Birlikte olduğunuz adamın karısı intihar ettiğinde ifadenize başvurmuştuk ya.
0: Evet, unutmamışsınız demek.
3: Ben polisim Serap Hanım. Gördüğüm, bildiğim bir şeyi yıllar geçse de unutmam.
2: Evet, sizi şöyle dördüncü sıraya alalım. Buyurun, film sonrası görüşürüz komiserim.
3: Oldu.
0: Sedat, Metin haklı galiba. Bu film başımıza iş açacağı benziyor.
2: Saçmalama. Komiser de herkes gibi bu filmi bir film olarak izleyecek. Efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar. Galanın başlamasına 15 dakika kaldı ama sevgilin Metin hala ortalarda yok. Gelmeyecek galiba.
0: Evden çıkarken geleceğim demiştim.

0: film biter bitmez cinayet masası komiseri her şeyi anlayacak. Ve ilk olarak beni tutuklayacaktır. Mahvoldum ben. Ah Seram, yaktın beni, yaktın. Sersem gerizekalı kadın. O gece radyocuyla karımın yerine konuşurken piyesteki o sözleri etmeseydin ne olurdu? O zaman radyocu durumu anlayıp bana şantaj yapamayacaktı. Adam manyak, sapık be. Hem bana şantaj yapıp para alıyor, sonra da o parayla bizim işlediğimiz cinayeti filme çekiyor. Olamaz böyle bir şey. Yok yok yok, yapamam. Gidemem o kalaya. Kendi ayağımla kapana giremem. Yapılması gereken tek bir şey var. Evet. Evet evet. Onu yapacağım.
1: Herkes geldi Sedat. Vali Bey bile burada.
2: Evet, salon tıklım tıklım dolu. Sevgilim Metin hariç herkes burada.
1: Saat kaç?
2: Bir dakika var filmin başlamasına. Biz de yavaş yavaş yerimizi alalım artık. Suratını asma. Devamlı gülümse. Basın durmadan fotoğrafımızı çekiyor. İşte son zil de çaldı. Hadi oturalım.
3: Durun. Başlatmayın filmi.
2: Neler oluyor?
3: Sedat Baloğlu kim?
2: Benim. Siz kimsiniz?
3: Serap Aksu kim?
1: Benim. Niye sordunuz?
3: İkinizi de tutukluyorum. Benimle merkeze geleceksiniz.
2: İyi ama neden?
3: Az önce Metin Büyükdere adlı bir iş adamı savcılığa gelerek karısını öldürdüğünü itiraf etti. Bu işte Serap Aksu'nun da kendisine yardım ettiğini söylüyor.
1: Olamaz. Olamaz.
3: Size gelince Sedat Bey, sizi de...
2: Tuğba'yı öldürmek suçuyla mı tutukluyorsunuz?
3: Tuğba kim bilmiyorum ama sizi şantaj suçuyla tutukluyorum. Tuğba konusunuzda merkezde görüşürüz artık.
1: Aman Allah'ım. Aman Allah'ım.
2: İyi ama film ne olacak?
3: Sanırım filminiz başlamadan bitti.
4: Canlı Ölüm adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi

0: bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Radyo Hedef.
3: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama,

0: sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: İlimden irfana. Radyo Hedef frekanslarında ilimden irfana bir yolculuğa çağırıyoruz sizleri. Alanında uzman isimlerce kaleme alınmış edebi yazılar İlimden İrfana programında. Abdullah Selim'in hazırlayıp sunduğu İlimden İrfana, cumartesi ve pazar 10 ile 11 arası radyonuz Hedef'te.
8: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, aziz dostlar, yeni bir ilimden irfana programında yine sizlerleyiz. Bizleri bir araya getiren ve bu nimeti bahşeden Allah Teala'ya hamd ederek ve Allah'ın selamı ile sizleri selamlayarak başlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu programımızda değerli dinleyenler, yine İrfan Mektebi dergisinden yazılar sizlere aktarmaya çalışacağız. İrfan Mektebi dergisinin Eylül 2018 sayısında 142. sayıdır. Kapak konusu "Marifetsiz marif olmaz" başlığını taşıyor. Geçen hafta da arz etmiştim. Yeni hicri yıl tebrik ediliyor. O zaman hicri yıl girmemişti. Yine aşure günü tebrik ediliyor. Gelenekten geleceğe marif davası, günümüz eğitim problemlerine bakış, yerli ve milli eğitim, Osmanlı Devleti'nde eğitim, ilim ahlakı, tıkanan eğitim sistemine çare gibi güzel yazılar var değerli dinleyenler. Tavsiye ediyoruz. irfanmektebi.com adresinden bu dergiye ulaşabilirsiniz. İlim ahlakı başlıklı Metin Uçar'a ait dosya konusu var. Ondan bir kısmını zamanımız el verdiğince arz edelim değerli dinleyenler. Geçen hafta Osmanlı Devleti'nde eğitim nedir, nasıldır, hangi mevzular nasıl öğretiliyordu onları anlatmaya çalışmıştık. Bu hafta da ilim ahlakına bakalım. Daha sonra diğer yazılardan da örnekler arz etmeye çalışırız. Evet, ilim ahlakı, ilim bilmek manasında olup Mücadele Suresi 11'de Allah içinizden iman edenleri yüceltir. Bunlardan kendilerine ilim verilmiş olanları ise kat kat derecelerle yükseltir ayeti ve Allah-u Teala kime iyilik dilerse onu din alimi yapar ve dinine zarar verecek şeyleri ona bildirir, doğruyu gösterir hadisi şerifiyle ve daha nice ayet ve hadislerle

kıymeti bildirilmiş ve insanoğlu ilme teşvik edilmiştir. Dinimizin ilme verdiği kıymet ve ehemmiyet daha ilk nazil olan ayetlerde kendini göstermektedir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama oku emredilmiş ve bununla beraber neyi okuyacağı da yine Allah Celle Celaluhu tarafından bildirilmiştir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın hayatına bakıldığında görülecektir ki o zat Kur'an'ın medeniyetiyle harikulade bir inkılap gerçekleştirmiş ve insanlığa hakiki insanlığı öğretmesiyle bütün kalplerin sevgilisi, akılların muallimi, nefislerin terbiye edicisi ve ruhların sultanı olmuştur. Hal böyle olunca ahlaktan bahseden kişi her ne ile alakalı olursa olsun ahlakı onun hayatında arayacaktır. Çünkü onu terbiye eden Rabbidir. Biz bu yazımızı ilimle alakaları cihetiyle talebe, muallim ve alimlerin ilim ahlakı adıyla 3 başlık altında tetkik edeceğiz. Talebe ve ilim ahlakı. Talebe, ilme talip olanlar, ilmi isteyenler manasında bir kelimedir. Ecdadımız ilmin ahlak yapısını daha kelimeleri seçerken kelimelerin içerisine yerleştirmiş gibidirler. Zira öğrenci için ilk adım istemekle alakalıdır. İlme bir değer verip kendisinde ona karşı ihtiyaç hissetmek ve bütün zorluklarıyla beraber zahiren bir şey elde edilmeyen ilme talip olmak, talebelik edebinin ilk ve ehemmiyetli bir adımı olsa gerektir. İlim, Gazali Hazretlerinin ihyasında kalbin ibadeti, sırrın namazı ve ruhu Allah'a yaklaştıran bir sıfat olarak tarif edilmiştir. Bu noktada talebenin nefsini kötülüklerden temizleme niyeti ve çalışması içinde olması gereklidir. Bir işe niyet ise o işin ruhu, temeli ve esasıdır. Talebe kendisine şu suali sormalıdır: benim beklentim nedir? Hedefim ne? Nereden nereye ulaşmak istiyorum? Eğer bunları tarif edebilirse kaleme daha sıkı sarılacaktır. Daha da ehemmiyetlisi hocasını ve kitabını akıllıca tercih edecektir. Seçici olacaktır. Bu tercihten sonra talebe gerek hocasına karşı, gerekse okuduğu derslere karşı öncelikle olabildiğince mütevazı olmalıdır. Hocasını veli nimeti bilmeli, onda olan iyileri alabildiğince almalıdır. Bilmelidir ki muhatap olduğu ilmin kapısı hocasıdır. Bu meseleyi Fahreddin Razi Hazretleri Kehf suresindeki Hızır aleyhisselam ve Musa aleyhisselam arasında geçen hadiseyi tefsir ederken genişçe izah etmektedir. Talebe okuduğu dersleri için bu benim dersimdir, ben kendi nefsimin ıslahı için okuyorum demelidir. Her talim ettiği dersi hazmetmeli, öğrenmeden geçmemelidir. Yahut sırf başkalarına taşıyıcılık yapmak, kendini biliyor göstermek için de okumamalıdır. Bununla beraber hakikat ilmi tahsil eden bir talebe, okuduğu hakikat derslerini kendi malı ve telifi gibi hissedip sahip çıkmalı ve hayatının en mühim vazifesini onun neşir ve hizmeti bilmelidir. İlmin bu hizmetini üstlenenler talebe-i ulum denilen hususi bir tarif içinde değerlendirilirler. İmam-ı Şafii Hazretleri gibi zatlar talebe-i ulumun hatta uykusu dahi ibadet sayılır demekle onların kıymetine ayrıca vurgu yapmışlardır. Talebenin bir özelliği de kafasını ilim haricinde işlerle meşgul etmemektir. Zaman ileri bakıldığında çok uzun görülebilir, fakat geriye dönüp bakıldığında ise ne kadar hızlı akıp gittiği bilinecektir. Talebe zamanı bulunduğu an bilmeli ve sadece dersiyle meşgul olmalıdır. Yaşadığımız asırda eğitimin kalitesinin bu derece düşmüş olmasını, talebelerin okuduğu fenlere karşı bu derece lakaytlığını izah etmek çok güç olmasa gerek.

Ne var ki doğruyu bilen çok, lakin doğruyu uygulayan neredeyse yok. İlim talebesinin talebe-i ulumun şehit olduklarını da hatırından çıkarmaması elzemdir. Hedefinde rızayı ilahi olan bir talebe, ilimle meşgul olduğu zamanlarını kayıp değil, belki bu uğurda ölse şehitlik gibi ulvi bir makam kazanacağı ideali ile azmini ortaya koyabilmelidir. Bediüzzaman Hazretleri ilim talebelerinin şehit olduklarını söyledikten sonra şöyle bir hadise nakleder. Ehl-i keşfel kuburun kabir halini görebilen birinin müşahedesiyle müteaddit vakıatla, yani çok defa tahsil-i ulum, ilim öğrenme anında vefat eden bazı müştak ve ciddi bir talebe-i ulum, şehitler gibi kendini hayatta ve kendi dersiyle meşgul görüyor. Hatta meşhur bir ehli keşfel kubur, yani kabirleri keşfeden bir evliya, vefat eden ve ilmi sarf ve nahiv okuyan bir talebenin kabrinde münker nekire nasıl cevap verecek diye mürakabe etmiş ve müşahede edip, yani şahit olup işitmiş ki melek-i sual ondan sorduğunda, sual meleği soruyor, men rabbüke, senin Rabbin kimdir dediği zaman, o nahiv dersiyle iştigal ederken vefat eden talebe o meleğin cevabında demiş ki men müptedadır, rabbüke onun haberidir. Nahvi ilmince cevap vermiş, kendini medresede zannetmiş. Evet, talebe ahlakı böyle olmalı. Peki muallim ve ilim ahlakı, yani öğretmen ve ilim ahlakı nasıl olmalıdır? Öğretmenlik bildiğini birilerine aktarabilmek ve sahip olduğunuz değerlerin hayatının devamının değeri hakkında hangi kelimeyi kullansak az gelir kanaatindeyim. Fakat şuna hepimiz kaniyiz ki, alimin ölümü, alemin ölümü gibidir. Öğretmenlik denilince sadece bilgi aktarmak anlaşılmamalıdır. Çünkü insan bir şeyi anlatırken sadece dili kullanmaz. Belki bunlardan daha tesirli olan hal lisanı, niyet, siret, yani iç güzelliği, ahlak gibi çok unsurlar vardır ki eğer bunlar bilgi aktarımında bir öğretmende aktif halde değilse o öğretmen bir papağandan farksızdır. Büyüklerimiz insan kıyafetiyle karşılanır, konuşmasıyla uğurlanır demekle bu konuyu gayet veciz bir şekilde ifade etmişlerdir. Ceset ruhun evi olmakla beraber cesedi ayakta tutan da ruhtur. Bedenin ihtiyaçları olduğu gibi ruhun bedenden daha fazla ihtiyaçları olduğu kesindir. Ruhun ihtiyaçları elbette ki maddi değildir. Başta marifetullah, Allah'ı tanıma bilgisi olmakla beraber hem dünyada hem ahirette kendisine lüzumlu olan her türlü bilgidir. Bunlar da muallimler, öğretmenler vasıtasıyla bizlere ulaşmaktadır. Aldığı ürünün ambalajına dikkat eden bir insan, elbette ki ilim tahsil ettiği kişinin ambalajına, yani ilimdeki ve ilmi vermedeki ahlakına dikkat edecektir ve etmelidir de. Muallim, öncelikle alim-i mutlak olan Allah'a mümin olmalıdır. Zira ilmin kaynağı orasıdır. Bu bilgi ise ancak peygamberler vasıtasıyla bizlere gelmektedir. Demek muallimler peygamberlere de mümin olmalıdırlar. Yani onların getirdikleri bilgiye, yani onların şeriatlarına ve diğer iman edilecek bütün bilgiye de. Muallim talebesine karşı sevgi ile yaklaşmalı ve talebesini kendisine bırakılan bir emanet gibi görmelidir. Kainattaki en kıymetli varlığın insan olduğu bilinciyle hareket etmeli ve yetiştirilmesi en zor varlık olmakla birlikte Hazreti Ali Kerramallahu Veçen'in bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum sözündeki inceliğe göre hareket etmelidir. Bir doğruyu anlatmanın sadece bir yönü bulunmadığını bilmemiz gerekmektedir. Meşhurdur, içinde yarıya kadar su bulunan bir bardak hakkında iki şekilde söz varid olur. Birincisi, bardağın yarısı boştur, diğeri bardağın yarısı doludur. Aynen.

bunun gibi, muhatabı tahkirden kaçınmak, bilakis teşvikçi olmak lazım geldiğini muallimler katiyetle unutmamalıdırlar. Bediüzzaman Hazretlerinin âlim-i mürşid koyun olmalı, kuş olmamalı. Koyun kuzusuna süt, kuş yavrusuna kay, hazım olmamış gıda verir dediği gibi, muallim anlatacağı mevzuyu kendisinde hazmetmiş ve anlamış olmalı ki karşıya zarar vermesin. Temelden sağlam olmayan bir ev kısa zamanda yıkılacağı gibi, temel bilgileri eksik olan talebenin ileride hem kendisine hem başkalarına zararlı olabileceği ihtimali göz ardı edilmemelidir. Muallim öğrettiği ilmi ve ameli öncelikle kendi hayatında tatbik etmelidir. Bu suretle hem daha tesirli olacaktır, hem de kendinizi unutur da başkalarına mı emredersiniz ayet-i kerimesine muhalif hareket etmemiş olacaktır. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamberimiz, biz peygamberler herkese seviyesine göre muamele yapmak ve anlayabileceği şekilde hitap etmekle emrolunduk buyurmakla, muallimlerin de dikkatlerini bu noktaya çekmektedir. Alim ve ilim ahlakı. Alim bilen kişi manasına gelmektedir. Öğrenme ve öğretmenin bir adabı olduğu gibi, bilmenin de adabı, haysiyeti, izzeti vardır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, kıyamet gününde en ağır azabı görecek olan, Allah-u Teala'nın ilminden kendisini faydalandırmadığı alimlerdir buyurmuştur. Cemiyetin çoğunluğu az sayıda kalan alimlerin yönlendirmeleriyle hareket etmektedirler. Bu alimlerin ekseriyetini de din alimleri teşkil etmektedir. Alimler cemiyette örnek alınan şahıslar olmaları hasebiyle, yaptıklarıyla mesul oldukları gibi yapmadıklarından da mesuldürler. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin helaki fena alimler ve cahil abidlerdendir. Fenaların en fenası fena alimler, iyilerin en iyisi iyi alimlerdir buyurmaktadır. Tesbihteki imame nasıl ki 99 taneyi bir arada tutuyor, alimler de toplumun bilgisi ve değer hükümleri cihetiyle insanları bir arada tutan zatlardır. Eğer bir cemiyette ilim ve alim haysiyeti kaybolmuş ise, o cemiyet daha felah bulamaz. Bunun içindir ki, bir yer fethedilmeden veya işgal edilmeden önce, ilim adamları dili, kültürü ihya veya gasp etmektedir. Alim ilmiyle amil olmadıkça, hakiki bir alim sayılmaz. İnsanlara anlattıklarından ziyade, hayatında yaşadıklarıyla rehber olacaktır. Cemiyet dile değil ele bakar. Anlattığı şeyler batıl bile olsa, anlattığı şeyi yaşamaya çalışanların toplum üzerindeki tesiri tarih sayfalarında çoklukla mevcuttur. Alim için en kötü olan ise ilmi ile dalalete düşmesidir. Tarihin değişik zamanlarında ilmiyle dalalete düşen insanlar boy göstermiş, diğer alimleri de ağına düşürüp cemiyette zehir hükmüne geçmişlerdir. Halbuki alim bir mum gibidir, kendisi eriyip kaybolmaya bedel, yüz binlerce nur saçan talebeler yetiştirmek durumundadır. Akıl insana Allah'ı tanımak için verilmiştir. Haddinden tecavüz ederse, hakkı batıl, batılı hak gösterecek derecede bozulacaktır. Bundan dolayıdır ki istikamet en büyük keramettir denilmiştir. Alim hiçbir zaman ümera kapısında maaş dilencisi konumuna düşmemelidir. Kendisi sıkıntıya girse dahi ilmin izzetine zarar gelmemelidir. Sahip olduğu bilgiyi, ilmi, dini alınıp satılan bir meta gibi asla görmemelidir. Alimin ücreti Allah'tandır, en mühim mal varlığı ise iktisadıdır. Ve ey din alimleri, ücretim az, ilmime rağbet yok diye mahzun olma. Çünkü mükafat-ı dünyeviye ihtiyaca bakar, kıymet-i zatiyeye
kıymetin kendisine bakmaz. Meziyeti zatiye, meziyet ise mükafat-ı uhreviye, yani ahiret mükafatına nazırdır, ona bakar. Öyleyse zati, yani kendi zatında olan meziyetini mükafat-ı uhreviyeye, ahiret mükafatına sakla, birkaç kuruşluk dünya metağına satma. Allah'ı hatırlatan ve Allah'a yaklaştıran cihetleriyle, öğreten ve öğrenenden başka, dünyada her ne varsa melundur hadisi şerifi, mevzuyu bütün cihetleriyle hulasa etmeye kafidir. Bilen, öğrenen, dinleyen veya ilmi sevenlerden biri ol. Beşincisi olma, helak olursun. Evet, gayet güzel bir yazı olmuş değerli dinleyenler. İlim Ahlakı yazısı, Metin Uçar'a ait, İrfan Mektebi dergisinin 142. sayısında, hepinize tavsiye ediyoruz. Az bir zamanımız kaldı. Onda da o zaman içinde de sizlere az bir yer yine aktarmaya çalışalım değerli dinleyenler. Evet, güzel bir hatla Ya Sabur yazılı bir makale var. Sonra altında olgunlaştıkça tatlılaşan meyve sabır başlığını taşıyan yazı var. Zafer Odabaş kaleme almış. Bakalım neler söylemiş. Atalarımız sabır acıdır, meyvesi tatlıdır sözüyle sabrı zahmetle beslenip büyütülen, ancak sonunda tatlı meyvesinden istifade edilen bir ağaca benzetmişlerdir. Bilindiği üzere olgunlaşmamış meyve acı olur. Sabır ağacının da böyle olgunlaşmayı bekleyen meyveleri vardır. Acelecilikle bu meyveler dalından koparılmazsa bir gün acısının tatlıya inkılap edeceği görülecektir. Ancak insan birçok meselede hırs gösterdiğinden, aceleci davranarak Cenab-ı Hakk'ın Hakim ismi gereğince eşyanın vücuduna koyduğu basamakların sırasını gözetmediğinden maksadına ulaşamaz, bu tatlı meyvelerden mahrum kalır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, acele şeytandan, teenni Rahman'dandır buyurarak bizden düşünerek yavaş hareket etmemizi istemektedir. Acelecilik duyarsızlığın bir işaretidir. Yavaşlama ise duyarlılığın vasıtalarından birisidir. Beş hissini yavaşça hayatı hissederek kullanan kişi kendini rahatlamış bulur. İnsanın huzuru bu sükun halinin muhafazasında gizlidir. Kainatta yaratılan her şey ya bizzat güzeldir ya da netice itibariyle güzeldir. Sabır ise bu ikinci türdendir. Sizi mutlaka biraz korku ve açlık, biraz da mallardan, canlardan ve mahsullerden bir noksanlık ile imtihan edeceğiz. Ey Resulüm, o halde sabredenleri cennetle müjdele. Ayeti, sabrın bu dünya imtihanının bir parçası olduğunu ve ardında bir hediye sakladığını bizlere bildirmektedir. Zihin ve bedeni imtihandaki sıkıntıların ve meşakkatlerin ardında saklanan hayırlara, güzelliklere, hikmetlere odaklanmak gerekir. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Hakikati unutulmamalı, rehber yapılmalıdır. Kul, Rabbi tarafından sabırla her imtihan edilişinde, acaba Allah Teala başıma gelen bu işte ne hayır murad etti diye düşünmeli ve ders almalıdır. Kullarına karşı çok merhametli olan Allah Teala mutlak hayır sahibidir ve kulları için daima hayırları dilemektedir. Kul, hayr-ı mutlaktan gelen bu hayırları güzel bir surette kabul etmediğinden şerlere sebep olmaktadır. Halbuki kendine verilen iradesini doğru kullanarak menfi görünen halleri kazanca dönüştürebilir. Ayrıca kendisine ihsan edilen nimetleri şükürle karşılamadığında da şerre dönüştürebilir. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde, imanın yarısı sabır, diğer yarısı ise şükürdür

buyurmaktadır. Sabır ve şükür bütün menfi vaziyetleri müsbet hale dönüştüren sırdır. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bu durumu başka bir hadislerinde şöyle ifade etmektedir. Müminin işi taaccübe şayandır. İşin hepsi onun için hayırdır. Bu meziyet sadece mümine mahsustur. Sevinirse şükreder, onun için hayırdır. Sıkıntı bela gelirse sabreder, onun için hayırdır. Rabbimizin bahşettiği zihni, ruhi ve fiziki kaynaklar ancak doğru kullanıldığında huzurlu ve mutlu olunur. 5 kuruşluk bir mala 500 lira verilemeyeceği gibi, 5 şiddetinde üzülmek gereken bir olaya 500 şiddetinde üzülmek, bu insana verilen kaynakların doğru kullanılmadığını, israf edildiğini gösterir. İnsan hem geçmiş hem de gelecek zamanla alakadar olduğundan dolayı geçmişten gelen elemler ve gelecekten gelen korkuları düşünerek hazır zamanındaki keyfini bozar, insandaki mevcut psikofizik enerjiyi tüketerek direncini kırar ve sıhhatini bozar. Sabrı yetmez bir hale gelir. Sabırdan güzelce istifade edebilmenin yolunu ondan uzaklaştırır. Onu sağa sola geçmiş ve geleceğe dağıtmadan hazır zamana sabr etmelidir sabrını. Bu durum şöyle tarif edilmektedir Risale-i Nur'da. Cenab-ı Hakk'ın verdiği sabır kuvvetini eğer yanlış yolda dağıtmazsan her meşakkate, her zorluğa ve her musibete kafi gelebilir. Yine bilinmelidir ki Allah-u Teala kimseyi gücünün yetmeyeceği bir şey ile mükellef tutmaz. Peki bu tatlı meyveyi daha az zahmetle elde etmenin bir yolu var mıdır? Evet, nasıl ki bir sporcu müsabaka öncesinde idman yapıyorsa, insan da ibadet, tefekkür, dua ve zikir ile zorluklara tahammül gücünü, sabır kuvvetini kendisinde geliştirebilir. Daha musibet gelmeden önce ona karşı manen donanımlı bulunabilir. Bunun temel şartı da şüphesiz kavi bir imana sahip olmak ve Allah'a tevekkül etmektir. Ondan, Allah Celle Celaluhu'dan başka hiç kimse bize bir zarar hakiki manada veremez. Allah Teala'dan gelen her şey hayırdır. Ondan hayırdan başka bir şey gelmeyeceğine kalpten inanarak Allah'a teslim olmaktır. Mümin insan hayata haz ve lezzet odaklı bakmaz, huzur odaklı bakar. Huzur ise Cenab-ı Hakk'a karşı olan aciz, fakr ve ihtiyacını bilmekle kazanılabilir. Menfi ibadet denilen musibetler, sıkıntılar olmazsa kendine ait bu özellikleri bilemez insan, kabiliyetleri de gelişmez. Bu zorluklar dünya imtihanımızın birer parçası, hayatımızın tuzu biberidirler. Risale-i Nur'da hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder, safileşir, kemal bulur, netice verir ve kemale erer, tekemmül eder denir. Eğer gözümüzde büyüttüğümüz olumsuzluklara bu hakikat nazarıyla bakarsak, onların giderek küçüldüğünü görürüz. Üstad Hazretleri bu durumu şöyle ifade etmektedir. Tevekkülle bela yüzünde gül, ta o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebettül. İşte sabır bütün sıkıntıları huzur ve ferahlığa dönüştüren paha biçilmez bir iksirdir. Hazreti Mevlana'nın her şeydeki sırrı sabırdır ve bu sırrı Mesnevisinde şöyle ifade etmektedir. Açlığa sabredersin, adı oruç olur. Acıya sabredersin, adı metanet olur. İnsanlara sabredersin, adı hoşgörü olur. Dileğe sabredersin, adı dua olur. Duygulara sabredersin, adı gözyaşı olur. Özleme sabredersin, adı hasret olur. Sevgiye sabredersin, adı aşk olur. Biz de Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin 23. mektubunda iktibasla şöyle diyelim. Masiyete sabredersin, yani günahlara, muttaki olursun, takva sahibi olursun. Musibete sabredersin, mütevekkili.

Sabirinden ve sabirinden olursun, tevekkül edenlerden ve sabredenlerden olursun. İbadet üzerinde sabredersin, mahbub ve kamil bir kul olursun. Vesselam. Evet, sabırla ilgili güzel bir yazı olmuş değerli dinleyenler. Bunu da yine İrfan Mektebi dergisinin 2018 Eylül 142. sayısından sizlere arz etmeye çalıştım değerli dinleyenler. irfanmektebi.com'dan bu dergiye abone olabilirsiniz. Geçmiş sayılarını ücretsiz olarak takip edebilirsiniz. Tavsiye ediyoruz değerli dinleyenler böyle güzel yazıları. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a ben buradan sizler radyolarınızın başından şu mübarek günde salavat-ı şerife getirerek programımızı hep birlikte tamamlamış olalım değerli dinleyenler. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allah'a emanet olunuz.

0: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Gardiyanların ayak sesleri koğuşun kapısında son buldu. Getirdikleri genç bir mahkumu bıraktılar ve gittiler. Yeni gelen genç içeridekilere selam verdi ve kendisine gösterilen boş yere oturdu. Koğuştakiler ona, "Hoş geldin, geçmiş olsun," dediler. İçlerinden en yaşlı ve olgun olanı gencin yanına yaklaştı ve ona ilgi gösterdi. Bir anlamda sahiplendi. Çünkü selam verişinden ve simasından bu gencin nasıl biri olduğu hemen anlaşılmıştı. Genç oldukça yorgun ve bitkin görünüyordu. Epeyce bir müddet konuşmadı. Daha sonra yaşlı adamdan bir seccade istedi ve kıblenin ne taraf olduğunu sordu. Sonra kalktı ve yavaş yavaş ikindi namazını kıldı. Yaşlı adam gencin namazını bitirmesini bekliyordu. Onunla enine boyuna tanışmak istiyordu. Fakat genç ikindi namazını bitirdiği halde daha namaz kılmaya devam ediyordu. Sonunda bitirdi ve yerine geçip oturdu. Yaşlı adam biraz daha yanına yaklaştı. "Nedir o fazladan kıldığın namaz? Biliyorsun, ikindi namazından sonra kılınan nafile bir namaz yoktur." Delikanlı bir müddet cevap vermedi. Daha sonra sakin bir sesle, "Kaza namazı," dedi. "Ne zaman kazaya bırakmıştın?" dedi yaşlı adam. "Göz altındayken," dedi. Çok yavaş bir şekilde söyledi bunu. Daha sonra gözleri uzaklara dalıp gitti. Yaşlı adam onu konuşturarak, bir şeyleri hatırlatarak üzmek istemiyordu. Fakat yine de kendine hakim olamadı. "Ne kadar tuttular göz altında?" "29 gün." "Allah Allah, 29 gün öyle mi?" "Evet, 29 gün. O 29 günlük namazımı kaza edeceğim." "Kılamamışsındır, kıldırmamışlardır herhalde." Delikanlı bir müddet sustu ve sonra yaşlı adama döndü. Aslında namazlarımı kıldım. Bir tek vaktimi bile kaçırmadım. Fakat ne? Fakat namazın şartlarını yerine getiremedim. Hep eksikti. Çoğu zaman abdest alamadım.

Teyemmüm ettim. Olsun, teyemmümle olsun, kabul değil mi? Fakat toprak bulamadım teyemmüm edecek. Bazen beton duvara, bazen de demir kapıya ellerimi sürerek teyemmüm ettim. Kabul olur mu? Ne demek kabul olmaz? Elbette olur. Kıbleyi de bilmiyordum. Rica ettim, söylemediler. Hem bu arada namazın diğer rükünlerini de yerine getiremiyordum. Askıdaydım. Hem ellerim hem ayaklarım bağlıydı. Çoğu zaman zorla rükuya gidebiliyordum. Hele hiç secde yapamıyordum. Olsun, olsun, yine de kabuldür senin kıldığın bu namaz, dedi yaşlı adam. Fakat ses tonu gittikçe değişiyor. Ağlamaklı bir hal alıyordu. Sen öyle hep kabul diyorsun ama, dedi ve bir müddet sustu genç adam. Daha sonra değişik bir ses tonuyla devam etti. Biliyor musun, gözaltında bulunduğum o 29 günün 15 günü anadan üryandım. Çırılçıplaktım. Soymuşlardı beni. Yalvarıyordum onlara. Ne olur Allah için bir tek külotumu bana verin. Hiç olmazsa namaz kılacağım vakit verin diyordum. Fakat vermiyorlardı. İşte o şekilde kıldım namazlarımı. Mümkün olduğu kadar toparlanıp avret yerlerimi örtmeye çalışıyordum. Fakat bazen onu da yapamıyordum. Bu şekilde namaz kılıyordum. Ortalığı epeyce bir müddet sessizlik kapladı. Delikanlı yaşlı adamdan cevap bekliyordu. Bu namazları kaza etmesi gerekiyor muydu? Yaşlı adam kafasını kaldırdığında gözyaşlarının baştan sona yüzünü ıslattığını gördü. Ağlıyordu, ağlıyordu. Sonra birden doğruldu ve delikanlının omuzlarından kuvvetlice tuttu ve kendine çekti. Bana bak delikanlı. Anlıyor musun, o namazları asla kaza etmeyeceksin. O namazları alıp Allah'ın huzuruna varacaksın. Allah'ım, sana bunları getirdim diyeceksin. Biliyor musun, belki hayatında kıldığın en önemli namazlar senin bu namazların olacak. Yaşlı adam ardından sordu gence. Kimsin sen? Nerelisin? Ne iş yaparsın delikanlı? Ben Muhsin Yazıcıoğlu.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: İnsan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi ve en mükerrem olanıdır. İşte bu kutsal varlığın doğuştan gelen dokunulamaz ve devredilemez hakları vardır. Rabbimiz insanı çeşitli renklerde, farklı topluluklarda yaratmış ama hepsinin eşit olduğunu, üstünlüğün sadece takvada, ahlakta ve güzel muamelede olduğunu ifade buyurmuşlardır. Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu

0: insanı, haklarını ve ahlaki güzelliğini anlatacağımız İnsan Hakları programı her cumartesi ve pazar saat 11.30'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı paylaşacağımız bu programı sakın kaçırmayın.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: her şeyin senden olduğuna iman ile inanmak ne güzel. Hamdü senalar ile uğruna çile çekmek ne güzel. Her yan demir, taş, duvar, kilitli pencerem, kapım. Yalnız olsam ne çıkar? İlahi, ilahi seninle varım. Ulaşır şavkın yıldızlarla her gece cemali pencerenden, aydınlanır ilahi nurunla zindan, parmaklıklı penceremden. Gönlüm huzurla dolar, ellerim havada, sana şükrederim ya Rab, iştiyakla, kahrına da, lütfuna da rızayla, adalet ve inayet beklerim duada.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik Yapım Halil Bekki.

Efendim, yeni bir insan hakları programından hepinize merhaba. Bugünkü program başlığımız 5 Temmuz 2009 Uygur katliamının yıl dönümünde tarihte ve bugün Doğu Türkistan meselesine bir bakalım istiyorum. Çin Manchu İmparatorluğu 1878'de Çarlık Rusyası'nın da yardımıyla Doğu Türkistan'da Atalık Gazi Yakup Beg'in öncülüğünde kurulan Kaşgariye Devleti'ni yıkarak Doğu Türkistan'ı tekrar işgal ettikten ve bu bölgede sözde Şincan eyaletini kurduktan sonra Doğu Türkistanlı Türkler işgalci güçlere karşı büyük mücadeleler vererek bölgede 1933 ve 1944 yıllarında iki defa Doğu Türkistan ismini taşıyan devlet kurmuşlardır. Ancak bu devletler Çin ve Rus emperyalist güçlerinin kıskacı altında yok edildikten sonra Doğu Türkistan 1949'un Eylül'ünde tekrar Komünist Çin yönetimindeki Kızıl Ordu tarafından işgal edilmiştir. Çinliler son 2,5 asırdan beri Doğu Türkistan'da aralıklarla devam eden Rus emperyalistlerin de desteğiyle adeta bir soykırım politikası uygulamaktadırlar. Büyük Türkistan coğrafyası bugün 10.496.076 kilometre karelik alana sahip olup, bu geniş coğrafya Çarlık Rus ve Çin Manchu İmparatorluğu tarafından işgal edildikten sonra Doğu ve Batı Türkistan olarak ikiye bölünmüştür. Çarlık Rusyası tarafından işgal edilen bölge Batı Türkistan, 1755'te Çin Manchu İmparatorluğu tarafından işgal edilen diğer kısımsa Doğu Türkistan ismiyle bilinmektedir. Rus işgalci güçleri Bolşevik ihtilalinden sonra Batı Türkistan üzerinde sıkı bir kontrol sistemi kurmuştur. İlk olarak bölgenin asıl adı olan Türkistan değiştirilerek Orta Asya şeklinde adlandırılmıştır. Rusların böyle yapmaktaki amacı, Türkistanlıların sahip olduğu ortak milli bilinci ortadan kaldırmaktı. Rus işgalci güçlerinin Türkistan'da takip ettiği sindirme siyasetinin başta gelen maddeleri ise Türkistan kimliğini silmekten ibaretti. Dolayısıyla Rus işgalci güçleri bir taraftan türlü yaptırımlarla Türkistan'daki Türklerin örf, adet ve kültürlerini yaşamalarına engel olurken, diğer taraftan da camiler, mescitler, medreseleri kapatarak halkın dinini yaşamaları ve öğrenmelerini engellemişlerdir. Bundan başka yine Kırımlılar ve Ahıskalılar gibi bazı bilinçli Türk boylarını yurtlarından topluca uzaklara sürgün etmişlerdir. Boşalan topraklara ve Türklerin evlerine Rus göçmenleri yerleştirmişlerdir. Dahası Türkistan'daki Türk toplulukları arasına nifak tohumları ekerek birbirlerine düşürmüşlerdir. Sovyetler Birliği'nin Türkistanlıları asimile etmeye yönelik bir diğer politikası ise Kafkasya ve Türkistan'daki Müslüman Türkler arasında ikinci bir dil geliştirmekten ibarettir. Bu sebepten dolayı Kafkasya ve Türkistan'daki Türkler kendi aralarında iletişim kurmak için Türkçe yerine Rusçayı kullanmaya başlamışlar ve hala bunun etkisi devam etmektedir. Türkistan'ın yaklaşık 1.828.418 kilometre karelik alanı ise hala Çin Halk Cumhuriyeti işgali altında bulunan Doğu Türkistan'a aittir. Dünya Türklerinin ana yurdu olarak kabul edilen Doğu Türkistan'a Manchu işgalci yönetimi Kasım 1884'te yeni hudut ve yeni kazanılmış toprak manalarına gelen sözde Sincan adını koymuşlardır. Geçmiş zamanlardan 1884'e kadar hiçbir yerli ve yabancı kaynaklarda Sincan adında bir yere rastlanmaz. Çin Manchu İmparatorluğu 1878'de Çarlık Rusyası'nın da yardımıyla Doğu Türkistan'da Atalık Gazi Yakup Bey'in öncülüğünde kurulan Kaşgariye Devleti'ni yıkarak Doğu Türkistan'ı tekrar işgal ettikten ve bölgede sözde Sincan eyaletini kurduktan sonra
Doğu Türkistanlı Türkler işgalci güçlere karşı büyük mücadeleler vermiş, bölgede 1933 ve 1944 yılında iki defa Doğu Türkistan ismini taşıyan devlet kurmuşlardır. Ancak bu devletler Çin ve Rus emperyalist güçlerinin kıskacı altında yok edildikten sonra Doğu Türkistan 1949'un Eylül'ünde tekrar Komünist Çin yönetimindeki Kızıl Ordu tarafından işgal edilmiştir. 1955'te sözde Sincan Uygur Özerk Bölgesi kurulmuştur. Bağımsız kaynaklara göre bugün Doğu Türkistan'da 25-30 milyon civarında Uygur yaşamaktadır. Çin'in bölge nüfusuyla ilgili olarak verdiği malumatlara göre Doğu Türkistan'daki Türklerin toplam 13 milyonluk nüfusunun içinde Uygur Türkleri nüfusun yaklaşık 12 milyonunu kapsamaktadır. Uluslararası kuruluşlar ve yurt dışındaki Uygur teşkilatları, Çinlilerin Uygur Türklerinin nüfusuyla ilgili ileri sürdüğü verilerin gerçek

dışı olduğunu belirtmektedir. Doğu Türkistan, Büyük Türkistan'ın doğu parçası olup Asya kıtasının merkezinde yer almaktadır. Batısında Pakistan, Tacikistan, güneydoğusunda Tibet, Hindistan ve Keşmir, güneybatıda Pakistan, Afganistan, kuzeybatısında Kırgızistan, kuzeyinde Kazakistan, kuzeydoğusunda Moğolistan ve doğusunda Çin bulunmaktadır. İklimi, coğrafi konumu ve kimliği bakımından da Çin'le bir benzerliği yoktur. Milattan önce 3. yüzyılda yapımı tamamlanan Çin Seddi, aslında Çinlilerle Türkleri coğrafi ve milli kültür bakımından ayıran sınır idi. Her ne kadar Çinliler 19. yüzyılın ikinci yarısında Doğu Türkistan'ı tamamen işgal ederek halkı Çinlileştirmeye çalışsa da, Doğu Türkistan gerek doğal özellikleri, gerek etnik özellikleri, gerekse sosyokültürel ve tarih bakımından Çinlilerden çok belirgin bir şekilde ayrılmaktadır. Yerli ve yabancı kaynakların verdiği tarihi malumatlar, arkeolojik bulgular, antropolojik ve filolojik özelliklere göre Doğu Türkistan, Türklerin en eski yurtlarındandır. Kaynaklardan anlaşıldığına göre Doğu Türkistan'da kurulan ilk devlet Saka Devleti'dir. Saka Devleti'nin son hükümdarı Şu, Makedonyalı İskender'in karşısına bugünkü Kırgızistan sınırlarında kalan Çuğ Vadisi'nde çıkmış ve onu M.Ö. 326'da bu coğrafyada mağlup etmiştir. Sakalardan sonra M.Ö. 4. yüzyıldan itibaren Türkistan'ı hakimiyeti altına alarak birleştiren Hunlar, Doğu Türkistan'ı da içine alan Hun İmparatorluğunu kurmuştur. Milattan sonra 216'da Asya'da Hun İmparatorluğu sona erdikten sonra Doğu Türkistan Töles Federasyonu'nun bir parçası olmuştur. Sonra sırasıyla Kankıl, Göktürk, Uygur, Karahanlı, Çağatay, Moğolistan, Yerkent, Seydiye Devleti tarafından yönetilerek bağımsızlığını sürdürmüştür. Bir Moğol kabilesi olan Çungarlar, Doğu Türkistan'ın kuzey ve güneyini istila ederek Yerkent Seydiye Devleti'ni yıktıktan sonra Doğu Türkistan'da Çungar Hanlığı'nın hamisinde Hocalar hakimiyeti başlamıştır. Hocalar devri ise Doğu Türkistan tarihinde cehaletin ve karanlığın hüküm sürdüğü bir devir olmuştur. Bu devirde Uygurlar siyasi, ekonomik, kültür ve askeri bakımdan iyice zayıflayarak kendini koruyamaz hale gelmiştir. Bunu fırsat bilen Çin Manchu İmparatorluğu 1755'te Doğu Türkistan'a askeri sefer düzenleyip 1757'de Tanrı Dağları'nın kuzeyini, 1762'de ise güneyini tamamen işgal ederek sömürmeye başlamıştır. İşgalden sonra Doğu Türkistan'ın her bölgesinde irili ufaklı ayaklanmalar başlatılmış ve mücadele yaklaşık bir asır kadar devam etmiştir. Bu sürede Nuzigum, Sadır, Palvan, Rizvangül gibi nice milli kahramanlar ortaya çıkmıştır. Bir asır kadar devam eden uzun soluklu savaşlar neticesinde 1860'lı yıllarda Manço işgalci güçleri Doğu Türkistan'dan kovulmuştur. Hotan, Yerken, Kaşgar, Kuçar, Korla, Urumçi ve İli bölgelerinde kurulan yerli hakimiyetlerin birleşmesi sonucunda Kaşgar'da Hokandlı Mehmet Yakup Bey'in liderliğinde Kaşgariye Devleti kurulmuştur. Kaşgariye Devleti, Çarlık Rusyası, İngiltere ve Osmanlılarla diplomatik ilişkiler kurmuştur. Ancak Kaşgariye Devleti'nin Osmanlılarla ilişkilerini güçlendirmesi ve hatta Osmanlı halifesi adına para bastırıp hutbe okutması hem Rusları hem de İngilizleri ürkütmüştür. Dolayısıyla Çarlık Rusya İmparatorluğu Çin Manchu işgalci ordusuna maddi destek sağlayarak Kaşgariye Devleti'nin işgal edilmesine destek olmuştur. Osmanlı Devleti'nin bu dönemde sıkıntılı günler geçiriyor olması Doğu Türkistan'a olan yardımı imkansız hale getirmiştir. Sonuçta Kaşgariye Devleti

1878'de ortadan kaldırılmıştır. 1881'de yapılan İli Anlaşması'yla Türkistan, Çarlık, Rusya İmparatorluğu ve Çin, Manchu İmparatorluğu tarafından paylaşılmıştır. Ruslar Batı Türkistan'ı, Çinliler de Doğu Türkistan'ı işgal ederek yerleşmişlerdir. Bu anlaşmadan sonra yukarıda belirtildiği gibi Doğu Türkistan sözde Sincan adı verilerek Çin idari yönetimine göre yönetilmeye başlanmıştır. 1878'de ikinci defa Çin Manchu İmparatorluğu tarafından işgal edildikten sonra Doğu Türkistanlılar Çin işgalci güçlerine karşı bağımsızlık mücadelelerine devam etmiştir. 1911'de Manchu İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Doğu Türkistan'ın Kumul ve Turfan bölgelerinde işgalcilere karşı ayaklanarak bağımsızlık mücadelesi verilmiştir. Ancak dünyadaki siyasi gelişmeler ve Türkistan siyasetinde yaşanan değişimler Doğu Türkistan'ın bağımsızlık özleminin gerçekleşmesine engel olmuştur. 1931'de yine Kumul, Turfan, Hotan ve Kaşgar bölgelerinde tekrar ayaklanmalar başlamış ve bunun sonucunda 12 Kasım 1933'te Kaşgar'da kurulan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti Sovyet Rus ordusunun yardımıyla 6 Şubat 1934'te Çin işgalci güçleri tarafından ortadan kaldırılmıştır. İkinci Cihan Harbi'nin sonlarında Gulca'da patlayan milli ayaklanma sonucunda ikinci defa 12 Kasım 1944'te yine Doğu Türkistan Cumhuriyeti kurulmuştur. Yaklaşık 5 yıl Doğu Türkistan'ın kuzeyine hakim olan söz konusu Cumhuriyet, yine Stalin yönetimindeki Sovyetler Birliği'nin yardımıyla 26 Eylül 1949'da Çin Kızıl Ordusu'nun Doğu Türkistan'a tek kurşun bile atmadan girmesiyle yıkılmıştır. Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin milli ordusu dağıtılarak Çin Komünist Partisi yönetimindeki Halk Kurtuluş Ordusu'na eklemlenmiştir. Yüz binlerce şehit bedeline kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyeti, Sovyetler Birliği ile Çin'in hilesi neticesinde 22 Ekim 1949'da tekrar Sincan Eyaleti adıyla Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlanmıştır. Çinliler son 2,5 asırdan beri Doğu Türkistan'da aralıklarla devam eden Rus emperyalistlerin de desteğiyle adeta bir soykırım politikası uygulamışlardır. Bugün Komünist Parti yönetimindeki Çin Halk Cumhuriyeti, soykırım politikalarını daha da ağır bir şekilde uygulayarak Doğu Türkistan'daki Türk kimliğini her geçen yıl daha da ağırlaşan baskı ve tecrit politikalarıyla yeryüzünden silmek istemektedir. Çin Komünist Partisi yönetimindeki Çin Uygur Türkleri başta olmak üzere Doğu Türkistan'daki Türk halklarına karşı yaptığı baskı ve zulüm politikasını örtbas etmek için uluslararası arenada Doğu Türkistan'ın Batı Han döneminden beri Çin'in bir parçası olduğu propagandasını yapmakta, Doğu Türkistan'daki soykırıma varan politikalarını eleştirenlere Doğu Türkistan meselesinin Çin'in iç meselesi olduğunu savunarak cevap vermeye çalışmaktadır. Oysa tarih, Doğu Türkistan meselesinin Çin'in iç meselesi olmadığını, Doğu Türkistanlıların egemenlik haklarını geri almak için mücadele etmekte olduğunu ispatlamaktadır. Bunların başında Çinlilerin diğer milletlerden kendilerine karşı yönelen saldırıları engellemek için inşa ettikleri Çin Seddi gelmektedir. Ayrıca eski Çin yıllıklarında ve Çin Komünist yönetimi öncesine ait harita ve belgelerde Yeşim Kapısı'nın Doğu Türkistan'la Çin'in sınırı olduğu anlaşılmaktadır. Çin'den Doğu Türkistan'a doğru açılan bu kapının Çin'in batıdaki en uç noktası olarak kabul edildiğini dile getiren kaynaklardan birisi de 1939 yılında Şangay'da basılan Yeni Çin Atlası adlı bir tarihi haritalar toplamıdır. Bundan başka Doğu'da Çin Seddi'nden batıda Hazar Denizi'ne,
Kuzey Sibirya'dan güney ve güneybatıda Hindistan, Pakistan ve Tibet sınırlarına kadar olan bölgeye tarih ve coğrafyacılar Türkistan demektedir. Rus Türkologlardan Bichurin Nakita Yakovlevic, Hazar Denizi ile Kuhinur Dağları arasında bir millet yaşar. Bunlar Türkçe konuşurlar ve İslam dinine inanırlar. Bu insanlar kendilerini Türk olarak takdim ederler ve onların ülkesi Türkistan olarak anılır şeklindeki sözleriyle bu tarihi gerçeğin altını çizmiştir. Çin'in daha bundan 130 yıl önce Doğu Türkistan'a yeni kazanılan yer anlamı taşıyan Şincan ismini vermesi de bunun bariz bir kanıtıdır. Tarihte Saka, Hun, Göktürk ve Uygur gibi büyük devletlerin kurulduğu ve şanlı medeniyetlerin oluşturulduğu Doğu Türkistan'a Talaş Savaşı'ndan sonra İslamiyet hızlı bir şekilde yayılmaya başlamış. Karahanlıların 4. evlat hükümdarı Satuk Burahan döneminde İslamiyet'in devlet dini haline gelmesinden sonra İslam dünyasının bir parçası haline gelmiştir. 932-1130 yılları arası Doğu Türkistan'ın altın devri olarak bilinmektedir. Gelişmiş eğitim kurumları ve medreseleriyle adeta bir ilim-irfan merkezi olan Kaşgar'a dünyanın dört bir yanından öğrenciler gelip okumuştur. Kaşgar'daki medreselerden Kaşgarlı Mahmud, Yusuf Has Hacip gibi tarihe yön veren devlet ve bilim adamları yetiştirilmiştir. Doğu Türkistan topraklarında kurulan Karahanlılar döneminde Türk-İslam uygarlığının en güzel eserleri ortaya çıkmış ve bu şanlı eserlerle Doğu Türkistanlı Türkler ilim ve kültür alanında insanlığa büyük hizmet etmişlerdir. Türk tarihinde silinmez izler bırakan Satuk Burahan, Yusuf Has Hacip, Kaşgarlı Mahmud, Ahmet Yükneki, Hoca Ahmet Yesevi gibi mümtaz şahsiyetler bu topraklarda yetişmiştir. Ayrıca Hoca Ahmet Yesevi'nin dergahında yetişip eşsiz eserleriyle tanınan çok sayıda bilginlerin kökleri de bu topraklara kadar uzanmaktadır. Bütün bunlar Doğu Türkistan'ın Türk-İslam alemi için taşıdığı değeri ortaya koymaktadır. Bugün yine Doğu Türkistan Türkleri, Türk ve İslam aleminin doğudaki kalesini korumak için işgalci Çinlilerle mücadeleye devam etmektedir. Ancak ne yazık ki bugün Türk ve İslam ülkeleri bu son kalede olup bitenlere seyirci kalmakta ve Doğu Türkistanlıları Çin'in her türlü zulüm ve işkence politikaları karşısında yalnız bırakmaktadırlar. Eğer Türk-İslam ülkelerindeki bu duyarsızlık ve ilgisizlik böyle devam ederse, Doğu Türkistan'ın bugününün onların yarını olacağı kaçınılmazdır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Batı Türkistan'da 5 tane Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki soydaşlarıyla iletişim kurmalarından ve kardeş cumhuriyetlerdeki bağımsızlık rüzgarının Doğu Türkistan'da da yankı bulmasından korkan Çin, bu yeni kurulan Türk devletlerini oyalayıp kıskacı altına almanın yollarını aramış ve sonuçta Rusya'yı da yanına alarak 1996'da Şangay'daki toplantıda Şangay Beşlisi'ni oluşturmuş, Şangay İşbirliği Örgütü'nün temelini atmıştır. 2001'de Özbekistan'ın da örgüte katılmasıyla resmi bir uluslararası örgüte dönüştürülmüştür. Çin'in başını çektiği Rusya ile birlikte oluşturdukları söz konusu örgütün ana sebebi, Çin'in güvenlik endişesi ve Uygurların bağımsızlık hareketinin önüne geçmekten ibarettir. Çin Halk Cumhuriyeti, Şangay İşbirliği Örgütü'nün sağladığı imkanlarla kendini güçlendirerek, güvenlik bahanesiyle Doğu Türkistanlılara tarihte benzeri olmayan zulüm politikalarını uygulamaya başlamıştır. Çin Anayasası'nda Uygurlara tanınan özellik yasasına aykırı olarak Doğu Türkistanlıların dini inançlarına, örf adetlerine,
ve medeniyetine sindirme ve yok etme politikalarını uygulamaya başladı.

başlamıştır. Doğum kontrolü politikası çerçevesinde Doğu Türkistanlı kadınları zorla kürtaja tabi tutarak nüfusun doğal büyümesini engellemiştir. Böylece yüz binlerce bebek ana karnında katledilmiştir. Çin hükümetinin böyle yapmadaki asıl amacı Doğu Türkistan'daki Türk nüfusunun çoğalmasını engelleyip Çin'in iç bölgelerindeki vasıfsız nüfusu Doğu Türkistan'a kaydırmak ve böylece Doğu Türkistan'ın demografik yapısını Türklerin aleyhine dönüştürmekten ibarettir. 2000'li yıllardan itibaren hızla büyüyen ekonomik gücüyle Çin, dünya kamuoyunun bu insanlık dışı politikalarına tepkisiz kalmasını sağlamıştır. Ayrıca Çin hükümeti eğitim, teknoloji, sanayi, kalkınma, iş ve istihdam gibi birçok alanda Han Çinlilerini işe alarak etnik ayrımcılık yapmış, Uygur Türklerinin istihdam alanlarını daraltmıştır. Üniversite bitiren Uygur gençlerinin işe yerleşme oranı Çinlilere nazaran son derece düşüktür. Üstelik Çinliler kendi bölgelerindeki üniversite mezunu olan Han Çinlilerini yüksek maaşlarla Doğu Türkistan'a yerleştirmiştir. Şubat 2014'te Fransa'yı ziyaret eden Pekin Merkezi Milletler Üniversitesi öğretim üyesi Uygur akademisyen İlhan Tohti, Uygur Türklerinin yaşadığı sorunları demokratik yollarla dile getirmiştir. Ancak Çin rejim güçleri onu ayrımcılık yapmakla suçlayarak hapse atmıştır. Bundan başka yine Doğu Türkistan'da Han Çinlilerinin yaşadığı yerleşim alanıyla Uygur ve diğer Türk topluluklarının yerleşim alanındaki gelişmişlik ve yaşam kalitesi arasındaki fark daha da artmıştır. Doğu Türkistan'a seyahate giden herhangi bir ziyaretçi bu farkı açıkça görebilmektedir. Kendi yurdunda dışlanarak mağdur duruma düşen ve giderek derinleşen adaletsizliğe ve haksızlığa karşı isyan eden Uygur Türkleri, Çin rejim güçleri tarafından bölücülük ve ayrımcılık yapmakla suçlanarak akıl almaz işkencelerle cezalandırılmaktadır. Çin, son yıllarda terörizme karşı savaşı bahane ederek Doğu Türkistanlıların kendi yurtlarında insanca yaşama taleplerini şiddet kullanarak bastırmaktadır. Savunmasız ve çaresiz insanlar sürekli olarak topraklarından sürülmekte, sürülenlerin yerine kendi bölgelerindeki açgözlü ve insani vasıflardan yoksun olan göçmen Çinliler yerleştirilmektedir. Bunun yanı sıra fakirlerin çocuklarını işe yerleştirmek bahanesiyle sırf 15-20 yaş arasındaki genç Uygur kızları Komünist Parti yönetimindeki yerel hükümetlerin baskısıyla zorla ana babasının yanından alınarak Çin'in iç kesimlerine götürülüp düşük ücretlerle çalıştırılmaktadır. Çin'in Doğu Türkistan'ın jeostratejik ve jeopolitik bakımdan önemi nedir sorusuyla programımızı nihayete erdirelim. Bu sorunun cevabı kısaca şöyledir. Doğu Türkistan, Çin'in Gobi Çölü'nün ilerisindeki ve setin arkasındaki tek işgal bölgesidir. Bu bakımdan Çin'in batıya açılan kapısı ve sıçrama tahtası konumundadır. Coğrafi konumun siyaset üzerindeki etkisi ve jeostratejik bakımdan da avantajlı olması Doğu Türkistan'ı Çin için vazgeçilmez hale getirmektedir. Bu nedenle Çin, işgal ettiği Doğu Türkistan topraklarından çekilmek ve burada bağımsız bir devlet kurulmasına izin vermek yerine baskı ve şiddetle yerli halka işgali kabul ettirmeye çalışmaktadır. Bugünkü Çin'in batı sınırları olarak görülen Doğu Türkistan, İkinci Cihan Harbi sonrası başlanan Soğuk Savaş döneminde Çin tarafından Sovyetler tehdidine karşı bir tampon bölge olarak kullanılmıştır. Bu açıdan Çin'in Doğu Türkistan'daki politikaları hem kendisinin hem de Çin'e karşı olan ülkelerin istikrarını doğrudan ilgilendirmektedir. Rusya'nın Orta Asya'da denilen Türkistan bölgesinde Çin için artık ciddi bir rakip olmaktan
giderek uzaklaşıyor olması bir taraftan Çin'i rahatlatıyorsa da Çin için Doğu Türkistan'ın varlığını devam ettirmesi geçen asrın başında egemenlik hakları elinden alınan Doğu Türkistanlıların egemenlik haklarını geri almak için sürdürdüğü mücadele ve onları destekleyen özgür dünya ülkeleri önemli bir sorun teşkil etmektedir. Tarihi İpek Yolu'nun çok önemli güzergahlarını içinde barındıran Doğu Türkistan, günümüzde de yeni İpek Yolu projesinin gerçekleşmesi için hayati öneme sahiptir. Doğu Türkistan'la Batı, Kuzey ile Güney'in kesiştiği önemli bir kavşak olan Doğu Türkistan, Avrasya coğrafyasının kilit noktasıdır. Dolayısıyla tarihten beri bu bölgeye hakim olan güç, dünya siyasetine de yön vermiştir. Meseleye tarihsel açıdan bakılacak olursa Doğu Türkistan büyük güçlerin rekabet ettiği stratejik bir bölge olma özelliğini hiçbir zaman yitirmemiştir. 21. yüzyılda inşa edilmek istenen dünya düzeninde Doğu Türkistan'ın tarihte olduğu gibi yine belirleyici olacağı muhakkaktır.

0: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik yapım Halil Bekki.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com. Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek

0: kayıpları önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef. Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

frekansınız. Radyo Hedef. Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, tam piyasa adamı. Günümüzde Müslümanlar, Müslümanca yaşamadıklarından, muamelatta İslami prensip ve kaidelere uymadıklarından, Türkiye'de ticaret ve ticari ahlak felç olmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, rızkın onda dokuzu ticarettedir hadis-i şerifinde beyan buyurduğu ticaret yapılmamaktadır Türkiye'de. İnsanlar kazanacağım, daha çok zengin olacağım, istediklerime sahip olacağım diye kanun, kaide, helal, haram tanımaz, edep haya kabul etmez hale geldi. Bu ahlaksızlık her şeyimizle birlikte rızkımızdaki berekete de aldı götürdü. Her insanın yapacağı işle ilgili bütün bilgileri öğrenmesi farz-ı ayn bilgilerdendir. İnsanlarımız bununla ilgili bilgileri ve helal haram hudutlarını öğrenmeden işe girişiyor. Kendisini, midesine ve kasasına göre ayarlıyor ve başlıyor işe. Bundan sonra seyrelesen. Mal alıyor, falanca zaman ödeyeceğim diyor, ödemiyor. Senet imzalıyor, zamanında ödemiyor. Zaten zamanında ödememek niyetiyle imzalıyor. Seneti gün kazanmak için protesto ettiriyor. Alışverişlerinde bol bol yemin ediyor. Yalan söylemezsem, karşımdakini aldatmazsam ticarette muvaffak olamam diyor. Hiçbir zaman doğru olmam mümkün değil. Bir defa bile doğru olsam iflas ederim diyor. Adam ticarete başlamış, Allah'a itimat etmek inancını bir tarafa atmış. Dinin bütün emirlerini askıya almış. Onlara uyarsam mahvolurum diyor. Bu adamın yüzü güler mi hiç? İki tüccar konuşuyorlardı. O sırada ben bir vesileyle yanlarındaydım. Biri diğerinden alacağını istiyor, onu alacağı gün konusunda sıkıştırıyordu. Gün konusunda anlaştılar. Alacaklı olan kişi söz değil mi deyince, borçlu olan da inşallah o gün öderiz dedi. Bak yine atlatacak inşallah dedi diye konuştu. Ben gayri ihtiyari söze karıştım. İyi ya işte inşallah Allah'ın izniyle o gün ödeyeceğim diyor dedim. Alacaklı kişi şu cevabı verdi. Ticari hayatta inşallah kelimesi borcu ödemeyip sallamak için, sözünde durmamak için, karşısındakini oyalamak için, zaman kazanmak için, hatta zaman geçtikten sonra borcu veya sözü inkar etmek için kullanılıyor. Bu adam bunun için inşallah dedi. Ben de siz şeytanlaşmakta şeytana bile pabuç çıkartacak hale gelmişsiniz. Size tavsiyem ya gerçekten Müslüman olun ya da biz Müslüman değiliz diye ilan edin diye her ikisini de uyardım. İşte böyle. Adam aldatıyor, bir çırpıda bin yalan söylüyor. Yaptığı yeminlerin günlük hesabını bile bilmiyor. Çalıyor, çırpıyor. Bir Müslümana yakışmayan binlerce tavrıyla tam bir şeytan olmuş. Şimdi bu adamı birçokları takdir ediyor. Hakkında sitayişle söz ediyor. Diyorlar ki, helal olsun, tam piyasa adamı. Çok güzel kazanıyor. Adam bu işi beceriyor. Söz söyleyenin, kılıç kuşananın derler ya, vallahi adam sözünü de biliyor, işini de biliyor. Böyle yapmazsan eriyip gidersin, iflas edersin azizim. Ölçü bozuk olunca insanlar bu derece vahşileşir. Cemiyet çekilmez hale gelir. Hırsızlığın, arsızlığın, edepsizliğin, hayasızlığın, haram helal tanımamanın, din iman tanımazcasına yaşamanın adı bu cemiyette piyasa adamlığı oluyor. Böyleleri sevilip alkışlanıyor, böyleleri kabul görüyor. Hasılı biz Müslümanız elhamdülillah. İslami ölçülere göre yaşar, edebimize, hayamıza, şerefimize, itibarımıza sahip çıkarız. Aç kalsak da itibarsızların itibarına kuyruk sallamak için köpekleşmeyiz. Böyle piyasa adamlığını elimizin tersiyle reddederiz. Bütün Müslümanların da inandıkları dinin ölçüleriyle yaşamasını arzu eder, bunun için gayret ederiz. Çünkü her iyilik ve güzellik Müslümanın sıfatı, her kötülük ve çirkinlik de küfür sıfatıdır.

Allahu Teala cümlemizi Müslüman sıfatlarıyla sıfatlanmaya muvaffak kılsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, hoca çarıkla namaz kıldırmış. Birçok meclislerde hocalardan bahsedilirken anlatılan bildik hikayelerden biri de şudur. Efendim, hocanın biri köye gitmiş, bakmış ki köyde hiç namaz kılan yok. Sormuş köylülere, siz niye namaz kılmıyorsunuz? Hepsinin genelde verdiği cevap şu olmuş. Hocam, biz akşama kadar dışarıda, içeride çalışırız. Ayağımıza giydiğimiz çarıkları giyip çıkarmak, onların iplerini çözüp bağlamak bize zor geliyor. Bu zorluktan dolayı da namaz kılmıyoruz demişler. Hoca da, yahu siz deli misiniz? Namazlarınızı kılın. Bizim dinimiz kolaylık dinidir. Çarıklarınızı çıkarmadan da kılabilirsiniz. Camiye çarıklarınızı çıkarmadan da girebilirsiniz. Siz namazlarınızı kılın da, çarıklarınızı çıkarmadan kılın. Yeter ki namazınızı kılın demiş. Bu hocanın teklifi köylülerin çok hoşuna gitmiş. Bütün köylüler 5 vakit namazlarını çarıklarını çıkarmadan camide kılmaya başlamışlar. Hocaya da çok dua ederlermiş. Derlermiş ki, hoca efendi, Allah senden razı olsun. Bize büyük bir kolaylık yolu göstererek namazlarımızı ifa ettiriyorsun. Biz daha önceki hocalara da bunu teklif ettik de katiyen olmaz deyip kestirip attılar. Bak, pekala oluyormuş. Derken efendim, o çarıkla namaz kıldıran hoca bir zaman sonra köyden ayrılmış. Yerine yeni bir hoca gelmiş. Bakmış ki köylüler dışarıda giydikleri çarıklarla camiye gidip çıkıyorlar. Demiş ki onlara, ya siz ne yapıyorsunuz? Çarıkla camiye girilir mi? Namaz kılınır mı? Abdestle ayakları yıkamak farzdır. Ayakları yıkamadan abdest alınmış olur mu? Bu sorulara köylülerin verdiği cevap şu olmuş. Hoca efendi, sizden önceki hocamız bize kolaylık sağladı. Böyle de olur dedi. Biz namazlarımızı şimdiye kadar böyle kıldık. Hoca daha önceki hocanın yerini sormuş. Tarif etmişler. Tarifi üzerine gitmiş, kendisini bulmuş. Neyse, demiş ki, hoca efendi, senin daha önce imamlık yaptığın köye imam olarak şimdi ben geldim. Geldim ama olmayacak bir şeyle karşılaştım. Köylüler çarıkla camiye giriyor, çarıkla namaz kılıyor. Siz onlara böyle olur demişsiniz, bu doğru mu? Hoca, doğru demiş. Bu defa öbürü, ya nasıl olur bu? Böyle abdest, böyle namaz olur mu deyince, eski hoca şu cevabı vermiş. Hoca efendi, ben onları çarıklarla camiye soktum. Sen de çarıkları çıkartarak camiye devam ettir, demiş. Hikaye burada bitti. Gelelim neticeye. Böyle bir vaka olmuş mudur, olmamış mıdır? Biz diyoruz ki olmamıştır. Olması da mümkün değildir. Niye değildir denilecek olursa cevabımız şudur. Aklı başında hiç kimse çarıkla namaz kılınacağını, çarıkla camiye girileceğini, çarıkları çıkarmadan abdestin olacağını söylemez. Söylenildiğini duyarsa böyle bir şeye zaten inanmaz. Abdestsiz namaz olmayacağını da herkes bilir. Abdestle ayakları yıkamanın farz olduğunu herkes bilir. Yap da nasıl yaparsan yap sözünün hiçbir kimseyi hiçbir yere götürmesinin mümkün olmayacağını herkesin en azından bilmesi gerekir. Peki bu hikaye nereden çıkmış? Kanaatimize göre bu masum bir edayla Müslümanların kafasını karıştırmak için ortaya atılmış bir hikaye. Demek istenilmiş ki sen yap da nasıl yaparsan yap. Namaz kıl da nasıl kılarsan kıl. Şartlarını yerine getirmesen de Allah onu kabul eder. İşte yap yapabildiğin kadar. Hasılı, böyle bir aslı astarı olmayan hikayeleri anlatmak, nesillerin kafasına, az önce bahsettiğimiz tehlikelerin yerleşmesine sebep olur. Anlatılmaması, anlatanlara da meselenin ciddiyetinin izahı dinimizin emirleri cümlesindendir. Allahu Teala cümlemizi batılı yaşamaktan, yaymaktan korusun ve kurtarsın. Amin.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Mekke'nin fethi. Çadırlar develere yüklendikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayrak ve sancakların kendisine getirilmesini istedi. Hepsini teker teker açtı ve seçtiği adamlara verdi. Abbas'a vadinin en dar yerine kadar Ebu Sufyan'a eşlik etmesini ve orada durup ordu oradan geçerken ne kadar büyük olduğunu gözlemelerini söyledi. Ebu Sufyan'ın daha sonra Kureyşlilere gidip mesajı iletecek zamanı olacaktı. Çünkü tek bir adam bir ordunun geçemeyeceği kestirme yollardan giderek Mekke'ye daha kısa bir sürede ulaşabilirdi. Ebu Sufyan ileride görülen bir bölüğün başındaki adama işaret ederek "Bu kim?" dedi. Abbas radıyallahu anh "Velid'in oğlu Halid." dedi. Halid radıyallahu anh onların yanından geçerken üç tekbir getirdi. Allahu Ekber. Halid'in yanında Süleym'in atı vardı. Onları 500 kadar muhacir ve diğerlerinden oluşan bölüğün başında yeşil sarıklı Zübeyir radıyallahu anh izliyordu. O da Ebu Sufyan'ın yanından geçerken üç kez tekbir getirdi. Adamlarının bir ağızdan onun söylediklerini tekrarlamasıyla tüm vadi yankılandı. Ordu bölük bölük Ebu Sufyan'ın önünden geçiyordu. O her seferinde onların kim olduğunu soruyor ve her seferinde hayret ediyordu. Ya o kabile Kureyş'in etkisinden çok uzakta olduğu ya da Gatafan kabilesinin aşça kolunda olduğu gibi daha önceden peygambere düşman kabileler bulunduğu için Ebu Sufyan çok şaşırıyordu. Aşça kabilesinin sancaklarından birini daha önceden kendisinin ve Süheyl'in en yakın arkadaşları olan Nuaym taşıyordu. Ebu Sufyan, Araplar içinde bunlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin en azılı düşmanlarıydı dedi. Abbas radıyallahu anh ona şu cevabı verdi. Allah onların kalbine İslam'ı soktu. Bütün bunların hepsi Allah'ın lütfu. En son geçen bölüklerden biri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sadece muhacirlerden ve ensardan oluşan kendi bölüğüydü. Üzerlerindeki çeliklerin parıltısı onlara gri siyah bir görünüm veriyordu. Çünkü hepsi tepeden tırnağa zırh giymişlerdi ve sadece gözler görülebiliyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi sancağını keşif koluna liderlik eden Sa'd ibni Ubade'ye vermişti. Sa'd radıyallahu anh yolun kenarındaki iki adamın yanından geçerken "Ey Ebu Sufyan, bu ölüm günüdür. Bugün kutsal olanın ihlal edildiği gündür. Bugün Allah'ın Kureyş'i alçalttığı gündür. Bugün Allah'ın Kureyş'i alçalttığı gündür." diye bağırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kesva'nın üstünde bölüğün ortalarındaydı. İki tarafında Ebu Bekir ve Useyd radıyallahu anhuma vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlarla konuşurken Ebu Sufyan duyulabilecek şekilde "Ey Allah'ın Resulü!" diye bağırdı. "Sen halkının öldürülmesini mi emrettin?" Daha sonra ona Sa'd'ın söylediklerini anlattı. "Allah aşkına senden halkın adına rica ediyorum. Çünkü sen insanlar arasında en merhametli, en bağışlayıcı ve soyuna en çok acıyansın." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Bugün merhamet günüdür. Allah'ın Kureyş'i yücelttiği gündür." dedi. Daha sonra Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh ve Osman radıyallahu anh yakınında oldukları için ona "Ey Allah'ın Resulü, biz Sa'd'ın Kureyş'e ani bir saldırıda bulunmayacağından emin olamayız." dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd'a sancağı ve bölüğün kumandasını

daha yumuşak tabiatlı olan Kays'a bırakmasını bildiren bir haber gönderdi ve Kays'ın elinde olan sancak yine de Sa'd'la birlikte olacaktı. Fakat Sa'd radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den doğrudan bir emir almadan sancağı devretmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem miğferinin üstüne sardığı kırmızı sarığı çıkardı ve bunu Sa'd'a bir işaret olarak gönderdi. Sa'd hemen sancağı Kays'a verdi. Tüm ordu geçtikten sonra Ebu Sufyan süratle Mekke'ye gitti ve evinin dışında ayakta durup toplanan kalabalığa bağırdı. Ey Kureyşliler! Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem karşı koyamayacağınız bir güçle burada. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 10.000 zırhlı adamla burada. O bana benim evime sığınanın güvenlikte olacağını söyledi. Hint evden çıktı ve kocasının sakalından tutup bu hiçbir işe yaramaz. İçi boş yağ tulumunu öldürün. Zavallı koruyucu diye bağırdı. Ebu Sufyan yazıklar olsun sana dedi. Bu kadının sizi iyi bir muhakemeye karar kılmanızdan alıkoymasına izin vermeyin. Çünkü sizin karşınızda karşı koyamayacağınız bir güç var. Fakat Ebu Sufyan'ın evine girenler güvenlikte olacak. Onlar Allah seni kahretsin, hepimizi senin evine alır mı dedi. Ebu Sufyan kim evinin kapısını kilitlerse güvenlikte olacak. Kim mescide sığınırsa güvenlikte olacak cevabını verdi. Bunun üzerine tüm kalabalık dağıldı. Kimi kendi evine, kimileri de mescide gittiler. Ordu şehirden fazla uzak olmayan ve oradan görülebilen Zu Tuva'da kamp kurdu. Burası 2 yıl önce Halid'in Müslümanların yaklaşmasını önlemek için mevzilendiği yerdi. Fakat şimdi hiçbir direnişle karşılaşmıyorlardı. Sanki şehir bir önceki yıl Umre'ye geldiklerindeki gibi bomboştu. Fakat bu sefer 3 gün kalma diye bir sınırlama yoktu. Kesva bir yere geldiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı tazim için başını öne doğru eğdi. Neredeyse sakalı semere değiyordu. Daha sonra bölüklerin sağ kolunu Halid radıyallahu anh'ın, sol kolunu da Zübeyir radıyallahu anh'ın kumandasına vererek düzenledi. Merkezde olan kendi bölüğünü de ikiye ayırdı. Yarısına Sa'd radıyallahu anh ve oğlu, diğer yarıya da Ebu Ubeyde radıyallahu anh kumanda ediyordu. Emir verildiğinde bu 4 bölük şehrin 4 ayrı tarafından içeri gireceklerdi. Halid radıyallahu anh aşağıdan, diğerleri de tepelerdeki 3 ayrı geçitten. Ordunun toplandığı yerin çok yukarılarında Ebu Kubeys tepesinde keskin bir gözün bastonlu bir ihtiyarla bir kadın olduğunu fark edebilecek 2 silüet vardı. Bunlar Ebu Bekir radıyallahu anh'ın babası Ebu Kuhafe ile kız kardeşi Kureybe'ydi. O sabah peygamberin Zu Tuva'ya vardığı haberi gelince yaşlı ve kör adam kızına kendisini Ebu Kubeys tepesine götürmesini ve oradan gördüklerini anlatmasını istemişti. Bu ihtiyar genç ve cesur bir adamken Ebrehe'nin ordusunu ve filini görmek için Mekke'nin diğer tarafındaki tepelere çıkmıştı. Şimdi ise yaşlıydı ve yıllardan beri kördü. Fakat oğlunun ve torununun da içinde bulunduğu bu 10.000 kişilik orduyu kızının gözleriyle izleyebilirdi. Kureybe görebildiklerini kara ve yoğun bir kitle olarak tarif etti. Babası bunların emir için bekleyen birbirine yaklaşmış atlılar olduğunu söyledi. Daha sonra Kureybe bu kitlenin 4'e ayrıldığını gördü. Bunu babasına söylediğinde babası hızla eve gitmeleri gerektiğini söyledi. Yollarına devam ederken yanlarından atlı bir bölük geçti. Askerlerden biri atından eğilip Kureybe'nin gümüş kolyesini çekip aldı. Bunun dışında başka bir saldırıya uğramadılar ve sağ salim evlerine döndüler. Onlar Ebu Kubeys'te yalnız değillerdi. Tepelerden birinde İkrime, Safvan ve Süheyl, Kureyş'ten ve müttefikleri Bekr ve Hudayl kabilelerinden bir grup asker toplamışlardı. Dövüşmeye kararlıydılar. Halid'in aşağı taraftan şehre girmek için yaklaştığını görünce onlara saldırdılar. Fakat onlar Halid ve adamlarıyla mukayese edilecek güçte değillerdi.
Halid, kendi adamlarından sadece ikisi karşılığında düşmana 30 kayıp verdirerek,

kaçmalarını sağladı. İkrime ve Safvan at üstünde sahile doğru kaçtılar. Süheyl ise evine gitti ve kapıyı kilitledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarı Mekke'deki Ezakir geçidinden şehre girdiğinde çatışma hemen hemen sona ermişti. Pazar yerinden aşağılara bakıp çekilmiş kılıçları görünce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dehşete kapıldı. "Size dövüşü yasaklamamış mıydım?" dedi. Fakat ona bunun nedenleri açıklandığında o, "Allah bunu takdir etmiş," dedi. Ebu Rafi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kırmızı deriden çadırını mescidin yakınına kurmuştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu yanındaki Cabir'e işaret ederek gösterdi. Şükür ve hamd ile dua ettikten sonra aşağıya doğru ilerledi. "Hiçbir eve girmeyeceğim," dedi. Ümmü Seleme, Meymune, Fatıma onu çadırda bekliyorlardı. O gelmeden kısa bir süre önce Ümmü Hani de onlara katılmıştı. İslam hukuku Müslüman kadınlarla müşrik erkekler arasındaki nikahın düştüğünü söylüyordu. Aynı şey Ümmü Hani'nin Hubeyre Mekke'nin fethedileceğini daha önceden anlamış ve Necran'da yaşamaya gitmişti. Ümmü Hani'nin kocası tarafından iki akrabası, biri Ebu Cehil'in kardeşiydi, Halid'e karşı yapılan savaşta rol almışlar ve daha sonra sığınmak için onun evine gelmişlerdi. Daha sonra Ali radıyallahu anh onu selamlamak için eve geldiğinde iki mahzumiyi gördü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yasağına rağmen kızgınlıkla onları öldürmeye teşebbüs etti. Fakat Ümmü Hani onların üstüne bir yaygı örttü ve onlarla Ali'nin arasına girerek "Vallahi önce beni öldüreceksin," dedi. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh evi terk etti. Ümmü Hani kapıyı onların üstünden kilitleyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi karşılamaya gitti. Çadırda Fatıma'ya rastladığında Fatıma radıyallahu anha da Ali gibi ona çıkıştı. "Putperestleri himaye mi ediyorsun?" dedi. Fakat Fatıma radıyallahu anha'nın sözleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelişiyle kısa kesildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kuzenini sevgiyle selamladı. Ümmü Hani ona olanları anlattığında o, "Olmayacak. Sen kimi emin kılarsan biz de onu emin kılarız. Sen kimi korursan biz de onu koruruz," dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam gusül abdesti aldı ve 8 rekat namaz kıldı. Namazdan sonra bir saat kadar dinlendi. Daha sonra Kesva'yı çağırdı. Zırhını ve miğferini giydikten sonra kılıcını da kuşandı. Elinde bir asa taşıyordu. Miğferinin yüz kısmı da açıktı. O sabah onunla birlikte yolculuk edenlerin bir kısmı çadırın dışında sıra olmuş bekliyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanında Ebu Bekir radıyallahu anh ile konuşarak mescide doğru ilerlerken onlar da eşlik ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğruca Kabe'nin güneydoğu köşesine gitti ve tekbir getirerek Hacerül Esved'e asasıyla dokundu. Yanındakiler de tekbir getirmeye başladılar. Allahu Ekber sesleri mescitten ve tüm Mekke'de yankılandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eliyle susmalarını işaret edene dek Müslümanlar tekbir getirmeye devam ettiler. Daha sonra peygamber devesinin ipi Muhammed bin Mesleme'nin elinde olduğu halde Kabe'yi tavaf etti. Umre'de bu şeref bir hazreçliğe verilmişti. Bu nedenle bu kez bir evsliğe verilmesi uygun görülmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'den ayrıldı ve onu geniş bir çember şeklinde çevreleyen toplam 360 puta yöneldi. Kabe ile o putların arasında şu ayeti okudu. "Hak geldi, batıl yok oldu. Kuşku yok, batıl yok olucudur." Daha sonra putlara teker teker asasıyla dokunarak hepsini yüzüstü düşürdü. Kabe'nin etrafındaki daireyi tamamen dolaştıktan sonra eskiden Kabe'ye bitişik olan İbrahim makamında bineğinden indi ve namaz kıldı. Daha sonra Zemzem kuyusuna gitti ve Abbas'ın verdiği suyu içti. Haşimilerin geleneksel hacıları sulama görevlerini de böylece tasdiklemiş oluyordu.
Fakat Ali radıyallahu anh Kabe'nin anahtarlarını getirdiğinde ve Abbas radıyallahu anh onları taşıma görevinin de kendi ailelerine verilmesini istediğinde Peygamber

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, size sadece kaybettiğiniz şeyi veriyorum, diğerlerinin kaybı olacak bir şeyi değil cevabını verdi. Daha önceden Halid ve Amr ile birlikte Medine'ye gelen Abdüddar kabilesinden Osman İbni Talha'yı çağırdı ve anahtarları ona vererek onun ailesinin bu hakka sahip olduğunu belirtti. Osman saygıyla anahtarları aldı ve arkasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğu halde Kabe'nin kapısını açmaya gitti. Onların hemen arkasında da Üsame ve Bilal radıyallahu anhuma vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara arkasından içeri girmelerini emretti ve Osman'a kapıyı arkalarından kilitlemesini söyledi. Bakire Meryem ve çocuk İsa ikonu ve İbrahim olduğunu söyleyen yaşlı bir adam resmi dışında iç duvarların tamamı putperest tanrı resimleriyle doluydu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elini korur gibi ikonun üstüne koyarak Osman radıyallahu anha İbrahim dışındaki bütün resimlerin nasıl bozulduğuna dikkat etmesini söyledi. Bir süre içeride kaldı. Sonra anahtarı Osman'dan alarak kapıyı açtı. Anahtar elinde olduğu halde kapının önünde ayakta durdu ve vadinde duran, koluna yardım eden ve kabileleri bir araya getiren bir olan Allah'a hamdolsun dedi. Mescide sığınan Mekkelilere daha önceden evlerine sığınan birçok kişi katılıyordu. Hepsi Kabe'nin yakınında orada burada oturuyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hitap ederek ne diyorsunuz ve ne düşünüyorsunuz dedi. Onlar şu cevabı verdiler. İyi söylüyoruz ve iyi düşünüyoruz. Soylu ve cömert bir kardeş, soylu ve cömert bir kardeşin oğlu. Emir senindir. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara Mısır'da kardeşleri kendisine geldiğinde Yusuf'un söylediği sözleri tekrarladı. Ben kardeşim Yusuf'un söylediklerini söylüyorum. Bugün size karşı sorgulama, kınama yoktur. Sizi Allah bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir. Ebu Bekir radıyallahu anh babasını ziyaret etmek için mescitten ayrılmıştı. Şimdi ise Ebu Kuhafe'nin elinden tutmuş mescide giriyordu. Kız kardeşi Kureybe de onların arkasındaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neden yaşlı adamı evinde bırakmadın? Ben oraya giderdim dedi. Ey Allah'ın Resulü dedi Ebu Bekir radıyallahu anh. Onun sana gelmesi senin ona gitmenden daha uygundur. Peygamber aleyhissalatü vesselam yaşlı adamın elinden tuttu ve önüne oturttu. Sonra ona kelime-i şehadet getirmesini söyledi. O da hemen onun sözlerini tekrarlayarak Müslüman oldu. Düşürülen putların en büyüğü olan Hubel'in parça parça edilip sonra da yakılmasını emrettikten sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam evinde bir putu olan herkesin o putu tahrip etmesini istedi. Daha sonra ailesini ilk İslam'a davet ettiği yer olan Safa Tepesi'ne çekildi. Orada daha önceden kendisine düşman olan, şimdi ise Müslüman olup ona biat etmek isteyen kadınlı erkekli bir grupla karşılaştı. Yüzlerce kişi vardı. Müslüman olduğunu açıklamadan önce peygamberin kendisine ölüm cezasını vermesinden korkan Hint tanınmamak için peçe takmıştı. Ey Allah'ın Resulü! Benim kendim için seçtiğim dini muzaffer kılan Allah'a hamdolsun dedi. Daha sonra peçesini çıkardı ve Utbe'nin kızı Hint dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona hoş geldin dedi. Safa'ya gelen kadınlardan biri de İkrime'nin karısı Ümmü Hakim idi. Müslüman olduktan sonra kocası için dokunulmazlık istedi. İkrime hala onunla savaş halinde olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona dokunulmazlık hakkı verdi. Ümmü Hakim kocasının nerede olduğunu öğrendi ve onu geri getirmek için gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önünde toplanan kalabalığı süzdü ve amcasına dönerek "Ey Abbas, kardeşinin iki oğlu Utbe ve Muattip neredeler? Onları göremiyorum." dedi. Bunlar Ebu Leheb'in yaşayan iki oğluydu. Babasının zoruyla Rukiye'yi boşayan Utbe'ydi. Ve görünüşe göre şimdi ortaya çıkmaktan korkuyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları bana getir dedi. Bunun üzerine Abbas radıyallahu anh yeğenlerini getirdi. İkisi de Müslüman oldular ve biat ettiler. Daha sonra ikisinin de ellerini

0: yerlerinden tutup ikisinin arasında yürüyerek onları El Mültezem denilen ve Kabe'nin Hacerül Esved ile kapısı arasında duvarı meydana getiren kutsal yere götürdü. Orada uzun uzun dua etti. Yüzünden sevinç okunuyordu. Merak eden Abbas sordu. O da Rabbimden bu iki amcaoğlunu istedim, o da verdi dedi. En önemli üç put merkezinden Mekke'ye en yakın olanı mahledeki El-Uzza tapınağı idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Halid radıyallahu anh'ı bu putperestlik merkezini yok etmek üzere gönderdi. Onun yaklaştığı haberi duyulunca tapınağın bekçisi kılıcını tanrıça heykeline astı ve cansız heykeli kendi kendisini koruyan Halid'i öldürmeye veya tek tanrıya inanmaya davet etti. Halid radıyallahu anh tapınağı ve putları yıktı ve Mekke'ye döndü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona hiçbir şey görmedin mi diye sordu. Hiçbir şey cevabını verdi Halid. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o halde onu yok etmedin dedi. Geri dön ve onu yok et. Bunun üzerine Halid radıyallahu anh tekrar Nahle'ye gitti. Tapınağın harabeleri arasından uzun ve savrulan saçlarıyla çırılçıplak bir kadın çıktı. Halid radıyallahu anh daha sonraları omurgam titreyerek sarsılmıştı derdi. Yine de Uzza ibadet değil, inkar senin içindir diye bağırdı. Kılıcını çekip kadının üstüne indirdi. Döndüğünde peygamberle şöyle konuştu. Bizi mahvolmaktan kurtaran Allah'a hamdolsun. 100 kadar koyun ve deveyle birlikte babamın El-Uzza'ya gitmesine alışmıştım. Onları Uzza için kurban eder, orada 3 gün kalır ve yaptıklarıyla onu sevindirerek bizim tarafımıza çevirdiğini sanırdı. O sırada Mekkelilerin çoğu biat etmişlerdi. Süheyl ise biat etmemiş fakat evine sığınıp oğlu Abdullah'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kendi adına gidip rica etmesini istemişti. Çünkü kimsenin öldürülmeyeceği ilan edilmiş olmasına rağmen Süheyl kendisinin bu kapsamın dışında yer aldığını sanıyordu. Abdullah radıyallahu anh peygamberle konuştuğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o güvenliktedir ve Allah'ın himayesindedir. Bırakın ortaya çıksın dedi. Sonra etrafındakilere dönerek karşılaştığınızda Süheyl'e kem gözle bakmayın. Bırakın serbestçe dolaşsın. Çünkü hayatıma andolsun o akıllı ve şerefli bir adamdır. İslam gerçeğine karşı kör biri değildir dedi. Böylece Süheyl istediği şekilde gezdi. Fakat henüz İslam'a girmemişti. Safvan'a gelince kuzeni Umeyr onun için peygamberden 2 aylık bir müddet aldı ve onu bulmak için yola koyuldu. Onu o zamanlar Mekke'nin bir limanı olan Şuaybe'de gemi beklerken buldu. Safvan şüphe içindeydi ve planlarını değiştirmeyi reddediyordu. Bunun üzerine Umeyr tekrar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına döndü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona kuzeninin güvenlikte olduğunun bir işareti olarak çizgili Yemen kuşağından sarığını verdi. Bu Safvan'ı ikna etmeye yetti fakat o daha fazla emin olmak istiyordu. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Umeyr bana belli bir şeyde karar kılarsam Müslüman olmayı kastediyordu. Güvenlikte olacağımı, eğer kabul etmezsem bana 2 ay mühlet verdiğini söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada kal dedi. Fakat Safvan bana açık bir cevap vermedikçe kalmam dedi. Bunun üzerine peygamber senin için 4 aylık mühlet var dedi. Safvan da Mekke'de kalmayı kabul etti. İkrime bu 3 kişi içinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelen sonuncu kişiydi. Fakat onlar arasından Müslüman olan ilk kişi de oydu. Tihame sahilinden Habeşistan'a giden bir gemiye binmeye karar vermişti. Tam gemiye binecekken geminin kaptanı Allah ile aranda olan dini düzelt dedi. İkrime ne demeliyim deyince o Allah'tan başka ilah yoktur de cevabını verdi. Sonradan bunu söylemeyen kimseyi gemisine almayacağını belirtti. 4 kelimeden oluşan La ilahe illallah kelimesi İkrime'nin ruhuna işledi ve o anda bu sözleri samimice söylediğini fark etti. Henüz gemiye binmemişti. Çünkü gemiye binmek istemesini güvertesinde kabul edebildiğine göre kıyıda da kabul edebilirdi. Kendi kendine denizde tanrımız olan karada da tanrımızdır dedi. Daha sonra karısı ona geldi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onun Mekke'de güvenlikte olacağına söz verdiğini söyledi. Birlikte geri döndüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun geldiğini biliyordu. Yanındaki arkadaşlarına, "Ebu Cehil'in oğlu İkrime mümin olarak aranıza geliyor. Bu nedenle babasını yermeyin. Çünkü ölüyü yerme diriyi incitir ve ölüye ulaşmaz," dedi. Mekke'ye vardığında İkrime doğruca Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünde çok sevinçli bir ifade vardı. İkrime Müslüman olduğunu resmen açıkladıktan sonra ona, "Bugün benden ne istersen iste, o isteğini sana vereceğim," dedi. İkrime radıyallahu anh, "Senden benim sana karşı tüm düşmanlıklarımı affetmesi için Allah'a dua etmeni istiyorum," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun istediği şekilde dua etti. Daha sonra İkrime radıyallahu anh, insanların hakka uymalarını engellemek için harcadığı paralardan ve yaptığı savaşlardan bahsetti. Şimdi ise onun iki katı parayı ve çabayı Allah yolunda harcayacağını söyledi ve sözünde durdu.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: Kur'an-ı Kerim Tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya varis.
2: Varis sensin. Varissin ki yitirdiklerim sana emanet. Benden sonraya kalanlar sana kalır. Ruhum ve canım sana mirastır. Sevdiklerimin hepsi senin yanındadır.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kan ver org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
9: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 26. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
2: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 26. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312

0: yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp

0: WhatsApp hattından ulaşabilir, mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef.
2: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukün azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Allah izin verirse bugün inşallah münazara ahlakı dersimizin son bahsini yapıp bu bahsi kapatacağız. Bir dahaki haftadan itibaren yeni bir bahse giriş yapmış olacağız. Şimdiden söyleyeyim ki siz de biraz hazırlanın. Bilmem moralleriniz mi bozulur, sevinir misiniz, üzülür müsünüz? Bir dahaki dersimizin başlığı beslenme ahlakı olacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberiyetinde yeme içme meselesini de inşallah öğrenmeye çalışacağız. Bugünkü serlevhamız ilmin izzeti ve namusu için münazara. Bu serlevhanın gerekçesine ait birkaç cümle söylemek istiyorum. Öylelikle inşallah sözün perdesini kaldırmış olalım. İlmin izzeti ve ilmin namusu. Asıl konumuz bu olsaydı çok daha detaylı, çok daha farklı şeyler söylememiz icap ederdi. Ama biz bu başlığı münazarayla ilişkilendirerek anlatacağımız için biraz daha kestirmeden temel mesajı vererek sözü devam ettirmemiz doğru olacak. İlmin izzeti der demez aklımıza gelecek iki tane önemli husus var. Bunlardan bir tanesi Allah'ın emir ve yasaklarına azami derecede ittiba. Eğer ilmin izzetinden bahsedeceksek birinci madde bu. İkincisi ise insanlara İslam'ın yaşanabilirliği noktasında azami derecede rehberlik. Tekrar etmek istiyorum, çok önemli bunlar. Birincisi Allah'ın emir ve yasaklarına azami derecede ittiba. Burada eğer ilmin sahibi olan bir alim, bir talebe, bir hoca, her neyse bunlardan bahsettiğimiz zaman kendisinin azami derecede Allah'ın emir ve yasaklarına ittiba noktasında hassasiyet içerisinde olması gerekir ki ilmin izzeti yerine gelmiş olsun. Hoca için, talebe için, imam için, alim için azametler biraz daha farklı bir biçimde baskın olmalıdır. Azameti kendisi için, kendi nefsi için tercih etmeli ve bunu söylemelidir. Ve bunu söylerken altını doldurarak söylemelidir. Sadece bunu söz, kal boyutunda bırakmamalıdır. İkincisi biraz daha halka yönelik bir yüz, biraz daha rehberiyetle alakalı bir şey. İnsanlara İslam'ın yaşanabilirliği noktasında azami derecede rehberlik. İslam'ın yaşanabilirliğini görmesi gerekir insanlar. Alim diye isimlendirdikleri, o konumda gördükleri insanlar üzerinden. İşte bunu yaparken de ilmin izzeti onu gerektirir. Kendisi için azamet, halk için ruhsat. Onun için kitabın ortasından bir sözdür aslında. Söze biz takla attırdığımız için yanlış anlıyoruz. Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma. Çünkü dediği ruhsattır, yaptığı azamettir. Yaptığı sana zor geleceği için sen söyledikleriyle yetin. Ama şimdi bizim kafamızda gördüklerimiz, örneklerimiz ne yazık ki hep menfi olduğu için hocanın dediğini yap, yaptığını yapma sözünü biz şöyle anlıyoruz. Hoca güzel şeyler söyler, kendisi yapmaz. Sen o yapmadığına bakma, onun dediğini yaparsan iyi yapmış olursun. Ancak sözün özünde, temelinde böyle bir hakikat yatıyor. İkinci kavrama gelin, ikinci ifadeye, ilmin namusu. Namus deyince biz aklımıza hemen ırz gelir. İşte hanımlarımız bizlerin namuslarıdır. Kızlarımız bizlerin namuslarıdır ve biz o namuslarımızı koruma adına gözümüzü korurcasına onları koruruz, korumaya çalışırız. Asla namuslarımıza bırakın el uzatılmayı, göz atılmasına dahi müsaade etmeyiz. Doğru mudur böyle bir şey? Doğrudur. Olması gereken bir şeydir de bu. Ancak sadece namus kavramı biraz önce söylediğim şekliyle sınırlı tutulmamalı. Namus dediğimiz şeyin bakın sözlüklerimizde şöyle bir anlamı var. Edep, haya, doğruluk ve güvenirlik gibi faziletlerin sonucu olan ve yüksek değer taşıyan her türlü ahlaki ölçülere bağlılık ve sadakata namus denir. Dolayısıyla biraz önce söylediğim o işin parçasından bir parçadır. Ama bütününde biz bütün erdemi, fazileti, hayayı, doğruluğu, güvenirliği içerisine alan ahlaki bütün faziletlerden bahsetmemiz gerekir. Peki ilmin namusu dediğimiz zaman ne anlamalıyız? Onun için de yine iki cümle söyleyeyim size. Birincisi, her türlü taassup ve tarafgirlikten uzak durup hak ve hakikati bulmaya çalışmak. Her türlü taassup ve tarafgirlikten uzak durup hak ve hakikati bulmaya çalışmak. İkincisi, her türlü aşırılıktan uzak durup peygamber çizgisi olan itidali korumaya çalışmak. İkincisi de her türlü, bunlar neyse artık, ifrat ve tefritte gezmeyip her türlü aşırılıktan uzak durup peygamber çizgisi olan itidali korumaya çalışmak. İlmin namusundan mı bahsedeceğiz? Bu iki tane madde aklımıza gelecek. İlmin izzetinden mi bahsedeceğiz? Biraz önce verdiğim iki cümle aklımızdan hiçbir zaman çıkmayacak. Peki bunların münazarayla ne alakası var? Münazara arayıştı ya, hakikati arama adına bir yolculuktu ya. O hakikat yolculuğu sırasında elde edeceğimiz her türlü bilgi ilmin namusunu da izzetini de koruma adına bize farklı bir biçimde katkı sağlayacak. Dolayısıyla biz farklı bir mülahazayla değil, sadece ve sadece ilmin izzeti için ve ilmin namusu için münazaraya evet demeliyiz. Eğer bu ikisinin dışında başka şeyler mevzu bahis olursa ve biz başka şeyleri konuşmaya ya da ille de konuşma gerekmez burada. Çünkü herkes konuşmaz bunu. Daha ambalajı güzel olan içinde saklar asıl niyetini, farklı şeyler yapar. Bu farklı mülahazalarla, farklı niyetlerle ortaya atılan adımlar gerçek manada müsbet bir münazara olmaz. Biz eğer ilmin izzeti ve namusu için istiyorsak bunlara dikkat etmemiz gerekir. Bu bir ön bilgi olsun bize. Şimdi kıymetli kardeşlerim, geçen ders İmam Gazali'den 8 tane madde verdim. 2 tane de onlara biz maddeler ekledik. Çünkü var olan zeminin üzerinden konuşuyordu İmam Gazali. Biz biraz daha o zemini tam anlayabilmemiz için 2 madde de ekledik. 10 madde münazaranın ahlakına dair verdim. Çok fazla detaya giremedik dersin sonlarına geldiğimiz için. Şimdi biraz daha bu 10 maddeyi size açacağım. Sonra örnekler vermek istiyorum. Örnekler vermezsek eğer gerçekten münazaradan alınması gereken şey kafamızda tam anlamıyla oturmayabilir. Onun için biraz hızlıca bu maddeleri geçmek istiyorum. Sonra somut maddeler üzerinden, daha doğrusu örnekler üzerinden münazara ahlakını sizlere bir şekliyle yansıtmak istiyorum. Birinci madde neydi? Farz-ı kifaye olan münazara ancak farz-ı ayn olan vazifelerden sonra icra edilmelidir. Münazara farz-ı kifaye mi? Farz-ı kifaye. Ancak bir farz-ı kifayeyi yerine getirirken, bu hangisi olursa olsun, farz-ı ayn olan bir farziyeti düşürmemesi ya da aksatmaması gerekir. Güzel ve ilginç bir örnek verir İmam Gazali bu maddeyi açıklarken bize. Der ki mesela bir adam elbise dikiyor. Kendi kendine diyor ki ben bu elbiseyi insanlar alsınlar, giysinler. giydikleri için de setre avret kısmı yerine gelsin. Böylelikle namazlarını güzelce eda etsinler diye yapıyorum. Ben bunu yaptığım için böyle bir farziyet yerine getirilsin diye ve insanlar namazlarında ibadetlerini rahatça yerine getirsinler diye o elbiseyi diktiğim için namaz kılmasam da olur. Çünkü ben farz-ı ayn olan bir işin insanlar tarafından yerine getirilmesi için gayret gösteriyorum. Ne diyor İmam Gazali? Sen diyor öyle yaparak bu manada sorumluluktan kurtulamazsın. Birileri farz-ı ayını yapsın ama ben kendi farz-ı ayınlarımı yapmayayım. Yok böyle bir şey. Bu tamamen görevden kaçmanın anlamıdır. Şimdi biz münazara için meclisler kuralım. İnsanlarla bu manada bir şeyler yapalım. Ama bunu yaparken üzerimizde yükümlülük olan bazı şeyleri yerine getirmekten de kaçalım. Sadece namaz üzerinden de örneği vermek doğru değil. Şimdi ben size bir şey sorayım, siz bana cevap verin. Cihat şu anda bizim için farz ayın değil midir? Farz ayındır. Cihat bizim mükellefiyetimizdir. Ama siz cihadı gitalle sadece özleştirmeyin. Gital yani savaş kısmı onun içerisinden bir parça. Biz şu anda dinimizi korumak, yaymak, tebliğ etmek, irşad etmek bu manada mükellefiyetlerini

görevimizi yerine getirmekle bizler sorumluyuz. Şimdi bunu birilerine sadece havale ederek başka şeylerle uğraştığımız zaman o farziyet üzerimizden kalkmıyor. Onun için evet, münazara hakikati arama adına, hakikati bulma adına bir gayret, ama hiçbir bu manada atılan adım bizi farz-ı ayn olan sorumluluklardan geri bırakmamalıdır. Birinci maddenin bize verdiği en önemli mesaj bu. İkincisi, o esnada münazaradan daha mühim bir farz-ı kifaye bulunmamalıdır. Evet, farz-ı kifaye, ama bir şey söylüyor. O esnada daha mühim bir farz-ı kifaye bulunmamalıdır. Bunun için de güzel bir örnek veriyor İmam Gazali. Diyor ki mesela, susuzluktan kıvranan bir cemaat geldi senin yanına. Senin yapacağın şey o insanlara su içirmek. Sen onu yapmıyorsun. Ne yapıyorsun? Hacamat nasıl yapılır onu öğretiyorsun. Adamların damarında kan kalmamış, sen onlara hacamatı öğretiyorsun. Bunu yapman senin o sorumluluğu yerine getirmekten seni düşürmüyor. Dolayısıyla burada çok doğru bir biçimde kim yapacaksa bu münazarayı, ümmetin, yaşadığı içerisindeki toplumun, İslam'ın bu manadaki ehem mühim listesini çok net bir biçimde oturtmalıdır. Öncelikler nazara verilmelidir. Ondan sonra bu sıralama doğru bir biçimde yapıldıktan sonra ne yapacaksa yapacaktır. Ama bunu yapmayıp şu anda acil bir mesele var, çözülmesi lazım, bir cenaze var, kaldırılması lazım. Onu yapmayıp başka şeylerle uğraşmak münazaranın ahlakına uygun davranmamaktır. İkinci maddede söylediği aslında bu. Üçüncüsü, münazara yapan kişi başkasının mezhebiyle değil, kendi reyiyle fetva veren müçtehit vasfına haiz biri olmalıdır. Bunu söylerken geçen ders söyledim. Dedim ki buna bakarsanız bugün hiç kimse münazara yapmamalı. Ama İmam Gazali bunu söylerken müçtehitlerin olduğu bir dönemde söylüyor. Müçtehit var mı bilmiyorum. Artık onu siz tespit edersiniz. Ancak bu maddeden bizim alacağımız çok önemli bir ders var. Nedir o? Kim münazara yapacaksa, öyle YouTube'dan izlediği 3-5 dakikalık videonun üzerinden, yarım yamalak bir televizyonda dinlediği bir şeyin üzerinden, tam anlamıyla anlamayıp 2-3 satır okuduğu bir bilgi üzerinden münazara olmaz. Münazaraya konu olan her ne ise o konunun hakkını veren insanlar sahaya çıkmalıdır. Bu manada eğer onun hakkını vermiyor da ve bu konuyu yapıyorsa, yaptığı münazarada ahlaki ilkelere riayet etmeden yapmış olur. Dolayısıyla biz üçüncü maddeyi ille de müçtehit ile sınırlandırmayalım. Evet, ama burada işin hakkını vermek, meseleyi detaylıca bilmek, derinlemesine o ilme vakıf olma noktasında, belli şeyleri koruma noktasında bir kametin sahibi olmak. Şu maddeyi ne olur unutmayın. Biraz sonra İmam Ebu Hanife'nin talebeleriyle yaptığı bir münazarada buna ait çok güzel bir örneklik var. İmam Ebu Hanife onları nasıl bir noktaya getiriyor, birazdan göreceğiz. Dördüncüsü, münazara meydana gelmiş mühim bir hadise hakkında yahut meydana gelmesi yakın olan bir hadise hakkında yapılmalıdır. Yani biraz önce söyledik ya, aciliyetle alakalı bir şey onunla alakalı. O anda halkın ihtiyaçları. Bu konuştuğumuz mesele, yarın bu mesele konuşulduktan sonra ümmetin hangi derdine derman olacak? Eğer yaptığımız o münazara bizim dertlerimize derman değil de bizim var olan yaralarımızın derinleşmesine vesile olacaksa, o münazaranı yapmanın ne faydası var bizlere? Bakın, İmam Gazali çok güzel bir şey söylüyor kendi dönemiyle alakalı, ama onun döneminde o ne kadar bilmiyoruz. Bu dönemde tam da dediği gibi. Ne diyor? Günümüzde münazara yapanların çoğu halkın ihtiyaçlarından çok kendilerini şöhrete taşıyacak meselelerle daha fazla ilgileniyorlar. Söz anlaşıldı değil mi? Şimdi ben susayım, siz konuşun. Bir ilmi mesele, bir ders, iman hakikatlerine ait mühim bir şey.
ahiretimizle alakalı.

0: bir şey bir yapılmış ders atılıyor mesela internete, sosyal medyaya. Gidin bakın isterseniz evde, muhakkak aklınızda da var. İzlenme oranlarına bir bakın. Bir de iki tane şahsın birbirleriyle cedelleşmesine, ona münazara demiyoruz. Birbirlerini yemesine, birbirlerine farklı bir biçimde tenkit getirmelerine ait bir videoya bakın. O iman hakikatlerine olan teveccühün kat kat, belki 100 katı, belki 200 katı daha fazla insanların onlara itibar ettiğini görüyorsunuz. Birilerinin de iştahını açıyor bu. Adam diyor ki ben 50 sene imanı anlatsam kim beni dinleyecek? Birine çatayım da bir şekliyle o gündem oluşsun, ben de öylece ortaya çıkayım. İşte bunu, böyle şeyleri bir yönüyle ortaya çıkaran aslında biziz. O insanların suçu ayrı bir şey ama o mala, o malzemeye, o piyasaya sürülen şeye biz talip olduğumuz için bugün o var. Ama diğerine talip olsaydı o çoğalacaktı. Dolayısıyla bu manada topu başkalarına atmakla da biz sorumluluktan kurtulamayız. Biz de bu konuda sorumluyuz, kusura bakmayın. Bu manada ne kadar sorumluluk o işi yapanlardansa, en az o kadar sorumluluk da bu işe talip olanlarda. O insanların pazara sürdükleri mallara talip olmazsanız bir yapar, iki yapar, üçüncüsünde yapmaz. Ama buna talip olduğunuz zaman, bunun piyasası olunca arz talep işidir bu. Bakıyor ki evet, bu işin piyasası var ve bu iş devam etmeye çalışılıyor, devam ettiriliyor. Ettirilen bu manadaki her işte ümmetin acılarını derinleştiriyor ve ümmetin var olan sıkıntılarını erteliyor. Bir yönüyle tefrika daha da bizim içimizde yayılarak artık onarılmaz bir noktaya geliyor. Beşincisi, münazara özel bir mecliste tertip edilmeli, halka açık yerlerde yapılmamalıdır. Gayet açık. Ama ben daha da açmak istiyorum bu meseleyi size. O dönemlerde, yani bu münazaranın ahlakına uyulduğu dönemlerdeki münazara meclislerinden bir örnek vermek istiyorum. Bir münazara yapacak iki alim. Nerede? Ya o alimin evinde, ya o günkü halifenin, sultanın huzurunda, ya bir mescitte, ya da medrese olarak kullanılan herhangi bir yerde. Artık neredeyse. Diyelim ki bir mescitte. Nasıl yapılıyor? Mescit o anda, o bölüm kapatılıyor. İki taraf gelip oturuyor. Bu alim karşısında bir başka alim. Ortada o işi yönetecek bir hakem oluyor. Ona bugün ne diyorlar? Moderatör mü diyorlar? Onun gibi hakem oluyor. O alimlerin, o iki alimin etrafına bir halka çevriliyor. O halka kim tarafından oluşturuluyor? O meseleye vakıf olan başka alimler tarafından. Halkaya öyle herkes oturamaz. Çünkü orada ilmi bir mesele konuşuluyor. İki tane alim bir meseleyi müzakere edecekler, münazara edecekler. Halkayı oluşturanlar o meseleye vakıf olan başka alimler.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7.000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
11: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
12: www.radyohedef.com.
11: Tıklayın.
13: Zorunlu yayın.
14: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz. Merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
15: Türk Eğitim Vakfı. TEV.org.tr.
13: Zorunlu yayın.
16: Radyo Hedef.
17: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenlik kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
16: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki, son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program

0: program devam ediyor.
1: Alimlerin oluşturduğu o halkanın dışında ikinci bir halka kuruluyor. O halkayı kim kuruyor? Münazarayı yapan alimlerin talebeleri. O münazarayı yapan alimlerin talebeleri de her biri bir alim zaten. Onlar da diğer halkayı oluşturuyorlar. Ellerinde kitaplar var, not alıyorlar. Eğer bir manada bir delil söylenmişse o delili ortaya çıkarma noktasında hemen o kitaplara müracaat ediyorlar. Böyle bir ilmi meclis oluşuyor. O halkanın dışında da bir halka var. Onlar da bu işe daha yeni başlamış talebelerden oluşuyor. Onun dışında kimse o halkalara dahil edilmiyor. Öyle hadi gelin bir şey tartışıyoruz diye milleti davet etmek yok. Ortada ciddi bir problem var. Nedir o? Hakikat arayışı var. Ciddi bir meseledir bu. Ciddi bir mesele ancak o işin ehli olan insanlar tarafından yapılır. Eğer bunu siz avamın eline düşürürseniz inanın ki avamın elinde o iş oyuncağa döner. Şimdi benim aziz kardeşlerim, madem burada biz kendi dertlerimizi konuşuyoruz, dertlerimize ait bir şey söyleyeyim size. Şöyle bir yanlış algı var bazı kardeşlerimizde. Eğer diyorlar biz falanca cemaati kötülersek, falanca cemaatin başındaki hocayı, imamı neyse kötülersek, kendimize daha fazla taraftar buluruz. Doğru mu bu manada yaptıkları, o ayrı bir mesele. Bulurlar mı taraftar? Evet bulurlar kısa vadede. Ama ben daha ciddi bir hakikate ve bir büyük meseleye dikkatlerinizi çekiyorum. Bu manadaki tartışmaların, yani birilerini karalama, birilerinin cemaatini nazardan düşürme ya da toplum önünde farklı bir konumda olan bir hocayı, bir alimi, bir önderi her neyse bir şekliyle bu dil ve bu üslup üzerinden nazardan düşürme, uzun vadede bütün alimlere ve ilme verilmiş en büyük zarardır. Çünkü yapılan iş bir şahsın itibarını zedelemekle kalmıyor. Ne olur buna dikkat edin. Yapılan iş sadece bir cemaatin itibarını zedelemekle kalmıyor. Yapılan iş bütün hocaların, alimlerin, İslami hizmetlerin ya da ilim noktasında ortaya konan her türlü şeyin itibarını zedeliyor. Ve öyle bir noktaya geliyor ki avam, halk şunu söylüyor haklı olarak, ben o çerçeveden bakınca onları haklı görüyorum. Kimi dinleyeceğiz arkadaşım? Herkes bir başka bir şey söylüyor. O onu diyor, o onu diyor. Ben nasıl işin içine çıkacağım? En iyisi hiçbirini dinlemeyeyim. Tamam, hiçbirini dinleme. Ne yapacaksın peki? Kafasına göre iş yapacak. Kafasına göre iş yaptığı zaman da doğru mu yapacak? Avamın yapacağı bu mudur? Eğer bu manada bir rehberiyet olmazsa o insanlar nasıl yürüyecekler? Nasıl bir noktaya gelecekler? Dolayısıyla cemaatlerin, vakıfların, derneklerin fark etmez. Birbirleri arasında olan yarış rekabete dönüştüğü zaman, bu rekabet bir yönüyle karalamaya dönüştüğü zaman kısa vadede adam kapabilirsin. Belli bir biçimde birinin değerini düşürerek kendine değer ekleyebilirsin. Birinden itibar çalarak kendine itibar katabilirsin. Ama uzun vadede bu asla kalamaz. Netice itibariyle de olan ilme olur. O ilmi bir yönüyle temsil eden alimlere olur. Ne olur buna dikkat edelim. Aslında bu ilmi münazaranın halkın huzurunda değil de bu

burada dikkatimizi çektiği madde böyle bir şey. Bakın yine kendisi bu bahiste şöyle bir cümle kullanıyor. Kalabalıklar önünde yapılan münazara insanı Allah rızasından koparıp tarafları riyaya sevk edebilir. Doğru mu? İnanın ki doğru. Şimdi insanlar var. Mesela diyelim ki hoca talebeleriyle birlikte bir münazarada. Ne yapmalı? Korumalısı lazım kendine göre o makamı. Orada talebelerinin huzurunda kendi yenildiğini kabul edebilmesi çok kolay bir şey değil. İnsanın onu yapabilmesi için gerçekten ihlas adına meseleyi çözmüş olması lazım. O manada hiçbir sıkıntısı olmaması lazım. Öyleyse eğer çok öyle kalabalıklar huzurunda yapılmaması gereken bir iş olduğunu öğreniyoruz buna. Bunu. Bu manada eğer biz daha farklı bir biçimde ilmi müzakereleri daha özel, daha böyle mahrem bir meseleymiş gibi algılayıp yaptığımız zaman fayda daha farklı olacaktır. Altıncı madde, münazara hakkın, hakikatin ortaya çıkması amacıyla yapılmalıdır. Güzel bir örneği var yine İmam Gazali'nin. Bir şeyi kaybettin diyor. Arıyorsun arıyorsun bulamıyorsun. Başka biri senin kaybettiğini buluyor. Kaybettiğin şeyi getirip sana verdiği zaman sen o bulan adamı kınar mısın? Hatta ona teşekkür edersin. Senin kaybını buldu. Münazarada ne aranıyor? Hakikat. Ha ben bulmuşum ha başkası bulmuş. Ne fark eder? İşte budur asıl olan. Dolayısıyla burada hakikatin ortaya çıkarılmasının amacıyla yapılmalı. Eğer böyle yapılıyorsa hikmet müminin yitiğidir. Hangi mümin bulursa bulsun karşıdaki mümin onu takdir etmeli, bir yönüyle onu taltif etmelidir. Taşköprüzade'nin bununla alakalı bir sözü, münazara edecek kişi gerçeği aramakta kaybını arayan kimse gibi olmalıdır. Hatırlıyor musunuz geçen ders söylediğim sözü, İmam-ı Şafii ve başka salihlerden aktardım. Münazaraya başlamadan önce nasıl dua ediyorlardı? Allah'ım sen hakikati karşıdaki kardeşimin dilinde tecelli ettir. O söylesin hakikati. Bundan daha güzel bir şey var mı Allah aşkına? İşte budur mesele. Bu çerçeveden anladığımız zaman zaten meseleyi doğru anlayacağız. Yedincisi, delilden delile ve sualden suale intikal men edilmemelidir. Yani şahıs söylediği şeyde delilleri getirmeli. Karşı taraf bir şey söyledi, bu taraf ondan delil istemeli. Bir şey söyledi, mesele anlaşılsın diye sual sormalı. Bunlara men edilmemeli. Ama burada başka bir şey daha var. Demagojiye yer verilmemeli. Öyle lafı uzatarak, farklı noktalara kaydırarak, sadece laf kalabalığı yaparak karşı tarafı yenme gibi bir noktaya mesele sevk edilmemeli. Bir usul üzerinden yürünmeli ve asla Bediüzzaman'ın dediği gibi kelam ve söz mal gibidir, israf edilmemelidir. O meydanda da asla mal gibi değerlendirilmeli, yani emanet gibi kelam ve söz israf edilmemelidir. İmam Gazali'nin söylediği 8. ve sonuncu madde şu: kişi kendisinden istifade edebileceği ilimle iştigali olan kimselerle münazara etmelidir. Bir şey alacaksa eğer münazara edilir. Almayacaksa niye edilsin? Münazarayı kendisinden istifade edilmesi umulan alimlerle yapmalıdır diyor İmam Gazali. Yine hatırlamış olmanız lazım bu madde, sizin zihinlerinize hemen getirmeli İmam Şafii rahmetullahi aleyhin o sözünü. Ne kadar alimle tartıştımsa yendim, ne kadar cahille tartıştımsa yenildim. Öyledir. Çünkü alim adam eğer gerçek alimse belli bir noktaya gelecektir. Ama değilse işte biraz önce söylediğimiz gibi söz kalabalığı yapacak, bir şekilde işi farklı noktalara doğru götürecek. İki maddeyi de sadece okuyup geçiyorum. Birincisi, münazara İslam'ın temel meselelerinde, imani konularda, İslam'ın sabitelerinde olmamalıdır. Bunları biz ekledik biliyorsunuz. İkincisi de münazara sonunda sonuç ne çıkarsa çıksın tekfire kapı açılmamalıdır. Şimdi benim aziz kardeşlerim, bu kadar bilginin üzerinden biraz görelim bakalım nasıl yapıyormuş alimlerimiz münazaraları.
Ben bu

hafta, geçen hafta biraz bu meseleyle alakalı kitaplarımızı karıştırdım. İnanılmaz derecede bir birikim var elimizde. Ama işin acı tarafı, müstakil kitap yok alimlerin münazaralarıyla, münazara örneklerine dair. Bu da bir şey olsun işte ilgili kardeşlerimize. Türkçede de yok, Arapçada da bir iki tane eser dışında çok fazla göremiyorsunuz. Ancak özellikle o alimlerimizin hayatlarını bize anlatan kitaplara baktığınız zaman hayatlarının içerisindeki o ilmi münazaraları görüyorsunuz. Gerek hemen tabiin neslinin alimlerinden, o günden itibaren iş daha farklı bir noktaya taşınıyor. Gerek ondan sonraki nesil olan etbai tabiinden, gerek bizim mezhep imamlarımızdan, gerek sonraki süreçlerden, gerek İmam Gazali dönemindeki alimlerden ve daha sonra Osmanlı ulemasına gelene kadar ki o süreç içerisinde çok var. Örnek çok bu konuda. Menfi de var, müspet de var. Mesela münazarada işi kavgaya götürenler, birbirlerine çok kötü işler yapanlar, bunlar da var, yok değil. Yani bunları gizlemenin bir manası yok. Bunlara müracaat ettiğiniz zaman göreceksiniz. Ama ben ahlaka uygun olan örnekler üzerinden bir şeyler söyleyeceğim size. Mesela İmam Malik'in üzerinden konuştuğumuz zaman İmam Malik'in münazaraya ne kadar önem verdiğini çok net bir biçimde görüyorsunuz. Bugün hepimizin iştahını kabartacak bir teklifle baş başa kalmasına rağmen İmam Malik, o büyük insan, ilmin izzeti ve ilmin namusu için o teklifi elinin tersiyle itmiştir. Nedir o teklif? Onun yazdığı Muvatta isimli o muhallet eser, devrin halifeleri tarafından, Cafer Mansur tarafından, Mehdi Billah tarafından, Harun Reşit tarafından, üçü ayrı ayrı şöyle bir teklifle geliyorlar. Bu kitabı devletin resmi fıkıh kitabı olarak benimseyelim ve bunun dışındakileri devre dışı bırakalım. Kitapta geçen fıkhi meselelerdeki deliller bu kitabın söyledikleri çerçevesiyle sınırlı olsun, ihtilaflar azalsın. Ama İmam Malik bunu kabul etmeyerek hayır diyor ve münazaraya asla kapıyı kapatmıyor. Hayatına bakın, onun İmam Ebu Yusuf'la, onun kendi talebeleriyle, onun devrinde yaşadığı başka Medineli ve Medine dışından gelen alimlerle nasıl ilmi münazaralar yaptığını göreceksiniz. İmam Ebu Hanife asıl konumuz, ona geleceğim. Gelin İmam Şafii'ye, aynı şey. İmam Şafii'de de o var. Gerek Mısır'a gitmeden önceki hayatında, gerek Mısır hayatında bu manada münazaraların örneklerini okuyoruz. Talebeleriyle yaptığı bazı münazaralara şahit oluyoruz. Ahmet bin Hanbel'e geldiğiniz zaman durum biraz daha farklı. Ahmet bin Hanbel gerçekten bu konuda farklı bir noktada duruyor. Niye? Çünkü onun devresinde özellikle mihne olayları dediğimiz, Kur'an mahluktur tartışmaları bugün belki bir karşılığı yok ama o gün için çok önemliydi. Onun üzerinden oluşan imtihanlarda o cümleyi söylemeyerek İslam'ın selim çizgisini koruma noktasındaki hassasiyetine insan hayran oluyor. Ben bugün bazı arkadaşlarım, bazı kardeşlerim, bazı hocaların artık ne diyecekseniz Ehl-i sünnet alimlerini değerlendirirken Ehl-i sünnet alimleri otoriteye teslim oldu deyip öyle beylik laflar söyleyip de bu manada bir şeyler söylediklerini duyduğum zaman kahroluyorum. Ehl-i sünnet ulemayı şöyle gerçek bir manada tanıdığınız zaman aslında onların o gün halifelerle, sultanlarla yani otoriteyle, sultayla ne kadar aralarına mesafe soktuklarını görüyorsunuz. Bakın İmam Malik dedim. Çağırıyor Cafer Mansur İmam Malik'i. Ne için? Diyor ki gelsin Muvatta ile alakalı bizim huzurumuzda bir ders yapsın. Gelen elçiye ne diyor biliyor musunuz o imam? Allah ondan ebeden razı olsun. İşte ehli sünnet o zaten. Kim görmüş şimdiye kadar ilmin talebenin ayağına gittiğini? Eğer istiyorsa ilim meclisi burada. Söyleyin ona, o gelsin. Bunu o gün söyleyebilmek, şöyle bir yürek ister adamda ve bunu söylüyor. Geliyor Cafer-i Mansur, geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mescidinde bir direğe yaslanarak dinliyor. Onlarca cemaatin içerisinde İmam Malik ne diyor biliyor musunuz?
Resulullah'ın sözleri okunurken direğe yaslananlar var içimizde. Allah Resulü'nün sözleri okunurken bir edep lazım ve halifeye onlarca insanın huzurunda tabir caiz ise eğer hizaya gel diyor. Böyle alimleri okuyoruz biz. Hangisinin hayat defterini açsanız böyledir. İmam Ahmet bin Hanbel de bu manada çok güzel bir örnektir. Yani o dönemde mihne hadiselerinde inanılmaz bir bedel ödemiştir. Ve haklı olarak alimlerimiz şöyle bir söz söylemişlerdir. Allah bu ümmeti iki olayda iki isimle korudu. Onlardan bir tanesi Ridde olaylarıydı. O olaylarda Ebu Bekir'le korudu. Bir tanesi mihne olaylarıydı. O olaylarla da Ahmet bin Hanbel'le korudu. Dolayısıyla biz Ahmet bin Hanbel dediğimiz zaman bunları hatırlamalıyız. O da o günlerde münazara adına örnekler ortaya koyuyor. Yine talebeleriyle, bazen halifelerle, sultanlarla, bazen başka alimlerle bu manada onlarca örneği kendi hayatının üzerinden bize yansıtıyor. Gelin çoğumuz, Şafiler kusuruma bakmasın, çoğumuz Hanifiyiz. İmam Ebu Hanife üzerinden örnekleri görelim. Kendi mezhep imamımız olduğu için biraz daha yakınlığımız da var. Biraz da tanıyoruz. Bunların üzerinden örnekleri onun üzerinden almamızda fayda var. Bakın İmam Ebu Hanife, İmam-ı Azam kendi devrinde kelami meseleler çokça tartışılır. O günlerin tarihine, ilmim olarak tartışılan meselelere baktığınız zaman görürsünüz. Mezhep imamımız olan İmam Ebu Hanife de o kelami tartışmalara katılır. Gerçekten onlar da bazen mesela ateistlerle, yani güya tanrı tanımaz, bu manada işte Allah'ın varlığını inkar eden, şüpheler düşüren böyle bir zümre de oluşuyor o günlerde. Bunlarla da bir şekliyle onun mücadelesi var. Onlara söylediği çok güzel sözler var. O bahis başka bir bahis olduğu için ilgili arkadaşlar ona bakabilirler. Ama onun dışında farklı mezheplerden, farklı fırkalardan insanlar gelip kelami bir meseleyi bazen münazara, bazen münakaşa etmek istedikleri zaman İmam Ebu Hanife onlara kapılarını kapatmıyor. Ama İmam Ebu Hanife'nin bir oğlu var. Oğlunun adı Hammad. Hammad kim? O ismin aslında bir özel yeri var. Hammad bin Ebi Süleyman. İmam Ebu Hanife'nin hocası. Hocasına karşı müthiş bir sadakati var. Onun için oğluna hocasının ismini koyuyor. 22 yaşında İmam Ebu Hanife Hammad bin Ebi Süleyman'ın yanında talebe oluyor. 22 yaşından 18 yıl devamlı bir biçimde 40 yaşına kadar talebeliğini devam ettiriyor. 30'lu yaşlarda, 35'li yaşlarda insanlar fetva soruyorlar. Teveccühü nas adamın ayağını kaydırır. Teveccühü nas acayip bir şey. Şimdi biz sosyal medyayla bu manada imtihana tabi tutuluyoruz. 2-3 tane beğenme aldıkları zaman gıdıklanan arkadaşlar var içimizde. Bu ayrı, bir de böyle bir şey var. Onlarca insan farklı yerlerden gelip meseleler soruyorlar. Buna dur diyebilmek baba yiğit adamın işidir. İşte İmam Ebu Hanife hocası vefat edene kadar kürsüye çıkmıyor. Sadakat böyledir işte. Ne zaman hocası vefat ediyor, ondan sonra o kürsünün başındadır. Artık iş başa düşmüştür. O manada kendisi o meydanın hakkını verme adına gayret gösterecektir. Bu işin ayrı bir boyutu. Oğlu Hammad'a şöyle bir tavsiyede bulunuyor İmam Ebu Hanife. Oğlum diyor, bakıyorum sen çok kelami tartışmalara giriyorsun. Sakın bundan sonra kelami meseleler üzerinden münakaşa ve münazaraya girdiğini görmeyeyim. Şaşırıyor oğlu. Babası İmam Ebu Hanife diyor, babacığım bana yasakladığın şeyi senin yaptığını görüyorum. Sen kendin yaptığın şeyi niye bana yasaklıyorsun? Bakın söylediği sözleri aynen size okuyorum. Evladım, bizler münazarada biriyle konuşurken arkadaşımızın ayağının hak yoldan kayması endişesiyle her birimizin başında bir kuş var da o kuşu uçurtmamak için korkuyla davranırdık. Ona göre hesaplı konuşurduk. Halbuki sizler konuşurken, münazara ederken her biriniz arkadaşınızın ayağının kaymasını ve onun sapmasını istiyorsunuz. Bu arkadaşının, mesele kelami mesele olduğu için böyle söyleyecek, bu arkadaşının kafir olmasını istemek gibidir.

Kim arkadaşının kafir olmasını isterse arkadaşı kafir olmadan kendisi kafir olur. İmam Ebu Hanife oğluna bunu söylüyor. Olayı bize aktaran Burhaneddin Ezzernuci Talimul Müteallim'de şöyle bir son madde yazar bu bahsin altına. Kelam ve münazara ilmini ihtiyaçtan fazla öğrenmek mekruhtur. Neden? Çünkü insanı bu noktaya getirir. Sen bu meseleleri başlarsan tartışmaya varacağı nokta yer bellidir. Bakın münazara ahlakına ait oğluna söylediği bu sözler üzerinden böyle önemli bir örnek alıyoruz. Başka bir örnek aktarayım size. Hanefi mezhebinin büyük imamlarından Kadı Es-Saymeri anlatıyor bize. Onun İmam Ebu Hanife için müstakil olarak menakıplarını derlediği bir menkıbe kitabı var. Kitabın tamamı İmam Ebu Hanife'nin menkıbelerinden oluşuyor. İmam varmış gitmiş Basra'ya, uzun bir süre kalmış. Meydan boş kalmış talebelere. Talebeler de başlamışlar bazı meseleleri konuşmaya. Meseleler çözmüşler tabii. Meseleler çözünce biz erdik bittik. Artık biz kendi hocamızın sırtını da yere getirebiliriz gibi bir noktaya gelmişler. Bunun üzerine bir meseleyi akıllarında iyice belirledikten sonra İmam Ebu Hanife'nin Basra'dan dönüşünü beklemişler. İmam Ebu Hanife Basra'dan dönünce şehre girmeden hemen yanı başındalar. Hocalarıyla konuşup hoşbeş ettikten sonra o meseleyi soruyorlar. O meseleyi sordukları zaman İmam Ebu Hanife meselenin ne olduğunu bilmiyoruz. Meselenin cevabı şudur diye cevabını veriyor. Talebeler diyorlar ki ya imam Bağdat size yaramamış. Biz bu meseleyi günlerdir aramızda konuşup tartışıyoruz. Vardığımız sonuç sizin gibi değil. İmam Ebu Hanife kendinden emindir. Söyleyin diyor peki bakalım siz nasıl bir delille bu meseleyi savunuyorsunuz? Talebeleri delillerini söylüyor. İmam Ebu Hanife diyor bitti mi? Bitti diyor talebeler. Delillerinizi birer birer çürütüyorum diyerek birer birer delillerini çürütüyor. Peki diyor talebeleri senin bu mesele hakkındaki görüşün nedir? İmam Ebu Hanife kendisinin görüşünü söylüyor. Talebeler diyor ki delili var mı imam? Delillerini de söylüyor. Talebeler özür dileyerek tamam diyorlar ya imam senin dediklerin doğru. Hayır diyor. Ben şimdi kendi söylediğimin de delillerini çürütebilirim. Başlıyor kendi söylediklerinin delillerini de çürütmeye. Deliller çürüyünce o şey de çöküyor fetva. Bu sefer talebeler diyor ki o zaman bizimki doğru. Hayır diyor ben size yeni bir şey de söyleyebilirim. Yeni bir şey söylüyor onun da delillerini söylüyor. Talebelerin tabii kafa epey karışmış. Peki diyorlar ki hangisi doğru? İmam Ebu Hanife ilk söylediğinin doğru olduğunu söylüyor. Tekrardan onu şüpheye yer bırakan delillerini söyleyerek ortaya koyuyor. Son sözü nedir biliyor musunuz İmam Ebu Hanife'nin? Evlatlarım münazara böyle yapılır. Öyle sadece bir meseleyi alıp da 2-3 tane delile yaslayıp da karşıma çıkarsanız olacağı budur. Bakın burada edep de öğretti, yol da gösterdi, yöntemi de bize söylemiş oldu. Başka bir meseleyi anlatıyor bize yine kaynaklarımız tartışmadaki edeple alakalı. Birisiyle tartışıyor. Tartışma biraz uzuyor. Münazara aslında. Karşıdaki insan şöyle bir şey söylüyor İmam Ebu Hanife'ye. Ey zındık, ey bidatçı diyor İmam Ebu Hanife'ye. İmam Ebu Hanife üzülüyor ama bu söze aynı tonda karşılık vermiyor. Bakın şöyle bir karşılık veriyor. Allah-u Teala seni affetsin. O iddia ettiğin gibi olmadığımı sen çok iyi biliyorsun. Zira kendimi bildiğimden beri bir an dahi Allah'ı terk etmedim. Sadece Rabbimin mağfiretini umarım. Onun azabından da korkarım. Bunu söylerken parantez içerisinde şunu da okuyoruz. Diyor ki İmam Ebu Hanife onun azabından korkarım dediği zaman sesi titredi ve gözünden yaş geldi. Bu sözü söyleyen karşısındaki adam pişman oldu. Ve dedi ki hakkını helal et. Ben haddimi aştım ve olmayacak bir söz sana söyledim. Bakın yine çok önemli bir şey söyleyecek İmam Ebu Hanife. Dedi ki

Cahillerden her kim hakkımda hoş olmayan şeyler söylerse onlara hakkım helal olsun. Fakat hakkımda olumsuz yargıda bulunan kişiler ulemadan olursa onları mazur görmüyorum. Darlıkta kalsınlar. Allah onlara hiç rahat yüzü göstermesin. İmam Ebu Hanife söylüyor bunu. Zira alimlerin yaptıkları gıybet kişinin ardında kalıcı iz bırakır. Alimin yaptığı gıybet kişinin ardında kalıcı iz bırakır. O alimin ne zaman hakkı helal edilir? Nerede? Başka bir alim hakkında söylediği o sözün yanlış olduğunu söyler. Umuma onu deklare eder eğer umumda söylemişse. Yani o cemaati bulur, o cemaatin içerisinde o sözü söyler, onu deklare eder. O zaman helal eder insan. Ama bunu söylemezse eğer helal etmeme hakkına sahiptir. İmam Ebu Hanife de onu söylüyor. İmam Ebu Hanife'nin münazaralarında hazır cevaplılığı, bazen fiili olarak yaptığı şeylerde karşı tarafı susturması, bu gibi şeylere de vakıf oluyoruz. Mesela onlara ait bir örnek söyleyeyim. Hariciler o gün de var. Geçen ders gördük haricileri. İbn Abbas'la yaptıkları münazarayı hatırlıyorsunuz. Onlardan birisi, alim de bizzat yani bilen birisi, Dahhak İbni Kays isimli, geliyor. İmam Ebu Hanife'ye diyor ki sen diyor kafirleri savunuyorsun. Hakem olayını kabul eden Ali ve Muaviye haşa küfre girdiler. Ama duyuyorum ki sen onlar hakkında iyi şeyler söylüyorsun. İmam Ebu Hanife o zata, o Dahhak İbni Kays'a diyor ki gel diyor bu meseleyi münazara edelim. Sen beni öldürmek mi istiyorsun yoksa bu meseleyi konuşmak için mi geldin? Konuşmak için geldim. Gel o zaman münazara edelim. Hadi bu meseleyi beraberce münazara edeceğimiz bir meclis oluşturalım. E ne yapacağız münazara yapmak için? Bir tane hakeme ihtiyaç var. Hakemi de sen seç diyor Dahhak İbni Kays'a. Senin beğendiğin adam hakem olsun. Adam seçiyor hakemi, hakem de gelip oturuyor. İmam Ebu Hanife diyor ki sen bu hakemin hakem olarak tayinine razı mısın? Dahhak diyor ki evet razıyım. Şimdi bu adamın biz konuştuğumuz süre içerisinde vereceği her türlü hükme rıza gösterecek misin? Göstereceğim diyor. Diyor ki senin yaptığınla Hazreti Ali ve Hazreti Muaviye'nin yaptığı arasında ne fark var? Aynı şey. Adam bir anda renkten renge giriyor. Çünkü orada sözlü olarak onu söylemeye gerek yok. Yapılan işi fiili olarak ortaya koyduğun zaman o adamı zaten münazarada yenmiş olursun. Ya da daha doğrusu hakikatin ortaya çıkması noktasında olması gereken neyse onu çıkarırsın. Başka bir münazara örneği, başka birinden, yine o günlerin kafası karışıklardan birisinden biri, tanınan da birisi Kufe'de Hazreti Osman'ın Yahudi olduğunu iddia ediyor. İmam Ebu Hanife bunu duyuyor. Adamı kurtarmak için, adamı derdi odur aslında İmam Ebu Hanife'nin, yoksa adamla herhangi bir şey yok. Adamı kurtarmak için onun yanına gidiyor. Ne için biliyor musunuz? Ben sana münazaraya geldim falan değil. İşte gerçek imam budur. Ben diyor senin kızlarından birine talip olmaya geldim. İmam Ebu Hanife gibi bir dünürcü gitmiş kapısına. Adam seviniyor. İzzet ikramda bulunuyor. Kimin için diyor ey imam? Öyle biri için ki sabahlara kadar namaz kılan, Mushaf'ın başından hiç ayrılmayan, gözyaşlarıyla Kur'an okuyan, malını Allah yolunda infak eden, sayıyor bir şeyler. Sayılan şeyler biliyorsunuz Hazreti Osman'ın vasıflarıdır. Sayıyor sayıyor, adam diyor ki dur yeter diyor. Bu kadarının birazı bile birinde olsa aklı olan adam ona kız vermez mi diyor. Ama diyor İmam Ebu Hanife bu adamın bir kusuru var. Nedir diyor kusuru? Adam diyor Yahudi. Ya diyor Yahudi olur mu bu kadar özel hususiyetleri olan birine? İyi öyle diyor. Sen vermez misin kızını diyor buna? Yahudi ise vermem diyor. Peki diyor sen vermezsin de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam iki kızını senin Yahudi dediğin adama nasıl versin? Anında tövbe ediyor adam. Şimdi biz bazen karşıdaki insanı ikna etmeyi bilmediğimiz için taassupları arttırıyoruz. Aslında hakikati ortaya koymaktan ziyade var olan yanlışı toplumda kemikleştiriyoruz. Ama bak yol gösteriyor yolumuzun rehberlerinden biri olan İmam Ebu Hanife. Böyle bir arıza olsa bile
yapılacak usul doğru bir biçimde gerçekleştirilirse yapılacak iş belli. İmam Ebu Yusuf'la çok güzel bir hatırası var. Çok da ben bir tanesini aldım. İmam Ebu Yusuf biliyorsunuz mezhebimizin en önemli isimlerinden biridir. Bir dönem şöyle bir şeye kapılmış o gençlik dönemlerinde. Ben artık erdim demiş. Daha ne yapacağım ben İmam Ebu Hanife'yi? Kendime bir meclis oluştururum. Talebeler yetiştiririm. Kendi işimi kendim görürüm. İmam Ebu Hanife böyle bir iş için adım atan talebesini bile silmiyor. Üstünü karalamıyor. Bana nasıl vefasızlık yaparsın, nasıl bunu yaparsın demiyor. Onu da yine bir mesele üzerinden terbiye edecek. Diyor ki birine, başka birine git diyor. Ebu Yusuf'a şöyle bir soru sor. De ki adamın bir elbisesi olsa, bu elbisesini çamaşırcıya verse, o günlerde böyle bir meslek var. Yani bugün kuru temizleme diyorlar değil mi? Kuru temizleme nerede? Mehmet abi senin mesleğin. Kuru temizleme gibi elbiseleri yıkıyor. O zaman çamaşırhane deniyor. Böyle bir yere verse adam o elbiseyi gasp etse dese ki benim. Aradan bir müddet geçse o elbisenin sahibi bir daha o çamaşırcıya gitse elbisesini istese adam tamam dese. O dükkan sahibi yıkadığı elbiseden dolayı para alacak mı almayacak mı? Soruyu bilmem anladınız mı? İmam Ebu Yusuf şöyle bir duruyor. Diyor ki alacak ama o gönderdiği şahsa gerekli talimatı vermiştir İmam Ebu Hanife. Ne derse itiraz et demiştir. Alacak diyecek İmam Ebu Hanife'nin o gönderdiği adam diyecek ki yanlış dedin. İmam Ebu Yusuf biraz düşünecek yok yok almayacak diyecek. Yine yanlış dedin diyor. Orada aralarında biraz tartışma çıkıyor. İmam Ebu Yusuf diyor ki demek ki benim gideceğim yer yine İmam Ebu Hanife'nin yanı. Varıyor İmam Ebu Hanife'nin yanına. İmam Ebu Hanife onun geldiğini görünce gel gel diyor. Çamaşırcı seni getirdi diyor. Biliyor çünkü onun için geldiğidir. Allah aşkına ey imam diyor beni bu meseleden kurtar diyor. Nasıl olacak diyor bu. Bakın fıkıh böyle bir şey. İlim böyle bir şey. Bunun diyor hükmü şöyledir. Adam gasp etti. Bu gasp meselesi fıkıhta ayrı bir konudur. Oraya girersek çıkamayız içinden ama merak edenler baksın. Adam gasp etti. Eğer elbiseyi gasptan önce yıkarsa o elbiseyi müşterisi için yıkadığından dolayı karşıdakinden para alabilir. Ama gasp etti ondan sonra yıkadıysa gasp edince kendi malı oldu. Yıkadığı zaman kendisi için yıkadığından dolayı karşıdaki müşteriden para alamaz. Bunu söylediği zaman İmam Ebu Yusuf diyor ki vallahi bir daha senden ayrılmam diyor. Ve bir daha talebeliğine İmam Ebu Hanife vefat edene kadar devam edecektir. İşte bu bakın bir münazara örneği. Talebe ile hocası arasında bir münazara örneği ve bu manada ortaya konulan bambaşka bir şey. Biraz devam edelim değil mi? Daha birkaç zamanımız var bunları bitirelim bugün. Şöyle bir mesele duyulmuş İmam Ebu Hanife hakkında. Buradan da size çok temel bir ölçü vereyim aziz kardeşlerim. İmam Zehebi'nin verdiği bir ölçüdür. Bir alim hakkındaki kanaat o alimle aynı zamanda yaşayan insanlar üzerinden alınmaz. Bomba bir şey söyledim. Bilmem anladınız mı? Bir daha söylüyorum. Bir alim hakkındaki kanaat o alimle aynı zamanda yaşayan başka bir alimden alınmaz. Neden? Çünkü olur ki o alim yanlış tanımıştır. Eksik tanımıştır. Farklı bilgiler ona ulaşmıştır. O günkü iletişim kaynaklarını hatırlayın. Zor o zamanlar. Böyle bir şey olmuştur. Sen kalkar da bir alim üzerinden başka bir alim ama aynı çağda yaşama şartı var. İmam Zehebi o şartı getiriyor. Böyle yaparsan yanlış yapabilirsin. Peki ne yapmalıyız? Aradan bir müddet geçtikten sonra arkadan gelen insanların kanaatleri bizim için önemlidir. O günlerde de İmam Zeynel Abidin'in oğlu olan Ehli Beyt'in çok önemli isimlerinden biri İmam Muhammed Bakır İmam Ebu Hanife ile ilgili yanlış bir habere ulaşmış. Nedir? İmam Ebu Hanife Kur'an ve sünnet konusunda biraz daha rahat davranıyor. Kıyası yani aklı öncelliyor
akılla dini meselelere çözümler getiriyor.

Böyle bir haber ulaşmış Medine'de, Medine Mescidi'nin imamı olan İmam Muhammed el-Bakır'a. Allah ondan da ebeden razı olsun, bambaşka birisi. Biliyorsunuz Ehl-i Beyt derslerinde burada müstakil bir biçimde onların hayatlarını işledik. Yollar bir gün kesişiyor. İmam Muhammed Bakır Medine'de İmam Ebu Hanife'yi karşısında görünce şöyle sert bir cümle söylüyor. Sen diyor, dedemin bize miras bıraktığı İslam'ı el ayağa düşüren adam, akılla kıyasla hareket edip dini bozan adam değil misin? İmam Ebu Hanife diyor ki yavaş ol ey imam diyor, yavaş ol diyor. Neyse konuşalım, aa ben karşındayım. Kim sana bu haberi getirdi bilmiyorum ama ben senin karşındayım. Sor bana, ben sana söyleyeyim. İstersen ben sana sorayım, sen beni imtihan et. Bunun üzerinde konuşalım. Bak bakalım, ben şimdi bazı şeyler söyleyeceğim sana. Ben Ebu Hanife olarak akılla mı nasla mı hareket ediyorum? Kendi içtihadımla mı hareket ediyorum yoksa nasla mı teslim oluyorum? Sen karar ver. Ben sana sorayım, sen söyle. Erkek mi yoksa kadın mı güçsüzdür? İmam Muhammed Bakır diyor ki tabii ki kadın güçsüzdür. E diyor, eğer ben akılla davransaydım mirasta kadına yarım pay değil erkekten daha fazla verirdim. Ama Allah Kur'an'da dedi ki erkeğe verilenin yarısı kadar, yani iki erkeğe ise bir kadına. Böyle Allah dedi Kur'an'da, benim için bitti, ben artık odansa teslim olurum dedi. Devam ediyor, namaz mı oruç, namaz mı üstün, oruç mu? İmam Muhammed Bakır diyor ki namaz. Eğer diyor ben akılla kıyas etseydim, akılla hüküm verseydim, bu konuda nasla muhalefet eder, hayızlı bir kadına orucu değil de daha büyük bir ibadet olan namazın kaza edilmesini söylerdim. Ama biz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan duyduk ki o dedi ki namaz kaza edilmesin, oruç kaza edilsin. Eğer akla baksan namaz daha önemli. Ben namaz üzerinden söylese, akıl üzerinden söyleseydim namazı orucun üzerine almak isterdim ama böyle yapmadım. Son soru, affınıza sığınarak söyleyeceğim. İdrar mı yoksa meni mi daha necistir? İmam Muhammed Bakır diyor ki idrar. Eğer diyor ben akılla hükmetseydim idrar çıktığı zaman gusül alınmasını isterdim. Ama ben nasla teslim oldum. İdrar çıkınca abdest, meni çıkınca gusül. Nas öyle söylüyor, ben de ona teslim oldum diyor. İmam Muhammed el-Bakır kendisine gelen haberlerin yanlış olduğunu anlıyor. Şöyle bir sarılıyor İmam Ebu Hanife'ye, tam da bir alnından öpüyor. Onu takdir edip orada İmam Ebu Hanife için çok farklı sözler söylüyor. Bakın bir münazara, ikisi de alim, Muhammed el-Bakır da o biçim bir insan. İmam Ebu Hanife ile arasındaki bu görüşmede bir şey öğreniyoruz. Nasıl bir usul üzerinden gittiğine dair. Başka bir örnek daha vereyim size. Ebu Hanife'ye göre biliyorsunuz cemaate tabi olan cemaat imam kıraat ettiği için o okumaz, sessizce durur. Ama onun dışındaki geri kalan imamların çoğu cemaatin de okunması gerektiğini söyler ve bu da bir gün orada bir tartışmaya sebebiyet vermiştir. Bir grup toplanmış İmam Ebu Hanife'yi bu görüşünden vazgeçirmek için imamın huzuruna gelmişler. Sen böyle bir şey söylüyorsun, biz de bunu söylüyoruz demişler. Ne diyorsun bu konuda? İmam Ebu Hanife demiş ki siz çoksunuz, ben hangi birinizle tartışayım? İçinizden birini seçin, o sizin imamınız olsun, ben de onunla tartışayım. İşlerinden birini seçmişler. Şimdi ben bu adamla tartıştığım zaman siz bu insanın söylediklerinin hepsini kabul edecek misiniz? Edeceğiz diyorlar. Ben ona söylediğim delillere, o da karşı deliller söyleyecek. Onun söylediği delillere, delilleri siz tasdik edecek misiniz? Tasdik edeceğiz diyorlar. E diyor benim de yaptığım bu zaten. İmam okursa eğer bizim okumamızın yerine de geçer diyor. Dolayısıyla orada kendi görüşünü, kendi söylediği bir meseleyi delillendirme noktasında farklı şeyler söylemiyor. Böyle karşı taraftaki insanı da ikna edici olarak bu manada bazı şeyler söylüyor. Onların da

0: İkna olmaları için gerekli şeyleri ortaya koyuyor. Çok daha ama vakit geçti. Son bir bahis söyleyeyim arkadaşlar. Bu bahsi öylece kapatalım. İhya-i Ulumiddin'e baktığınız zaman göreceksiniz. Bu münazara bahsini anlatırken şöyle bir başlık açıyor İmam Gazali. Eğer yapılan münazara müspet değilse, yani o ahlaki ilkelere uymuyorsa menfi münazaradır. Menfi münazara da 10 tane afete yol açar. Bakın çok önemli bir şey. Kaş yapalım derken göz çıkartma buna derler işte. Yani biz münazara yapalım, ilmi bir mesele konuşalım deriz. Bu manada meydana çıkarız. Ama ilkelere dikkat etmediğimiz zaman Allah korusun. Bu manada bazı şeyleri kaçırdığımız zaman faydadan çok zarar olur. İşte İmam Gazali ona dikkat çekiyor ve 10 tane afete yol açar diyor. Nedir onlar? Birincisi, haset hastalığını tutuşturmak. İkincisi, kibir felaketine düçar olmak. Ayrıntılarını İhya'da okuyun. İhya'nın tercümesi de var zaten. Üçüncüsü, kindarlık çukurlarına yuvarlanmak. Dördüncüsü, gıybet bataklığına batmak. Ama şunu söyleyeyim, gidip İhya'da göremediğiniz zaman bana kızmayın. İmam Gazali sadece haset diyor. O diğerlerini ben ekliyorum ki aklınızda iyi dursun. Haset diyor o. Ben diyorum ki haset hastalığına tutuşmak. O kibir diyor. Ben diyorum ki kibir felaketine düçar olmak. Kindarlık çukurlarına yuvarlanmak. Gıybet hastalığına batmak. Beşincisi, bakın gözden kaçırıyoruz ama çok önemli şeyler bunlar. Nefsini tezkiye etmek. Adam münazarada eğer biraz önce söylenen o ahlaki ilkelere riayet etmezse hep nefsini tezkiye eder. Kendisini sütten çıkmış ak kaşık olarak görür. Bu manada hiçbir şey üzerine almaz. O da kötü bir şey. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanına gelen bazı kız çocuklarının adı Berre ise Berre'yi değiştirdi Efendimiz. Bazen Zeynep'e, bazen Cemile'ye. Niye Berre'yi değiştirdi? Çünkü Berre nefsini teberri etmektir. Yani hiçbir şeyi nefsine mal etmemektir. Nefsini farklı bir noktada görmektir. Böyle bir isim hoş bir isim değildir diyerek o ismi Efendimiz değiştiriyor. İşte ona dikkat çekiliyor aslında. Nefsini tezkiye etmek. Altıncısı, başkalarının ayıplarını araştırmak. Buna ne diyoruz biz? Tecessüs. İnsan kendi günahlarının tecessüsü olur. Ama başkasının günahlarının tecessüsü olmaz. Arkadaşınız yanınızda bıraktı gitti telefonunu. Bakamazsın arkadaş, haramdır. Bakamazsın. Bu kadar dikkatli olmak zorundasın. Tecessüs özel alanına giremezsin. Senin evladın olsa, kızın olsa, oğlun olsa ona ait olan alanlara giremezsin. Böyle bir şeye hakkın yok. Sen bu kadar mesele hassassa eğer diğerlerini artık düşün. Karşıdakini mağlup etmek için her türlü şeyi yapabilirsin. Kim dedi bunu sana? İslam adına bu yapılmaz. Bunu bil. Bunu sen nefsin adına yapıyorsun. İslam adına ise eğer İslam'ın ilkelerine riayet etmek zorundasın. Onun için tecessüs yoktur bizde. Perdelerin arkasına bakmak. İnsanlar ne yapıyor diye bunu merak etmek. Bu manada bazı şeylerin peşine düşmek, hakkı olmadığı bilgileri elde etmek, böyle şeylere girdiğin zaman işte bu alana ait her türlü şeyi gasp etmiş olursun. Bu çok önemli bir şey ve çok da gerçekten felaket bir şey. Yani insanın ocağını batıran bir şey. Ama burada dikkat etmemiz gerektiğini unutmamamız lazım. İşte özellikle münazara için afetlerden bir afet olarak başkalarının ayıplarını araştırmak. Yedincisi, karşıdakinin kötü duruma düşmesine sevinmek, iyi haline ise üzülmek. Bakın afetlerden biri de bu. Sekizincisi, nifaka kapı açmak. Dokuzuncusu, haktan yüz çevirmek ve hakikate düşman olmak. Onuncusu, riya, gösteriş ve halkın teveccühünü kendine çekme gayretine düşmek. Onuncusunu bir daha tekrar ediyorum. Riya, gösteriş ve halkın teveccühünü kendine çekme gayretine düşmek. Allah bu afetlerin hepsinden bizleri muhafaza eylesin. Münazara ahlakı dediğimiz önemli alanın bize söylediği cümleler, mesajlar bunlar. Elbette ki hiçbirini biz tam söylemediğimiz gibi bugününkünü de tam söyleyemedik. Ama inşallah mesaj anlaşılmıştır. Rabbim bu anladığımız mesajlarla hayatımızı imar ettirsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınız

0: dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Allah'ın adıyla düşmanınızın üstüne

0: yatak hayvanlarınıza binin de karşıma çıkın bakalım. Önümde durabilecek misiniz? Ben Ebu'l-Hakem'im. Ben Mekke ordusunun komutanıyım. Ben Mekke'nin en şereflisiyim.
1: Ah, beni Medine'nin koyun çobanları mı yere serecekti?
2: Ebu Talib'in oğlu, buraya yaklaş da senin de işini bitireyim.
3: Sen kimsin? Niferinden yüzünü göremiyorum.
2: Eski bir dostum diyelim. Atalarımızın dinini hiçe saymadan önce dosttu. Ne oldu? Korktun mu?
3: Hayır. Çarpışmak istiyordum. Hadi gel.
4: 47. Bölüm.
5: Müslümanlar kendilerinin 3 katı büyüklüğündeki bir orduya iman gücüyle galip gelmişlerdi. Kureyş ne olduğunu anlayamadan ileri gelenlerini kaybetti. Kalanlar da esir edildi. Esir edilmek üzere çevresi sarılanlardan biri de Ümeyye bin Halef'ti. Bu, Bilal-i Habeşi'ye kızgın kumlar üstünde binlerce işkence eden adamdı. Eski dostu Abdurrahman bin Af'tan medet umuyordu Ümeyye.
6: Abdurrahman!
7: Evet, ne var?
6: Ben ganimet olarak şuradaki pek çok zırh ve savaş malzemesinden daha kıymetliyim. Ailem beni alabilmek pahasına size istediğiniz kadar deve verir. Beni sen al. Başkasının eline bırakma.
7: Tamam, yanıma gel. Ama düşmanlarından herhangi biri seni tanır da üstüne yürürse seni koruyamam, haberin olsun.
6: Ben bugünkü kadar zor bir gün yaşamadım. Bizi yere serdiniz. Beni yanına al. Gerekirse kendimi savunurum. Savaş meydanında iki adam vardı. Biri göğsüne deve kuşu kanadından tüy takmıştı. Daha kısa boylu olan bir diğeri de başına kırmızı bir sarık sarmıştı. Kimdi onlar?
7: İlki Hamza'ydı. İkincisi Ebu Dücani.
6: Tahmin etmeliydim. Aslan avcısı Hamza. Utbe'yi de o öldürdü. Bu ikisi bize çok kayıp verdi.
7: Şu gruba bak. İçlerinden kimseyi tanıyor musun?
6: Çok iyi görmüyor gözlerim. Kim var ki orada?
7: Tanımadım. Eski kölen Bilal.
6: Bilal mi? Onu en son gördüğümde üstündeki kayanın ağırlığı altında car çekişiyordu. Ebu Bekir onu satın almak istediğinde sevinmiştim. Çünkü ondan sonra işe yaramazdı. Yeni efendisi ona iyi bakmış.
7: Seni fark ederse o zaman anlarsın iyi bakmış mı bakmamış mı.
8: Bakın burada kim var? Küfrün başı Ümeyye bin Halef. Sen yaşarsan ben yaşamayayım.
7: Dur. Bilal, sakin ol. O benim esir.
8: O yaşadığı müddetçe hayat bana haram olsun.
7: Ne dediğimi duymuyor musun? O benim esirim. Ona dokunma.
8: Ey Müslümanlar! İşte kafirlerin en büyüğü Ümeyye bin Halef.
9: Koşun! Koşun!
7: Bilal, ne yaptın? Herkesi çevremize topladın.
8: Evet, burada. Burada, gelin bakın. Burada, görün onu. Abdurrahman, aradan çekil.
5: Kalabalık Ümeyye'nin etrafını sardı ve onu Abdurrahman'ın elinden aldılar.
7: Ümeyye, artık ben seni kurtardım.
8: Yürüyün üzerine!
9: Ümeyye!
5: Savaşı Müslümanların kazandığı anlaşılınca bir grup Müslüman düşmanı takip etmekle görevlendirildi. Bunlar yakaladıkları müşrikleri esir alıyorlardı. Bir grupsa ganimet mallarını topluyordu. Esir alınanlar arasında Peygamberimizin amcası Abbas da vardı.
10: Yürü bakalım, Resulullah'a gidiyoruz. Hadi.
11: Kureyş'in ileri gelenleri öldürülürken beni neden sağ bıraktınız?
10: Çünkü Allah Resulü savaşa zorla çıkarıldığını söyledi ve seni sağ getirmemizi istedi.
11: O her zaman akraba hakkını gözetmiştir. Bizim ondan ilk gördüğümüz iyilik de bu değildir. Evet, Ebu Cehil'in zoruyla geldim. Muhammed'e karşı savaşmak istemiyordum. Ama sonuçta buradayım. Ona karşı olanların safında.
2: Ey Müslümanlar! Peygamberimiz savaşta öldürülen müşriklerin cesetlerini bir araya getirmemizi emrediyor. Bir çukur kazılacak ve toplanan cesetler oraya atılacak. Hadi iş başına.

0: Çukur hazır.
1: Ali, tut şunun ucundan. Kaldıralım. Şu yerdeki Utbe'nin cesedi değil mi? Evet, o. Ebu Huzeyfe'nin babası. Hay Allah. Keşke yanımızda olmasaydı. Kim bilir kimileri ne kadar üzülüyordu.
2: Utbe'nin cesedi çukura doğru sürüklenirken Ebu Huzeyfe'nin yüzü bembeyaz oldu. Kendisini bir hüzün kapladı. Bunu fark eden Peygamberimiz ona şefkat dolu gözlerle baktı. Ebu Huzeyfe Peygamberimize şöyle dedi:
3: Ya Resulallah, babam hakkında verdiğin emirden dolayı kalbimde bir bozulma olduğunu düşünme. Ben onu akıllı, sabırlı ve iyi özelliklere sahip bir insan olarak bilirdim. Onun bu niteliklerinin kendisini İslam'a götüreceğini ümit ediyordum. Şimdi onun düştüğü bu durumdan ve ümitlerimin gerçekleşmeyecek olmasından dolayı üzgünüm.
2: Bunun üzerine Peygamberimiz Ebu Huzeyfe'yi teselli edip ona dualar etti. Savaş meydanında kendisine verilen bir görevi yerine getirmek üzere yürüyen Musab bin Ümeyr, düşman saflarında olan kardeşi Ebu Aziz'i gördü. Musab, Mekke'nin en zengin ailelerinden birine mensuptu. İslamiyet'i tercih etmesinden sonra ailesi kendisini hapsetmiş ve dininden dönmesi için her türlü baskıyı yapmıştı. O da önce Habeşistan'a, sonra Medine'ye hicret etmek zorunda kalmıştı. Hatta Medine'ye hicretten evvel gelerek buranın halkına İslamiyet'i tanıtan da oydu. Musab, kardeşini bağlamakta olana şöyle dedi:
4: Onu sıkı bağla. Annesi çok zengindir. Bunu kurtarabilmek için iyi para verir.
5: Kardeşim, başkalarının bana bunu yapmasını nasıl reva görüyorsun?
4: Siz aramızdaki aile bağlarını çok önceden kopardınız.
5: Evet, haklısın. Biz bu muameleyi hak ettik.
2: Peygamberimiz Ebu Cehil'in sonunu merak ediyordu. Kim gidip de Ebu Cehil'in ne olduğuna bakar dediğinde, Abdullah İbni Mesud onu aramaya gitti. Nihayet onu buldu. Kan kaybından ölmek üzereydi. Abdullah ona şöyle sordu:
4: Ey Allah'ın düşmanı! Allah nihayet seni hor ve hakir etti. Gördün mü?
6: Ne diye hor ve hakir edecek bir şey? Hangi tarafın kazandığını söyle bana.
4: Allah ve Resulü kazanmıştır.
6: Kahretsin. Bir koyun çobanının yaptığına bak.
4: Şimdi seni öldüreceğim ve sonsuza dek susacaksın.
6: Sen kavminin önderini öldüren kölelerin ilki değilsin. Beni böyle bir adamın öldürmesi ağrıma gidiyor. Kureyş'in yiğitlerinden biri tarafından öldürülmeyi çok isterdim.
2: Peygamberimiz Ebu Cehil'in ölüm haberini alınca, Allah'ım, bana olan vaadini yerine getirdin, hakkımdaki nimetini de tamamla dedi. Sonra Ebu Cehil'i yaralayan gençleri, onlar bu ümmetin firavunu olan Ebu Cehil'i öldürdüler diyerek övgüyle andı. Savaş sonunda Ebu Cehil ve Kureyş'in ileri gelenlerinin de yer aldığı 69 müşrik öldürülmüş, 70 kişi ise esir alınmıştı. Allah Resulü'nün daha önce savaşta öldürüleceğini haber verdiği kimselerin tamamı işaret ettiği yerlerde ölmüşlerdi. Müslümanlarsa 14 şehit vermişti. Peygamberimiz şehitlerin ve yaralıların tespiti için bir ekip görevlendirdi. Bazıları tanınmayacak haldeydi.
7: Bu Umeyr değil mi?
8: O değil. Evet, o yaşında.
9: Muhakkak ya Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz.
10: Kaç yaşındaydı?
11: Ya 15 ya 16.
12: Abisi Sad'ın haberi var mı?
11: Yok sanırım.
9: Küçük olduğu için kılıcını bağlayamamıştı. Abisi yardım etmişti.
11: Şehit olacağını hissetmiş demek ki. Israrının sebebi buymuş.
13: Ya Resulallah, benim bedenimin küçüklüğüne bakma. İyi kılıç sallarım. Hem küçüklüğümden dolayı yara alsam ne olur? Ölürsem cennete girerim. Ölmez sağ kalırsam da gazi olurum. Beni bu şereften mahrum etmeyin ne olur.
9: Sağda haber verdiler. Yaklaşıyor.
11: Yolu açın.
0: Umeyr, kardeşim. Yiğidim. Şehidim. Arzu ettiğin makama kavuştum. Bana yaşım küçük diye şehit olamaz mıyım diyordun. İşte oldun.
13: Abi, beni küçük görüyorsun ama Allah yolunda savaşmanın ne büyük bir şey olduğunu anlayacak yaştayım. Peygamberimizin şehitler için söylediklerini duymadın mı? Onların ölmediğini, Allah katında diri olduklarını söylüyor. Onlar ruhlarını teslim ederken büyük bir sevinç yaşarlarmış. Allah katında gördükleri nimetlerden sonra keşke dünyaya dönsem de canımı yine Allah yolunda feda etsem derlermiş. Şimdi benim bu makamla aramdaki tek engel yaşım mı? Ya bir daha böyle bir fırsatım olmazsa?
3: Saad, kardeşim, üzülme. Kardeşin en büyük makama erdi.
11: Peygamber Efendimizin yanında savaşırken canını feda etti. Hepimizin arzusu bu değil mi?
9: Allah sabrı cemil versin sana ve ailene.
11: Şehadeti mübarek olsun.
10: Allah razı olsun. Rabbimden dileğim onunla cennette buluşmaktır. Annesinin ciğerparesi Umeyr artık cennette. Allah anneme sabır versin.
14: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin

0: Ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
4: Radyo Hedef.
5: Mucib sensin. Sensin mucib ki sana söylemek bile gerekmez. Sana ihtiyacımı arz etmem senin haşa halimi bilmeyişinden değil. Sen sessizliğimde ve suskunluğumda da duyarsın beni. Sen yokluğumu ve sevdiklerime uzaklığımı en güzel varlık ve vuslat duası bilip icabet eylersin. Ki nitekim icabet eylemiştim. Yoktum, uzaktım, aranmıyordum, hatırlanmıyordum. Buldun, var ettin, aranır kıldın, hatırı bilinirlerden eyledin.
6: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
7: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
8: Hazreti Ömer'le kardeşi Zeyd'in şehit olma arzusuyla Uhud Savaşı'nda zırh giymemeleri. Hazreti Ömer Uhud gününde kardeşine "Benim zırhımı al ey kardeşim" dedi. Kardeşi ona "Ben de senin arzuladığın şehitlik mertebesini arzuluyorum" diyerek zırhı almadı. İkisi de zırhı bıraktı. Hazreti Ali'nin Uhud günündeki hücumu. Hazreti Ali şöyle anlatıyor. Halk Uhud gününde peygamberin yanından kaçtıklarında ölülere baktım. Resulullah'ı görmedim. Kendi kendime, Hazreti Peygamber kaçmaz. Onu ölüler arasında da göremedim. Herhalde peygamberi yalnız bıraktığımız için Allah bize öfkelenmiş ve onu göğe kaldırmıştır. Öyleyse benim için en iyisi ölünceye kadar savaşmaktır dedim ve hücum ettim. Müşrikleri yararak ilerledim. Baktım ki Hazreti Peygamber onların arasındadır. Enes bin Nadr'ın kıssası. Enes bin Malik'in amcası Enes bin Nadr, Ömer bin Hattab, Talha bin Ubeydullah ve Muhacirle Ensar'dan bazı kimselerin yanına vardı. Onlar savaştan tamamen el çekmiş bir vaziyetteydiler. Onlara "Neden oturuyorsunuz?" dedi. "Hazreti Peygamber öldürüldü." dediler. Enes bin Nadr, "O halde peygamberden sonra hayatı ne yapacaksınız? Kalkınız. Peygamber nasıl ölmüşse siz de öyle ölünüz." dedikten sonra müşriklere yöneldi. Şehit düşünceye kadar savaştı. Sabit bin Dehdah'ın kıssası. Sabit bin Dehdah, Uhud gününde Müslümanlar parçalanmış ve savaştan hemen hemen el çekmiş bir halde şaşkın şaşkın durduklarını görünce, "Ey Ensar, bana geliniz, bana! Ben Dehdah'ın oğlu Sabit'im. Eğer Muhammed öldürülmüşse kesinlikle Allah diridir, ölmez. Dininiz için savaşınız. Kesinlikle Allah sizi galip getirecek, size yardım edecektir" diye bağırdı. Bunun üzerine Ensar'dan bazı kimseler kalktılar ve beraberlerindeki Müslümanlarla birlikte müşriklere hücum ettiler. İçlerinde Halid bin Velid, Amr bin As, İkrime bin Ebu Cehil ve Birar bin Hattab gibi müşriklerin ileri gelenleriyle çarpıştılar. Halid bin Velid, Sabit bin Dehdah'a saldırdı ve bir mızrak darbesiyle onu öldürdü. Ensardan beraberinde olanlar da şehit oldular. Deniliyor ki, o gün öldürülen Müslümanların sonuncuları onlardı. Ensarla, muhacirlerden birinin kıssası ve Ensardan olanın muhacir olana tavsiyesi. Muhacirlerden bir kişi, Uhud gününde Ensardan bir kişinin yanından geçti. O Ensari kanlar içinde kıvranıyordu. Ona ey filan, biliyor musun Muhammed öldürülmüştür dedi. Ensari, eğer Muhammed öldürülmüşse o peygamberlik vazifesini tebliğ etti. Siz de dininiz için savaşınız dedi. İşte o zaman Muhammed ancak bir Resuldür ayeti indi. Sa'd bin Rebi'nin kıssası. Zeyd bin Sabit şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber beni Uhud gününde Sa'd bin Rebi'yi aramak için gönderdi ve bana, eğer onu görürsen kendisine selam söyle ve Hazreti Peygamber kendini nasıl hissediyorsun diye sor dedi. Ben de gidip onu aramaya başladım. Son nefesini verirken buldum. Vücudunda 70 yara vardı. Kimisi mızrak yarasıydı, kimisi kılıç yarası. Ona, ey Sa'd, Hazreti Peygamber sana selam söyledi ve sana kendini nasıl hissediyorsun diye sormamı istedi dedim. Bana, Allah'ın Resulüne selam söyle, sana da selam olsun. Ona, ey Allah'ın Resulü, ben cennet kokusunu alıyorum. Kavmim Ensar'a da, gözlerini açıp kapamaya güçleri yettiği müddetçe, Allah'ın peygamberine bir şey olursa, Allah yanında mazur sayılmazsınız dedi ve öldü. Halk Uhud gününde peygamberi yalnız bırakarak kaçtı. Onunla beraber Ensardan 11 kişi ve Talha bin Ubeydullah vardı. Peygamber dağa doğru çıkıyordu. Müşrikler onlara yetiştiler. Hazreti Peygamber, bu müşriklere karşılık verecek bir kimse yok mudur diye sordu. Talha, ben ya Resulallah deyince Hazreti Peygamber, ey Talha yerinde dur buyurdu. Bunun üzerine Ensardan bir kişi, ey Allah'ın Resulü ben dedi ve çıkarak onlarla savaştı. Peygamber de beraberindekilerle dağa doğru çıkıyordu. Sonra o Ensari öldürüldü. Müşrikler yine peygamberi ablukaya aldılar. Peygamber, bunlara karşı duracak kimse yok mudur deyince Talha sözünü tekrarladı. Peygamber de aynı sözü tekrarladı. Yine Ensardan bir kişi, ey Allah'ın Resulü ben dedi ve savaşmaya başladı. Peygamber ve arkadaşları dağa çıkmaya devam ediyorlardı. Nihayet Ensari şehit oldu. Kureyşliler tekrar peygamberi sardılar ve peygamber ilk sözünü tekrar etti. Talha da aynı şekilde konuştu. Peygamber ona yine izin vermedi. Ta ki Talha'dan başkası kalmayıncaya kadar bu devam etti. Müşrikler Talha ile peygamberi ablukaya aldılar. Hazreti Peygamber, kim bunlara karşılık verecektir deyince Talha, ben dedi ve o daha önceki savaşçıların hepsi kadar dövüştü. Fakat parmakları kesildiği için eyvah dedi. Hazreti Peygamber, eğer sen bunun yerine Bismillah deseydin, melekler seni yükseltip götüreceklerdi dedi. Hazreti Peygamber dağa çıkınca arkadaşlarının orada toplandıklarını gördü. Yeman ve Sabit bin Vakş'ın şehit düşmeleri. Hazreti Peygamber Uhud'a çıktığında Huzeyfe'nin babası Yeman'la Sabit bin Vakş bin Zeure çok yaşlı oldukları için kadınlar ve çocuklarla beraber kalede kaldılar. Onlar birbirlerine, biz neyi bekliyoruz? Allah'a yemin ederim ki ömrümüzden ancak bir merkebin suya gitmesi kadar bir zaman kalmıştır. Biz bugün veya yarın ölürüz. Niçin biz kılıcımızı almıyor ve Resulullah'a yetişmiyoruz? Dediler. Böylece gelip Müslümanların arasına girdiler. Müslümanlar onlardan haberdar değildi. Sabit bin Vakş'ı müşrikler öldürdüler. Ebu Huzeyfe'ye gelince Müslümanlar onu tanımadıkları için hücum ettiler. O sırada Huzeyfe, o benim babamdır, o benim babamdır diye bağırdıysa da bunu kimse duymadı. Böylece onu öldürdüler. Huzeyfe'ye, Allah'a yemin ederiz ki biz onu tanımadık dediler. Huzeyfe de onlara, Allah sizi affetsin, o merhamet sahibidir dedi. Hazreti Peygamber onun diyetini vermek istedi. Huzeyfe, Müslümanlara sadaka olsun dedi. Böylece peygamber katında mertebesi daha da yükseldi. Asım, Hubeyb ve arkadaşları

Kur'an'ın kıssası. Hazreti Peygamber, casus olarak bir birlik gönderdi. Onlara emir olarak Asım bin Sabit'i tayin etti. Bu kişi, Asım bin Ömer bin Hattab'ın anne tarafından dedesidir. Bunlar, Usfen'le Mekke arasına varıncaya kadar gittiler. Onlar, Huzeyl'den Beni Lihyan adında bir kabileye ihbar edildiler. O kabileden 100 okçu onların peşine düştü. İzlerini konakladıkları bir noktaya kadar sürdüler. O konaklama esnasında hurma çekirdekleri gördüler. Bunlar Medine'nin hurmasıdır dediler. Böylece izlerini takip ettiler ve kendilerine yetiştiler. Asım ve arkadaşları dalgalı bir araziye sığındı. Lihyanlar da gelip onların etrafını sardılar. Onlara, size söz veriyoruz. Eğer teslim olursanız sizden bir tek kişi bile öldürmeyeceğiz dediler. Asım, ben bir kafirin zimmetine asla girmem. Ya Rab, bizden peygamberini haberdar et dedi ve onlarla savaşmaya başladı. Asım'la arkadaşlarından 7 kişi şehit oldu. Yalnız Hubeyb, Zeyd ve başka birisi daha sağ kalıp eman istediler ve eman alınca teslim oldular. Fakat onlar verdikleri emanı bozarak yay ipleriyle bağladılar. Hubeyb ve Zeyd'in yanında bulunan 3. kişi, ''Bu verdiğiniz emanı bozmanızın başlangıcıdır.'' diyerek kollarını bağlattırmadı. Onlar da onu sürükleyip kollarını bağlamaya çalıştılar. Bunu yapamayınca da onu öldürdüler. Hubeyb ile Zeyd'i de Mekke'ye götürüp sattılar. Hubeyb'i Haris bin Amir bin Nevfel'in oğulları aldı. Hubeyb, Bedir'de babaları Haris bin Amir'i öldürmüştü. Onlar da Hubeyb'i öldürmeye karar verdiler. Hubeyb, kasıklarını temizlemek için Haris'in kızlarının birinden bir ustura istedi. Kadın ona usturayı verdi. Kadın diyor ki, bir ara çocuğuma bakmayı unutmuştum. Çocuk Hubeyb'in yanına gitmiş. Baktım ki Hubeyb usturayı alıp çocuğun dizine koymuş. O manzarayı görünce çok korktum. Bana, çocuğu öldürmemden mi korkuyorsun? Korkma, ben hiçbir zaman öyle bir şey yapmam dedi. Kadın her zaman, ben Hubeyb'den daha iyi bir esir görmedim. Yemin ederim ki Mekke'de yaş üzüm bulunmadığı halde onun elinde üzüm salkımları görüyordum. Üstelik kendisi de zincirle bağlıyken, bu ona Allah tarafından gönderilen bir rızıktı diyordu. Nihayet onu öldürmek için Mekke dışına çıkardılar. Hubeyb, bana müsaade edin ki 2 rekat namaz kılayım. Ondan sonra beni öldürün dedi ve namazı kıldıktan sonra, eğer ölümden korktuğum için namazı uzattığımı düşünmeyecek olsaydınız, namazı biraz daha uzatırdım dedi. Öldürülürken 2 rekat namaz kılma usulünü ilk koyan odur. Sonra onlara, Allah'ım onların kökünü kurut diye beddua ettikten sonra, ben Müslüman olarak öldürülürken hangi yanım üzerine düşersem düşeyim perva etmem. Çünkü benim ölümüm Allah yolundadır. Allah dilerse parçalanıp dağılan uzuvları bile mübarek kılar anlamında bir şiir okudu. Sonra Ukbe bin Haris kalkıp onu öldürdü. Asımsa Bedir'de Kureyşlilerin ileri gelenlerinden birini öldürdüğü için Kureyşliler onun cesedinden bir parça getirmek üzere öldürüldüğü yere adamlar gönderdiler. Fakat Allah onun cesedi üzerine bulut gibi yoğun bir arı sürüsü gönderdi. Kureyşliler onun yanına yaklaşamadılar. Hazreti Peygamber Uhud'dan döndükten sonra Adal ve Kare kabilelerinden bir heyet geldi. Ey Allah'ın Resulü! Biz Müslüman olduk. Bizimle beraber ashabından birkaç kişiyi gönder, dinde bize bilgi versin, Kur'an okutsun, İslam şeriatını bize öğretsin dediler. Hazreti Peygamber onlarla beraber 6 arkadaşını gönderdi. O 6 sahabi onlarla beraber yola çıktılar. Ustan'la Mekke arasında bulunan Hed'e mevkiine vardılar ve Hicaz'ın Beni Huzeyl kabilesine ait olan Rec'i denilen kuyu başına indiler. Heyet, kötü niyetlerini açığa vurarak Beni Huzeyl kabilesini onlar aleyhine kışkırttılar. Sahabiler her şeyden habersizken birdenbire etraflarının sarıldığını gördüler. Kendilerini müdafaa etmek için kılıçlarına sarıldılar.

Fakat karşıdakiler, sizi öldürmek istemiyoruz. Bizim isteğimiz sizi Mekkelilere satarak onlardan bir şeyler almaktır, dediler. Sahabilerden Merset, Halid bin Bukeyr ve Asım bin Sabit, vallahi biz hiçbir müşrikten söz ve eman kabul etmeyiz, dediler. Ayrıca Asım, ben güçlü ve zinde bir ok atıcısıyken ve yayımın üzerinde uzun ve geniş okları fırlatan bir kiriş bulunurken size nasıl teslim olurum? Ölüm haktır ve dünya hayatı boştur. Allah'ın takdiri neyse o olur. Eğer ben sizinle savaşmazsam anam ağlasın. Ben Süleyman'ın babasıyım ve Muhammed'e inene inanmış bir kimseyim. Püsküllü oklarım, ateş gibi parlayan yayım ve kaygan öküz derisinden kalkanım vardır. Düşmanlarımın cins develerin sırtında oturmaları beni korkuya düşürmez. Ben Süleyman'ın babasıyım. Benim gibilerin ömrü hep savaş ve dövüşlerde geçer. Kavmim de hiç kimseye boyun eğmeyen, şerefli ve üstün bir topluluktur, anlamında bir kaside okudu. Bundan sonra Asım savaşmaya başladı. Asım ve iki arkadaşı şehit düştüler. Asım öldükten sonra Huzeyl kabilesi, Asım'ın başını Sa'd bin Şuheyt kızı Sülafe'ye satmak için kesmek istediler. Çünkü Sülafe'nin oğlu Uhud Savaşı'nda Asım tarafından öldürülmüştü. Sülafe, eğer Asım'ın başı elime geçerse kafatasında şarap içeceğim diye yemin etmişti. Fakat arılar buna engel oldu. Huzeyl kabilesi de akşamı bekleyelim, karanlık çökünce arılar gider, dediler. Fakat daha akşam olmadan Allah bir sel gönderdi. Asım'ın cesedini sürükledi. Asım'ın cesedinin nereye sürüklendiğini kimse bilemedi. Asım sağken ne müşrik bir kadın ne de müşrik bir erkek cesedime dokunmasın diye Allah'a dua etmişti. Bundan dolayı olayı işiten Hazreti Ömer, arılar onu korudu. Allah mümin kulunu esirger. Asım sağlığında ne müşrik bir kadın ne de müşrik bir erkek kendisine dokunmayacak diye yemin etmişti. Sağken yeminini korudu. Ölünce de Allah onu korudu, dedi. Zeyd bin Desine'nin kıssası. Hubeyb, Zeyd bin Desine ve Abdullah bin Tarık ise yumuşadılar ve kendi elleriyle teslim oldular. Sonra Mekke'ye getirilerek satılığa çıkarıldılar. Ancak Mecru Zahran'a vardıklarında Abdullah bin Tarık elini ipten kurtararak kılıcını aldı. Onlar da biraz geri çekilip taş yağmuruna tutarak onu öldürdüler. Onun mezarı Mecru Zahran'dadır. Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desine'yi Huzeyl'den Mekke'de esir bulunan iki kişi karşılığında Mekkelilere sattılar. Hubeyb'i Huceyr bin Ebu İhab et-Temimi satın aldı. Zeyd bin Desine'yi de oğlunun yerine öldürmek üzere Saffan bin Ümeyye aldı. Kölesi Nistas'a onu Mekke'nin dışına çıkarmasını emretti. Zeyd'in öldürülmesinde Ebu Süfyan bin Harb'in de bulunduğu bir müşrik topluluğu hazır bulundu. Zeyd öldürülmek için ortaya getirildiğinde Ebu Süfyan ona, "Ey Zeyd, Allah adına söyle, istemez miydin ki senin yerinde şimdi Muhammed olaydı da biz onun boynunu vuraydık, sense ailenle olaydın," dedi. Zeyd de, "Allah'a yemin ederim ki ben ailemin arasında olayım da Muhammed'in ayağına bir diken bile batsın istemem," dedi. Bunun üzerine Ebu Süfyan, "Ben arkadaşlarının Muhammed'i sevdikleri gibi bir sevgi görmedim," dedi. Sonra Nistas, Zeyd'i öldürdü. Hubeyb'in Mekke'de hapsedilmesi ve ölüm anında namaz kılması. Hubeyb, benim evimde hapsedilmişti. Bir gün elinde bir insan başı büyüklüğünde bir üzüm salkımı gördüm. Halbuki o zaman dünyanın hiçbir yerinde belki yaş üzüm yoktu. Hubeyb öldürüleceği zaman, "Bana bir ustura gönder ki ölüm için onunla temizleneyim," dedi. Ben çocuğa usturayı vererek, "Onu içerideki adama götür ver," dedim. Çocuk usturayı götürdükten sonra ben kendi kendime, "Ne yaptın? Vallahi adam çocuğu usturayla keser, böylece intikamını önceden ve kendi eliyle almış olur," dedim. Fakat biraz sonra çocuk dışarı çıktı ve ben usturayı ona verince bana, "Anne

0: Seninle usturayı gönderirken bir hıyanette bulunmamdan korkmadı mı? Haydi git, dedi. Sonra onu asmak için Mekke'den çıkarıp Tenim'e götürdüler. Onlara, eğer bana müsaade ederseniz 2 rekat namaz kılayım, dedi. Onlar da kıl, dediler. O da ağır ağır ve güzel bir şekilde 2 rekat namaz kıldıktan sonra, Allah'a yemin ederim ki eğer ölümden korktuğum için namazı uzattığımı düşünmeyecek olsaydınız biraz daha namaz kılardım, dedi. Öldürülürken 2 rekat namaz kılma usulünü ortaya koyan odur. Sonra onu ağacın üstüne kaldırıp bağlarken, Allah'ım, biz senin peygamberinin emrini tebliğ ettik. Bu sabah başımıza gelenlerden onu haberdar et. Allah'ım, bizi suçsuz olarak öldüren şu zalimlerin kökünü kazı. Onları teker teker yok et ve onlardan hiç kimseyi sağ bırakma diye beddua etti. Sonra onu öldürdüler. Muaviye bin Ebu Süfyan diyor ki, o gün ben de oradaydım. Hubeyb beddua ederken babam beni tutup yere yatırdı. Zannediyorlardı ki bir kimseye beddua edilirken eğer o kimse o sırada yan üstü yatarsa o beddua ona dokunmaz. Hubeyb ile Zeyd bin Desine aynı günde öldürüldüler. Ve Hazreti Peygamber'in aynı gün, Allah'ın selamı ikinizin de üzerine olsun. Kureyşliler Hubeyb'i öldürdüler, dediği işitilmiştir. Kureyşliler Zeyd bin Desine'yi asıp dininden döndürmek için ona ok attıklarında, onun iman ve teslimiyeti daha da arttı. Onlar Hubeyb'i ağaca asacakları zaman ona, Allah için doğru söyle. Şimdi sen Muhammed'in senin yerinde olmasını istemez misin? Dediler. O da, Allah'a yemin ederim ki ölümden kurtulmam için Muhammed'in ayağına bir dikenin batmasını bile istemem, dedi. Bunun üzerine onlar kahkahayla güldüler. Hubeyb asılırken bir kaside okudu. Düşmanlar etrafımı sarmış, her kabileden adamlar gelmiş, bütün yollar benden kesilmiş, benim ölümümü seyretmek için kadın, çoluk, çocuk toplanmış ve Hubeyb dar ağacına yanaştırılmış. Garipliğimi ve kimsesizliğimi, düşmanların beni işkenceyle öldürmek için hazırladıkları bu korkunç manzarayı Allah'a şikayet ediyorum. Ey büyük arşın sahibi olan Allah'ım! Onların bu vahşetine karşı bana sabır ve metanet ver. Çünkü benim etimi parçalıyor ve hayattan ümidimi kesiyorlar. Benim bu duruma düşüşüm sırf Allah rızası içindir. Eğer Allah dilerse, parçalanıp birbirinden ayrılan uzuvlar üzerine rahmet ve bereketini indirir. Hayatıma yemin ederim ki, Müslüman olarak Allah yolunda öldüğüm için ölümüm ne şekilde olursa olsun umurumda değildir. Bana küfrü teklif ediyorlar. Halbuki ölüm küfürden daha iyidir. Şuna hayret ediyorum ki, korkmadığım ve üzülmediğim halde gözyaşlarım neden dökülüyor? Evet, ben ölümden korkmuyorum. Çünkü ölüm benim için zaten mukadderdir. Ben insanı her taraftan saran cehennem ateşinden korkuyorum. Evet, ben düşmandan korkmuyor ve yapmayın, etmeyin diye yalvarmıyorum. Ben Yüce Allah'ın merhamet kucağına sığınıyorum.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ankara için ikindi ezanı.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Vanderze Huzurlu Umre 0312 285 60 25. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder.

0: Kristi'nin yaralarını birlikte saralım.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
2: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Kur'an-ı Kerim Mekke müşriklerine

yok. İnnel muslimine vel muslimati vel mu'minine vel mu'minati. İslam'da kadın ne kadar yükselebilirse erkek o kadar, erkek ne kadar yükselirse kadın da o kadar yükselir. Ama orada böyle bir anlayış vardı. Bunlar naklettikten sonra Kur'an-ı Kerim Safa suresinin son sayfasında Ma aleküm keyfe tahkumun. Ma aleküm ma müfteda istifam leküm car mecur mahzup bir haberi var ona mutallik. Ma aleküm ne oluyor size? Keyfe tahkumun. Nasıl böyle bir hüküm veriyorsunuz? Nereden çıkarıyorsunuz? Akıl, izan, şuur böyle bir hükmü kabul edebilir mi? Estafel benati alel benin. Yani kızları kendi Allah'a isnat ediyorsunuz, erkekleri kendinize. Böyle bir taksim olabilir mi? Neye göre bunu yapıyorsunuz? Ya da Allah için düşündüğünüz zaman estafel benati alel benin. Yani Allah Teala kızları erkekler üzerine tercih etti. Kendini din uyduruyorsunuz, sonra bunu da Allah'a isnat ediyorsunuz. Yani Allah'a din isnat eden bir anlayışı Kur'an-ı Kerim burada tenkit ediyor. Tabii bunlar melekler üzerinden bunu yapıyorlardı. Bir örnek alıyor ve sana bana diyor ki Kur'an-ı Kerim kendi anlayış, ideolojin onu topluma kabullendirebilmek, meşruiyetini tevsik edebilmek için dini uydurup sonra Allah'a isnat etme. Murad-ı ilahi gibi onu gösterme. Sen Kur'an-ı Kerim'i anlarken ona teslim olacaksın. Murad-ı ilahi nedir onu anlamaya çalışacaksın. Fakat kendi muradını Kur'an'a söyletmeyeceksin. Kendi muradını. Her insan bir muradı var. Murad-ı beşer. Murad-ı beşer, murad-ı ilahiye teslim olur. Murad-ı beşer, murad-ı ilahiye hakim olursa o zaman o Kur'an'ı tahrif olur. اَلَّذ۪ينَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضِعِهِ. Yani bu melekler üzerinden Kur'an-ı Kerim bize diyor ki yapmayın. Kendi anlayışlarınız, cahiliye kalıntılarınız, onların meşruiyetini yok gerçekte. İnsanlara var gibi göstermek için Allah'a iftiralar yapmayın. مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Burada da istifam tevbih için fa tezyin için efela tezekkerun düşünmüyor musunuz? Yani buradaki istifam mana itibariyle nasıl alacağız? Emir, düşünün, tefekkür edin. Bir daha dünyaya gelme imkanınız yok. Hayatınıza bakın, Kur'an-ı Kerim'e bakın, söylediklerinize bakın. Allah'ın kitabının onaylamadığını, reddettiğini Allah Teala'ya isnat etmeyin. Em lekum sultanun mubin. Yoksa sizin elinizde böyle güçlü bir delil mi var, sultan mı var, beyan mı var, hüccet mi var? Yani aynı zamanda diyor ki Allah adına konuşacak, Kur'an-ı Kerim adına konuşacaksanız mutlaka bir ayete dayanacaksınız. İslam adına konuşacaksanız hadise dayanacaksınız, ayete dayanacaksınız. Ulemanın bu konudaki içtihatlarına dayanacaksınız. Kendi adınıza böyle hükümler vermeyin, veremezsiniz. Kim verir? Cahiliye anlayışını olanlar verir. Onlar Allah'a uydurdukları dini söyletmeye çalışırlar. Fe'tu bi kitabikum in kuntum sadikin. Getirin kitabı, delil getirin. Nereden söylüyorsunuz bunları? Yani bize de diyor ki siz insanlar gördünüz, onlar bir takım masalları Allah'a isnat ediyorlarsa, dine isnat ediyorsa ona diyeceksin ki kardeşim bak İslam bu, Allah'ın dini. Ekmek davası değil bu. Eğer konuşuyorsan fe'tu bi kitabikum. Getir kitap, getir delil in kuntum sadık. Eğer doğruysanız bunun da cevabı şartı mahzuf makabli ona delalet ediyor. Yani sadıksanız delil getirin. Neden böyle diyorsun? Yani sen İsrail'i desteklemeyi, Siyonizmi desteklemeyi kendi oluşumun adına uygun görüyorsan getir bakalım, Allah'ın kitabında bunun yeri var mı? Peygamber aleyhisselamın sünnetinde yeri var mı? Söyle kardeşim bu. Yani siz bunu Kureyş'te olan Kur'an-ı Hakim'in bu münasebetini oraya hapsetmiyorsunuz. O bir örnek, oradan alıyorsunuz. Sonra hayatın bütün alanlarında bu tür cahiliye baronları varsa onlara diyorsunuz ki getir. فَاَتُوا بِكِتَابِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Doğruysan hadi bir ayet getir. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا. Yani bu eğer siz sorgulamazsanız bir oluşumu

bir yapıyı, Kur'an-ı Kerim şahit olmaz, sünnet orada şahit olmazsa bunlar durmazlar. Tahrifin sidre-i müntahasına kadar gider bunlar. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ بَيْنَ اللّٰهِ Allah'la ve beynel cinneti görünmeyen varlıklar arasında, melekler arasında veya cinler arasında ne yaptılar? Neseba, nesep uydurdular. Dediler ki işte melekler Allah'ın kızıdırlar. Benatullah dediler. Eğer siz bunları sorgulamazsanız daha çok şeyler duyarsınız o toplumda. Zamanla din diye, dinin bir esası diye avam tarafından onlar benimsenir. وَلَكَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ Hakikatte ise وَلَكَدْ عَلِمَتْ Bütün bunlar, yani kafirler, insanlar, cinler, onlar وَلَكَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ O innehumdaki zamir onlara gidiyor. Kafirler, insanlar, cinler وَلَكَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ O cinler ya da melekler, cinle görünmeyen varlıklar alırsak melekler de bunun içine girerler. وَلَكَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ O görünmeyen varlıklar biliyorlar ki innehum onlar. Yani o zaman cin olarak alırsak cinnin kafiri, müşriği hepsi lemuhdarun Allah'ın huzuruna gelecekler. Hesap sorulacak onlara. O halde Allah oğlu olsa, kendine isnat edilse onları hesaba getirir mi, hesap sorar mı? Sormaz. Ne cinlerle ne meleklerle Allah Teala'nın bir alakası olmaz. Tabii melekler olunca onların böyle bir günah işleme nakısaları olmadığından cinler gibi böyle hesaba çekilmez. Ama cinler hesaba çekilecekler. Subhanallahi amma yasifun. Her Müslümanın vazifesi İslam'a isnat edilen yalanları temizlemek. Şöyle diyemezsin. Birisi yazıyor, çiziyor. Kur'an bu diyor, sünnet bu diyor. Sen de ben onunla uğraşmayayım diyorsan olmaz. Kur'an-ı Kerim diyor ki bak, "Maleküm keyfe tahkumun?" Yakasından tutacaksın, soracaksın. Bu nasıl bir hüküm? Nereden bunu veriyorsun? Var mı senin yanında delil? "Fe'tu bi kitabikum in kuntum sadikin" diyeceksin. Delil isteyeceksin. Ve sonra bu anlayışı çökertince de tesbih edeceksin. Subhanallah diyeceksin. Allah Azze ve Celle'yi bütün kemal sıfatlarıyla vasıflandıracaksın. Ne kadar noksan sıfat varsa onlardan tenzih edeceksin. Subhanallahi amma yasifun. Yani Allah Teala'ya isnat ettiğiniz o şeylerden ne demişlerdi? Allah'ın oğlu var. Öyle dedi Hristiyanlar. Kimisi Allah'ın kızı var dedi. Bunlar Cenab-ı Hakk'a isnat etmişlerdi. Subhanallah diyerek amma yasifun. İnsanlar ne kadar mahlukattan Allah'a bir şeyler isnat ettiyse onlardan seni tenzih ediyoruz ya Rabbi diyorsunuz. İlla ibadallahil muhlesin. Yani buradaki illa ibadallahil muhlesin, Allah'ın muhles kulları, halis kulları, o ibadeti, hayatı sadece ona tahsis eden kullar, bunun karşılığında da Allah Teala'nın has kadrosuna almış olduğu o zümre. İlla ibadallahil muhlesin. Bunlar ne yapmazlar? Bunlar yukarıdakiler gibi Allah'ın oğlu var demezler, melekler onun kızıdır demezler ya da meleklerle Allah arasında bir nisbet oluşturmazlar, kurmazlar, onu tenzih ederler. فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ Yani bunlar bu yalanları uyduruyorlar, Allah'ın kızlarıdır diyorlar melekler. Peki bu kadro devam edecek, her zaman olacak. Tahrif dalgası nihayete ermez, şeytan olduğu müddetçe bunlar olacak. Peki bunlar dini yıkabilirler mi, çökertebilirler mi? Hayır buyuruyor Allah Azze ve Celle. فَاِنَّكُمْ siz, ey Kur'an'a operasyon düzenleyen zümre, ey müşrikler, şunlar bunlar. فَاِنَّكُمْ siz وَمَا تَعْبُدُونَ Bir de ibadet ettikleriniz, bütün bunlar hepiniz bir araya gelseniz, dünyada bir putperestler kongresi düzenleseler, putperestler kongresi, bütün putperestler gelse, bütün ilahlarını da vasıtalarla oraya getirseler, bütün taştan ilahlar toplansa, bütün onların teorisyenleri orada olsalar,
Allah'a zarar verebilirler mi? Bir Müslümana zarar verebilirler mi? Elbette hayır. İşte ondan bahsediyor.

فَاِنَّكُمْ siz ve مَا تَعْبُدُونَ ibadet ettikleriniz مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ بِفَاتِن۪ينَ Yani siz Allah'a rağmen ifatinin bir insanı ifsad edemezsiniz. Tamam? Mufsidine ennas. Yani insanları siz Allah'a rağmen ifsad edemezsiniz, yapamazsınız. İlla men huve salil cahim. Ancak bir adam cehenneme girecek. O kadrodan zaten o yolda dönmüyor, gelmiyor, daveti kabul etmiyorsa o adam girer. O adam zaten kendi istiyordu. Femma zaghu azaghallahu kulubuhum. Kayınca Allah Teala kaydırıyordu. Bu zaten o saftaydı, oraya gitmişti. Efendim, buradan ötesinde Allah Teala o meleklerden bize bahsediyor. Hani şurada yukarıda geçen وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا Acaba bunlar melek olabilir miydi? Melekler bir şey uydururlar mı? Melekler insanları dalalete çağırırlar mı? Hayır, kesinlikle hayır. İşte şimdi o meleklerin doğru olan özelliğinden bahsedecek. Buyuracak ki وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَمَا مِنَّا Diyecek ki bizim için ancak ne vardır? Makamun malum, malum bilinen bir makam var. Melekler biz oradayız, orada ibadet ederiz, kulluk ederiz. Bilinen bir yerimiz var. Ve inna lenahnu safun. Biz neyiz? Saf halindeyiz. Saf halinde namaz kılarız, ibadet ederiz. Melekler kendilerini anlatıyorlar. Ve inna lenahnul musabbihin. Biz Allah Teala'yı tesbih ederiz. Evradımız, ezkarımız var. Melekler bunu söylüyorlar. Yani bizi başka duruşlarla, başka vazifelerle anmayın. Bizim vazifemiz bu. Biz bunları yaparız. İnna lenahnul musabbihun ve in kanu leyekulun lev enne indena zikran minel evvelin. Buradan ve in kanu leyekulun Mekke müşriklerine geçiyor. Meleklere bir istidadeye yaptı, onlara gitti, tekrar müşriklere döndü. Çünkü onlarla Kur'an-ı Hakim arasındaki bir münasebeti, bir mücadeleyi anlatıyordu bize. Şimdi burada tekrar müşriklere geldi, onların sözlerini naklediyor. Ve in kanu leyekulun. Onlar şöyle diyorlar, ne diyorlar? Lev enne indena zikren minel evvelin. لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا Keşke, zikir burada kitap anlamında, keşke bizim bir kitabımız olsaydı, minel evvelin, öncekilerden, yanımızda, elimizde, avucumuzda bir kitap olsaydı, bizim de kutsal bir değerimiz olsaydı diyecekler. لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَس۪ينَ O zaman Allah'ın has kulları olurduk eğer bir kitap önümüzde olsaydı. Cahiliye Arapları diyorlar. فَكَفَرُوا بِهِ inkar ettiler. Yani o kitap onlara geldi fakat kabul etmediler. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ عَاقِبَةَ كُفْرِهِمْ Onlar küfürlerini, inkarlarının sonunu görecekler. Ahireti görecekler buyuruyor Allah Azze ve Celle. وَلَكَ السَّبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ Burada peygamberlerden bahsetti. Onların mücadeleleri vardı. Neticede onlar kazandılar, muvaffak oldular. Musa Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Yunus Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam, onlardan bahsetmişti. Peki şimdi burada nihai bir hüküm cümlesi getiriyor. Bu cümle bütün peygamberlere şamil. Onları içine alıyor. وَلَكَ السَّبَقَتْ كَلِمَتُنَا Bizim kelimemiz, bizim ifademiz, bizim hükmümüz لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ Bütün peygamberler için önceden vardır. Önceden tahakkuk etmiştir. Peki nedir o önceden geçen o bizim hükmümüz, kelimemiz peygamberler için? اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ Firavun olsa, Nemrut olsa, bütün yeryüzü toplansa, onları durdurmaya kalksalar, innehum o peygamberler, yani murselun olan o peygamberler, innehum lehumul mansurun, onlar kazanacaklar, onlar muvaffak olacaklar. Bu ayet-i kerimeler Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştu. Sahabe bunları okuyor. Onlar azlar, sayıları yok, takatı yok, mecali yok. Ama buna rağmen mücadeleye, mücahedeye devam ediyorlar. Kur'an-ı Kerim onları teselli ediyor. Buyuruyor ki, اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ Yani dava adamları, alimler, Müslümanlar sarsıldığı zaman onlar hem hali değerlendirecekler hem de nasıl adım atacaklar, sorunu gösterecekler.

ama çözüm çareyi de onun yanına koyacaklar. Sorun bu diyecekler, problem bu. Ama bu problemden çıkış yolunu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle tayin ediyor. Moral de verecekler. Kur'an-ı Kerim onlara moral veriyor. İnnehum lehumul mensurun. Bütün peygamberler hakkında hüküm böyleyse, o zaman Allah Resulü Aleyhisselam için de bu hüküm geçerli olacak. İnnehum lehumul mensurun ve inne cundena, bizim ordumuz, lehumul galibun. Sadece onlar galip olacak. Mutlaka Allah'ın ordusu galip olacak. Bu ayet-i kerime okunduğu zaman belki Mekke'de Müslümanların sayısı onlarla ifade ediliyordu. Bir kısmı Habeşistan'daydı. Geride kalanlar belki 50 kişi, 60 kişi. Ama Allah Teala o 50-60 kişiyi bir ordu, küfrü durduracak bir ordu olarak bu ümmete gösteriyor. Ve inne cundena lehumul galibun fetevelle anhum hatta hin. Allah Resulü Aleyhisselam'a peygamberlerin mücadele tarihini anlattı. Onların orduları Allah'ın ordusu, dur o galip olacak dedi. Peki sonrasında Efendimiz Aleyhisselam'a fetevelle anhum, o toplumdan zihniyet olarak kov. Fetevelle yani arız, yüz çevir onlardan. Allah Teala'nın ordusu olabilmek, Allah Teala'nın nusretine muhatap olabilmek için Müslümanlar her ne kadar Mekkelilerle aynı ortamda, aynı devlette yaşıyor olsalar da, aynı bölgede yaşıyor olsalar da, amca dayı çocukları olsalar da, Kur'an-ı Kerim onlara fetevelle anhum, onlardan yüz çevireceksiniz. Yani siz Darun Nedve'nin masallarını dinleyemezsiniz. Eğer Darun Nedve'nin masallarını dinliyorsanız, o zaman iman noktasında probleminiz var. Evet, Allah size yardım edecek, etmesi için evini oradan belki taşıyamıyorsun, taşıma. Ev orada dursun, zihniyet olarak o toplumdan uzaklaşacaksın. Efendimiz Aleyhisselam onun şahsında bütün Müslümanlara bunu tembih ediyor. Yani zihin muhacirleri olacaksınız. Tefekkürde muhacir olacaksınız, ayrılacaksınız. Oradaki ideolojilerle Müslümanların alakası kalmayacak. Hatta hin, bir vakte kadar, oluş vaktine kadar. Mekke'den cahiliyenin bütün kalıntılarını temizleme anına kilitleneceksiniz. O zamana odaklanacaksınız ama kopacaksınız cahili bütün değerlerden. وَابْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. Onlara bak, onları gör, onların hallerine, yapılanmalarına. فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. Onlar da görecekler. Yani o halde فَتَوَلَّ عَنْهُمْ, onlardan yüz çevir, yani onlardan yüz çevir düşünce itibariyle. Yoksa onların hayatını izleyeceksin. Ne yapıyorlar? وَابْصِرُهُمْ. Onları tarassud etmeye, izlemeye, entrikalarını ne zaman, nasıl, nerede çökerteceksin? Buna dair sürekli tayakkuz halinde olacaksın. وَابْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. Onlar da görecekler. Allah Azze ve Celle'nin nusreti nasıl tecelli edecek? Müslümanlar nasıl Mekke'ye fatih olarak girecekler? Nasıl zincirleri kıracaklar? İslam 1,5 asır sonra dünyaya muhteşem dönüşünü yeniden nasıl yapacak? Onlar da görecekler. Ama bu olabilmesi için fetevelle anhum. Sen zihniyet olarak o cahiliye artığından kopman, bütünüyle o anlayıştan uzaklaşman gerekiyor. Efe bi azabina yestacilun. Bunlar bizim azabımızı acele süratli olarak istiyorlar mı? Efe bi azabina yestacilun. Ve lekad sebekat kelimetuna li ibadinel murselin. İnnehum lehumul mansurun. Ondan bahsetmişti Cenab-ı Hak. Şimdi bunlar da diyorlar ki hani azap varsa gelsin diye böyle ileri geri konuşuyorlar. Efe bi azabina yestacilun. Fe izâ nezele bi sahatihim fesâe sabahul munzirin. Şuna benzetiyor Cenab-ı Hak. Ev var. Eve bir ordu sabah baskın yapıyor. Gece sabaha doğru baskın yapılır. İnsanlar uykuya en fazla daldıkları an baskın yaparlar, avluyu sararlar. Elinde o saranların silahlar vardır, eşkıya ya da asker. Onlar oradalar, evi teslim alırlar bu şekilde. Fe izâ nezele bisâhatihim. Onların sahâ

Yani avlularına indiği zaman İslam ordusu, Müslümanlar orayı kuşattıklarında fesâ'e sabahul muzerîn, Allah Resulü'nü uyardığı, ikaz ettiği o güçler, yani bir İslam ordusu bir sabah vakti, gecenin sonuna doğru seherden sonraki o fecir vaktinde teravve bir çıkarma yaptığı zaman feizâ nezele bisâhatihim fesâ'e sabahul muzerîn, o uyarılanların yapmayın, insanlığın kanını emmeyin, sömürmeyin diye defaatle uyarılan o eşkıyaları İslam ordusu kuşattığı zaman ne kötü bir sabahtır o uyarılanların sabahı. Evet, Allah bu sabahı o ümmete gösterecek ama görebilmek için fetevelle anhum hattahin. Önce kopacaksın, önce uzaklaşacaksın. Allah'ın ordusunda asker olmanın şerefini anlayacaksın. O şeref seni ırki bütün aidiyetlerden, cahiliye kalıntılarından koparacak. Koparsa, uzaklaşırsa bu ümmet o zaman görecek. Feiza nezere bisahatihim fesa'a sabahul muzerin. Kur'an öyle adama damarından girer. Ya o damar kabul eder, o vücuda hayat gelir, ya da alır onu çöp tenekesine atar. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ. Tekrar getiriyor. Neden? Kopmak zor. Düşünce itibariyle yalnızdadır amcan, baban, halan, teyzen belki, ama onlar şirk anlayışına sahipler. Dolayısıyla kopmak zor olduğundan dolayı Allah Teala tekrar ediyor. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ, onlardan yüz çevir. حَتَّى حِينَ, o İslam'ın muhteşem anlarına, muhteşem zamanlarına kadar, ya da cihad vazifesi size tevdi edilene kadar uzak durun. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ, sen bak, onlar da görecekler hallerini, akıbetlerini. Bir İslam inkılabıyla Esed iktidarının, Sisi iktidarının, zalimlerin iktidarların nasıl yıkındığını bu ümmet görecek, bakacaklar. Ama bu olabilmesi için وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ. Giyiminiz, kuşamınız, oturmanız, kalkmanız, söyleminiz, ifadeniz, bütün tercihleriniz itibariyle Allah düşmanlarından kopacaksınız, uzaklaşacaksınız. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. Peki tesbih ile bitiriyor. سُبْحَانَ رَبِّكَ, o Rabbin, yani seni muhatap alıyor Efendimiz Aleyhisselam, onun şahsında bütün Müslümanları bu ayet-i kerimeleri okurken Müslümanlar sanki Allah Azze ve Celle'ye, o rahmete muhatap oluyorlar, onu hissetsinler. O bütün kemal sıfatlarıyla mücehhez, noksanlıklardan uzaktır. Senin Rabbinden bedel izzet, izzetin sahibi. Yani Rabbil İzze dediğiniz zaman ondan başka İzzetin sahibi yok, İzzetin maliki yok. Subhana rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Yani Allah Teala bu surenin sonuna bizi tesbihe davet ediyor. Rabbin, Rabbini tesbih et. Yani onu, bütün kemal sıfatları ona ait olduğunu ilan et. Noksanlıktan uzak olduğunu ruhuna, nefsine söyle. Subhana rabbike, ondan bedel rabbil izze. İzzeti izafe ediyor ki izzet sadece ona ait, sadece ona mahsus. O halde Müslümanlar izzet ve şeref arıyorlarsa ona yönelecekler. Amma yasifun. Peki Allah Azze ve Celle'yi nasıl Müslümanlar tesbih edecekler? Amma yasifun. İnsanlar, müşrikler, kimi ona kız, kimi ona oğul, Hristiyanlarda olduğu gibi isnat etmişlerdi, nispet etmişlerdi. Allah Teala'nın onların bütün bu vasıflarından, isnatlarından uzak olduğunu bilerek onu tesbih et. Ve selamun alel murselin. Bütün peygamberlere selam olsun. Bütün peygamberlere, bu hakikati anlatanlara, firavunların, nemrutların karşısında duranlara, ümmetiyle beraber yürüyenlere, yorulmayanlara, Hazreti Yunus Aleyhisselam gibi وَاَرْسَلْنَاهُ اِلَى مِئَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيدُونَ. Hastaydı, balığın karnından çıkmıştı. Ondan sonra
Allah Teala onu tekrar dinler.

0: gelmeden göndermişti. Bu haliyle Kur'an-ı Kerim diyordu ki tatil yok senin hayatında. Sadece aklın, ruhun o çalışacak, ayakta kalacak, seni o beden taşıyacak. O kadar dinleneceksin. İşte Yunus Aleyhisselam hasta, balığın karnından çıktı. Cenab-ı Hak onu hemen göreve gönderiyor. Git 10 gün rapor al demiyor. 10 gün istirahat et demiyor. Az biraz hastasın, hadi biraz dinlen bakalım demiyor. Ölene kadar kulluk devam edecek. Yani Yunus Aleyhisselam'ı bize burada bu zaviyeden anlatıyor. Bu kıssaları hikaye okur gibi okursak o zaman Kur'an-ı Hakim'in ruhuna nüfuz edemeyiz. Yani diyor ki Kur'an-ı Kerim, eğer bir imam, Kur'an kursu öğretmeni, müftü, vaiz, öğretmen, doktor vesaire oldun. 8'den 5'e kadar bir memuriyet var. 5'i beklersin, daire kapanır, eve gidersin, uzanırsın, bir iki saat dinlenirsin, çocuklar gelir, sofrayı kurarlar, açarsın ekranı, bakarsın, çerez yersin vesaire. Şöyle bir muhabbet ortamı kurarsın. Ama eğer Hazreti Yunus Aleyhisselam bunlara, eğer onlara varis olacaksan, işte bak, balığın karnından çıktı, orada bir ağaç, ağacın altında Allah Teala şimdi gideceksin diyor. Hasta halinde yine 100.000 dağ üzerindeki o topluma Allah ve Resul davasını kaldığın yerden anlatmaya devam edeceksin. Peki Kur'an-ı Kerim kimi selamla diyor bize? Ve selamun alel murselin, o peygamberleri selamla. Nuh'u selamla, Yunus'u selamla, Hazreti Muhammed'i selamla, Musa'yı selamla, salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhi mecmain, bütün peygamberleri selamla. Velhamdülillahi rabbil alemi, hamd, övgü, sena bütünüyle alemlerin Rabbi, mürebbisi olan Allah Azze ve Celle'ye aittir, ona mahsustur. Peki Hazreti Ali radıyallahu anh kim bir meclisten kalkar, kalkarken bunu okursa ecri kıyamet günü tam bir mikyasla alır, tam bir mizanda alır buyuruyor Hazreti Ali radıyallahu anh. Onun için aş-ı şeriflerden sonra bu ümmet Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin okur. Bir meclisten kalkarken okurlar. Allah Teala okuduğumuz, ikmal ettiğimiz Saffat suresindeki bu hakikatleri anlamayı hayatımıza tatbik etmeyi bizlere ihsan eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi. En'am suresi 84 ila 96. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz ona İshak ve Yakub'u da armağan ettik. Hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik. Biz iyileri böyle ödüllendiririz. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da doğru yola iletmiştik. Hepsi de iyilerden idi. İsmail, Elyas'a, Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kıldık. Onların atalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarını, evet, onları da seçkin kıldık ve dosdoğru yola yönelttik. İşte bu Allah'ın hidayetidir. O bununla kullarından dilediğini doğru yola ulaştırır. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, yapa geldikleri iyi şeyler elbette boşa giderdi. Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şimdi onlar bu söylenenleri inkar ederlerse, muhakkak ki

0: yerlerine bunları inkar etmeyecek bir topluluk getiririz. İşte o peygamberler Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Şu halde onların rehberliğine uy. De ki, ben bu görevimden dolayı hiçbir karşılık istemiyorum. Bilinsin ki bu, bütün insanlığa bir öğütten ibarettir. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Nitekim Allah hiçbir insana hiçbir şey indirmedi dediler. De ki, öyleyse Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu kağıtlara yazıp istediğinizi açıklıyor, çoğunu da gizliyorsunuz. Sizin de atalarınızın da bilemediğiniz şeyler Kur'an'da size öğretilmiştir. Resulüm, sen Allah de, sonra onları bırak. Daldıkları bataklıkta oyalana dursunlar. Bu Kur'an, Ümmül Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz, kendisinden öncekileri doğrulayıcı, mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar buna da inanırlar ve onlar namazlarını kılmaya hakkıyla devam ederler. Allah'a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken bana da vahiy geldi diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenlerden daha zalim kim vardır? O zalimler ölümün boğucu dalgaları içinde, melekler de pençelerini uzatmış onlara, haydi canlarınızı kurtarın, Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve onun ayetlerine karşı kibirlilik taslamanızdan ötürü bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksınız derken onların halini bir görsen. Andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geleceksiniz ve dünyada size verdiğimiz şeyleri arkanızda bırakacaksınız. Sizin hakkınızda ortaklarımız sandığınız şefaatçilerinizi de yanınızda görmeyeceğiz. Andolsun aranız açılmış, Tanrı sandığınız şeyler sizi bırakıp gitmiştir. Tohumu ve çekirdeği çatlatan şüphesiz Allah'tır. O ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarmaktadır. İşte Allah budur. O halde haktan nasıl dönersiniz? Sabahı aydınlatan O'dur. Ve O geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Star Mücevherat Altın.

0: elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.

فأقبلت امرأته في

Allah. Allah.

Maşallah. Maşallah. Vay canına.

حقت وإذا الأرض مدت وإذا الأرض

وأذنت لربها.

وأذنت لربها

فما لهم

Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

cami resimlerini aynaya çizen de randevusuz yatacak musalla taşını. Kötülük asılı balkondan atlamalı bir sonraki çağ. Silmeli kirli ağızları tren raylarından çıkan kıvılcımla. Bak, huzursuzluklarımı listeliyorum. Çileden çıkıyor zaman. Boyun dağdan uzun. İstersen görürsün mahşerdeki seni. Hiçbir şey yazmıyorsun değil mi? Üç defa su verdiğin ağzını susturmadan. Dün Mevlana'nın cebinden şiir çalan çocuk. Bugün bir bardak şarapla zehirliyor 40. yaşını. Gecede ve gündüzde dolaşan her yaşın bir tövbesi olmalı. Güneş açmadan gökyüzüne koşmalı. Sabah olmadan melekleri durdurmalı. Bir kadının ve adamın tövbesi. Bir farkımız olmalı helalleşirken ateşle. Yeryüzünün kulağını çekmeden mi teslim olacağız ecele? Giderken iftarımız istiğfar olmalı. Ve son defa aşkı üflemeli rüyanın kanatlarına ve hara. Giyerken kefeni, göğsündeki aşk gülümsemeli sana. Toprağın elif olarak düşüyorsa bedenine, Mecnun'un alnından çaldığın kader de üşüyecek seninle. Ah sevgili, vurdum duymaz dünyadan ne ölümler gelip geçti. Şeytana inat

şiirler yazdık, yalansız. Ölüm akan bahçemize, sırtımızı dönmeden yaşamayı öğrendik, sancısız. Gökyüzü olmayan bir kentte sevmeliyim, camdan bakan yengeci. Bak, kardeşi olmayan Adem'e ne çok yakıştı yasak meyve ve tövbe. Nasıl da sessiz bıçağın altında oğul. Öyle aşk doğamaz bir daha anadan. Kurbanı, ağzı olmayanı oyalayamaz şeytan. Uykusu ağır olanlardan yakasını yırtıyor gece. İblisin gölgesi musallat oluyor. Gecenin ve tövbenin kardeşliğine. Nefsin makasıyla doğranıyor beyaz karanfil, delice.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamole.
7: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jamole seni bekliyor.
8: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde

0: elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jammone.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
1: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jammone.
0: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
2: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
2: Muhammed Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla günümüz sorunlarının ele alındığı Sorun Var programı cumartesi ve pazar günleri 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Sorulmadan yaratıldığım bir hayattan neden hesaba çekileyim?
2: İlk duyulduğunda çok mantıklı ve haklı bir soru gibi gelir bu soru. Ama üzerinde biraz durulduğu zaman, biraz düşünüldüğü zaman sorunun kendisinde problemler olduğu ortaya çıkar. Bu konuda çok şey söylenir de ben sadece iki noktaya dikkatleri çekmek istiyorum. Birincisi şu: Allah'ın bana sorabilmesi için önce beni bir yaratması lazım. Yani yaratılmadan sormak elbette ki mümkün olmayacak. Diyelim ki beni yarattı. Ben bu yaratılış sürecinin neresinde bu soruya muhatap olacağım? Şu andaki hayat için konuşalım mesela. Diyelim ki ben annemden doğdum. Bebekken bana bu soru sorulsa bir mantığı yok. Ben bebekken bu soruya zaten cevap veremem. 9-10 yaşlarına gelsem, çocukluk devresinde bana bu soruyu sorulsa, bu sorunun ben muhatabı olsam yine orada da isabetli bir cevap veremeyeceğim. 15-18 yaşlarına gelsem, yani böyle ergenlik zamanıma gelsem, artık akil ve bali olduğum bir zamana gelsem, o gençken eğer o günlerde hayata küsmüşsem, o hayatın bana getirdiği şeylerden dolayı sorulsaydı ben istemezdim yaratılmayı falan filan diyebilirim. Biraz olgunlaştığım zaman hayatın biraz daha farklı bir biçimde beni yoğurarak belli bir noktaya getirdiği zaman, hakikati anladığım zaman, kulluğun ne demek olduğunu anladığım zaman, o zaman sorulsaydı başka şeyler söylerdim. Dolayısıyla burada bu sorunun bana sorulduğu kısmında ben bir muhatap bulamam. Çocuklukken mi, gençken mi, ihtiyarken mi, ne zaman sorulacağına dair burada bir şey netleştiremem. Böyle olunca da soru muhatapsız bir soru olur ve doğru bir soru olmaz. Burada önemli bir husus var. Onu hepimizin zihinlerinde netleştirmesi lazım. Güzel kardeşlerim, biz Allah'tan alacaklı doğmuyoruz. Allah'a borçlu doğuyoruz. Zaten din dediğimiz o kelimenin kökünde biliyorsunuz deyn diye bir kelime de var. Deyn borç anlamına gelir. Aslında her doğan alacaklı değil, borçlu olarak doğar. Hal böyle olunca biz borçlu olduğumuz bir hayattan dolayı kime hesap soracağız? Allah bize aslında bu noktada

hayattan ibaret zannediyor. Ama biz insanız ve üç hayat yaşıyoruz aslında. Bir önceki hayatımız var, bizim için meçhul. Biz o günleri çok fazla hatırlamıyoruz. Biz şu anda yaşadığımız hayat var ki bu hayatın adı ölümlü hayat. Bu ölümlü hayattan sonra bir sonraki hayat var ki o da öteki hayat. Şimdi biz yaşadığımız şu ölümlü hayatı, bütün yaşayacağımız, yaşadığımız ve yaşayacağımız bütün hayatların sadece bu hayattan ibaret olduğunu zannedersek birçok sorunun cevabını bu hayatta ararız. Ama biz bir önceki hayatı yaşamışız. Aziz kitabımız Araf suresinin 172. ve 173. ayetlerinde o önceki hayatımızda bize sorulduğunu söylüyor. Allah Adem oğullarının hepsinin zürriyetini onların işte sülplerinden yarattı. Sonra da onlara sordu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da bela dediler. Evet dediler. Aslında bize sorulmuş bu yaratılma meselesini. Ama biz hatırlamadığımız bu hakikati başka şeylere fatura etmeye çalışıyoruz. Onun için bilelim ki hayat, şu anda yaşadığımız hayattan ibaret değil. Bir önceki hayat da vardı, bir sonraki hayat da var. Böyle anladığımız zaman o zaman bu sorunun kendi içerisinde sorunlar, problemler yaşadığını fark ederiz. Ve bu soruyu aslında sormak bir yönüyle bir arayıştır. O arayışla bir noktaya doğru varırız ki o noktanın adı kulluğun asıl amacının ne olduğu gerçeğidir. Hayatın tadının kullukta olduğu noktasındaki hakikattir. Bu soruyu eğer biz doğru bir biçimde sorabilirsek varacağımız yer orası. Hayatın tadının kullukta olduğunu öğrendiğimiz zaman da o tadın gereğini yerine getiririz. Bakın burada kullandığım ifadeyi özellikle kullanıyorum. Hayatın tadı diyorum. Her zaman tat tatta değildir, tatlıda değildir. Bazen tat acıdadır. Hayat tatlısıyla acısıyla aslında güzeldir. Çünkü bize emanet edilen bu hayat asıl öteki hayatımız için bize verilmiş bir sermayedir. Bize düşen de bu sermayeyi iyi kullanmak ve yaratılış amacımıza, gayemize uygun bir biçimde hayatımızı devam ettirmektir. Allah bu gaye doğrultusunda yaşayabilmeyi hepimize nasip eylesin.

0: Sosyal medya bağımlılığından nasıl kurtulabilirim?
1: Öncelikle bu sosyal medyanın hayatlarımıza ne kadar işte nüfuz ettiğini, ne kadar bu noktada hepimizin meşgul olduğu, hepimizin kabul edeceği ve ikrar edeceği bir hakikat. Biz de buradan bunu söylemiş olalım. İster YouTube, ister Twitter, ister Facebook, ister Instagram, ister TikTok, ister işte WhatsApp, aklınıza ne geliyorsa inanılmaz bir şekilde hayatlarımızı kuşatmış bir vaziyette. Mesela bazı rakamlar var. Gerçekten bu rakamları duyduğumuzda tüylerimiz ürperiyor ama içindeyiz zaten. Farkında değiliz neler gittiğini ama bu rakamları duyduğumuzda böyle mi diyerek tüylerimiz diken diken oluyor. Dijital 2020'nin raporuna göre dünya ortalamasına bakıldığında kullanıcıların internette geçirdiği günlük süre 6 saat 43 dakika. Türkiye'deki internet kullanıcılarının işte internette geçirdikleri süre 7 saat 29 dakika, 7,5 saat. Yani bir günün 1/3'ü internette geçiyor arkadaşlar. Çok acayip bir durum bu. Yani bu durumu gerçekten bizim çok ciddi bir biçimde sorgulamamız gerekiyor. Şu anda yine aynı rapora göre dünyada 3,8 milyar kişi aktif olarak sosyal medya kullanıyor. Yani dünyanın yarısı şu anda sosyal medya kullanıyor. Türkiye'de ise 54 milyon sosyal medya kullanıcısı var. 54 milyon demek toplam nüfusun %64'ü deniyor. Ve bu raporun ayrıntıları da var. Şimdi bu rapora göre baktığınızda sosyal medya mı bizi kullanıyor? Biz mi sosyal medyayı kullanıyoruz? Gerçekten bu bir nimet mi? Yoksa artık bir nikmet mi, yani bir belaya, bir musibete dönüşmüş bir şey mi? Bunun çok ciddi bir biçimde muhasebesinin yapılması gerekiyor. Bu muhasebeyi yaptığımız zaman

Valla çoğumuzun bağımlı olduğunu görüyoruz. Sadece soru sahibi olan kardeşimizin değil, birçoğumuzun bu noktada çok ciddi bir biçimde aslında zafiyetleri var. Bu bağımlılıktan nasıl kurtulabilirim? Buna ait bir şeyler söyleyeceğiz ama bütün sosyal medya kullanıcılarının, bütün bu noktada işte böyle bu alanda farklı şekillerde hizmet adı altında ya da başka ihtiyaca binaen zaman geçiren insanların, yani hepimizin, ki hepimiz kullanıyoruz, şu hakikati hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Allah alemlerin Rabbidir. O alemlere sanal alem de dahildir. Bunu söylediğimizde aslında bazı şeylerin sınırlarını zihnimizde oturtturmamız geliyor. Oturtturmamız gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. O rahmetten sanal alem de nasiplenmelidir. O rahmetten sanal alem şu anda nasiplenmiyor. Onun için sanal alem nasıl büyük bir çöplüğe dönüştüğü de yine dediğimiz gibi her kullanıcının itiraf edeceği bir hakikat. Şimdi buradan soruya geçelim. Somut bazı şeyleri burada söylememiz gerekiyor ki böyle bir hastalıktan kendimizi biraz olsun kurtarmış olalım. Eşya insana verilmiş bir nimet ya, onun nimetten nikmete dönüşmemesi ancak şuna bağlı. Eşyayı kullanmalıyız. Eşyaya kendimizi kullandırtmamalıyız. Eğer günümüzün üçte birini, yani 8 saatini, 7,5 saatini orada geçiriyorsak artık eşya bizi kullandığı ortaya çıkmış oluyor. Buna artık bağımlılık diyoruz. Buna tiryakilik diyoruz. Buna artık bizim esir alınma diyoruz. Böyle bir hal olmuşsa, artık sosyal medya hayatımızı gerçekten kuşatmışsa, biz uyanır uyanmaz hemen ilk işimiz işte Allah'ın bizi sabaha eriştirdiği için dua edip bu noktada Cenab-ı Hakk'a hamd edeceğimiz yerde hemen telefonlara saldırıp hemen işte neyse ne kullanıyorsak ona ait bazı şeylere bakıyorsak, günün her anında zamanımızın büyük bir kısmını oradan geçiriyorsak eşyanın artık mahkumu olmuşuz. Bu mahkumiyetten, yani bu bağımlılıktan kurtulmamız için neler yapmamız gerekiyor? Ben size 5 şey söyleyeceğim. Birincisi, bakın en önemli mesele de bu aslında. Önce sosyal medyadan kazanılacak ve kaybedilecek şeyler iyice tespit edilmeli. Kullanıyoruz, işimize yaradığını söylüyoruz. Bazı şeyler ortada. Biz sadece bunları bilinen birkaç şeyle tekrar ettiğimiz için aslında burada kaybetme ile kazanma arasındaki o ilişkiyi kuramıyoruz. Bakın benim güzel kardeşlerim, biz sosyal medyayı kullanmakla, yani bağımlılık düzeyinde kullanmakla, yoksa normal kullanmakla bir mahsur yok ama bağımlılık düzeyinde kullanmakla neler kaybediyoruz biliyor musunuz? En başta hem ruh sağlığımızı hem beden sağlığımızı kaybediyoruz. Emin olun birçok bedensel hastalıklarımız da o sosyal medyadan. Yani siz saatlerinizi bilgisayarın önünde ya da elinizdeki telefonla aynı hareketi yaparak geçirdiğinizde beden sağlığı mı kalıyor? Bugün birçok insanın işte sağlığındaki sıkıntılar buradan kaynaklanıyor. Ondan daha da ötesi ruh sağlığı. Yani inanılmaz derecede o bağımlılık ruh sağlığına zarar veriyor. İkincisi, kendimiz olma özelliğini kaybediyoruz. Hele bir beğenilme arzusuna kapılmışız ki, hele hele orada narsizmi tetikleyen öyle unsurlar var ki, öyle sebepler, vesileler var ki kendimiz olmaktan çıkıyoruz. Bağımlılık bizi kendimiz olmaktan çıkarıyor. Üçüncüsü, en büyük sermayemiz olan zamanımızı kaybediyoruz. Çünkü o bağımlılık sermaye olan, hem de kıymetli bir sermaye olan zamanı eritip götürüyor. Onun için hiçbir şeye zaman bulamıyoruz. Dördüncüsü, reel hayatı, yani vakayı kaybediyoruz. İnanın ki o bağımlı olan insanlar, genç, ihtiyar fark etmez. Bu sadece gençlerin de problemi değil. Mesela birçok işte hanımın, beyin bu noktadaki bağımlılıkları reel hayatta, yani vakada birçok şeyi ıskalamalarına sebebiyet veriyor. Kendi babasının yüzünü unutmuş insanlar var ya içimizde. Kendi eşinin yüzünü, çocuklarının gözünün rengini unutmuş anne ve babalar var. Yani neler nelere sebebiyet veriyor. İnanın ki bunun onlarca acı örnekleri de var ki onların hepsine biz burada zaten değinemeyeceğiz. Beşincisi de şu, hayatın tadını çıkarmayı kaybediyoruz. Çünkü o sanal hayat
tatminsizliğe bizi sevk ediyor. Hele hele bunun bağımlılık derecesine gelmesi hayatın içerisindeki birçok lezzetten bizi mahrum bırakıyor. Onun için neler kaybediyoruz sorusuna bunların

cevabını iyice verdiğimizde ister istemez o bağımlılıktan makul bir noktaya doğru gelmiş olacağız. Peki neler kazanıyoruz kullanmakla? Eğer bağımlıysak emin olun hiçbir şey kazanmıyoruz. Çünkü götürdükleri getirdiklerinden fazla değil. Götürdükleri getirdiklerinden fazla. Böyle olduğu için bağımlıysak zaten kaybettik. İkincisi, evet kazandığımız bir şey var. İletişimimizi hızlandırıyoruz. Bu büyük bir nimet aslında. Bilgiye hızla erişiyoruz. İstediğimiz bilgiye sosyal medya platformlarından çok rahat bir biçimde erişebiliyoruz. Etrafımızdan daha fazla haberdar oluyoruz. Bu da önemli bir nimet. Davet, tebliğ çalışmalar yapıyorsak, bir söz söylüyorsak insanlara, insanlığa sesimizi duyurabilecek bir imkan bulabiliyoruz. Bakın bunlar da kazançlarımız. Ama kaybettiklerimizle kazandıklarımızı ve bu kazandıklarımızın gerçekten ileri bir düzeye gelebilmesi için bazı adımları burada atmamız lazım. Şimdi biz o bağımlılıktan kurtulabilmemiz için bu teşhisten sonra yapacağımız ikinci şey ne? İrademizi terbiye etmeliyiz. Eğer irademizi terbiye etmezsek inanın ki biz oyuncak olmaktan, mahkum olmaktan, esir olmaktan, eşyalara kullanılmaktan kendimizi kurtaramayacağız. Bakın biz şimdi miladi 14. asırdan 6. asra bakıp gülüyoruz ya, ya işte bu adamlar nasıl akılsız adamlar ki tahtadan taştan putların önünde şöyle ettiler böyle ettiler. Ya sen adı akıllı olan bir telefona kul olmuşsun. Senin kendinden farkı, kendinden haberin yok. Sen onun önünde geçirdiğin o zamanlara bir bak. Mekke'deki o insanların geçirdiği zamanlarla kıyas bile edilmez. Seni yönlendiriyor o sosyal medya. Sana birçok şey söylüyor, sen farkında değilsin. Onun için burada o yanlışa düşmememiz için iradelerimizi terbiye etmek durumundayız. Üçüncüsü, daha sağlıklı ve düzgün meşguliyetler belirlemeliyiz. Eğer sağlıklı meşguliyetlerimiz olursa inanın ki buradan kurtarabiliriz. Mesela sosyal medya kullanalım mı? Kullanalım tabii ki. Ama kaliteli hesaplar takip edelim. Hayatımıza yön verecek hesaplarla iletişimimiz olsun. WhatsApp'ta bile bizim moralimizi bozacak, bize huzursuzluk verecek insanların niye biz kendi onların mesajlarını okuyarak zihnimizi kirletelim? Bizim kıymetli zamanlarımız daha bu noktada seçici olmak durumundayız. Dördüncüsü, hedefleri ve idealleri yükseltelim. Bunu yaparsak eğer bağımlılıktan kurtarırız. Beşincisi de sadık ve salih dostlardan yardım alalım. O sadık ve salih dostlarla zaman geçirmek, belki bir insanla sevdiğimiz, aynı idealleri, aynı hedefleri paylaştığımız bir insanla böyle bir ortamda oturup 3-5 dakikalık sohbetin bize kazandırtacaklarına inanalım ve bu noktada sanal alemin bize takdim ettiği sanal rüyalara ve hülyalara kapılmayalım. Bilelim ki benim güzel kardeşlerim, zaman gerçekten çok kıymetli. Eğer biz bu zamanı iyi şeylerle kullanmazsak bir bakacağız ki ömür bitmiş ve geriye derin bir pişmanlık kalmış. Her türlü bağımlılık, her türlü bu ne adına olursa olsun aslında sahibini mahkum eden, esir eden, boyunduruk altına alan, köleleştiren bir şeydir. Ve biz her türlü köleliğe hayır dediğimiz gibi dijital köleliğe de hayır demek durumundayız. Her türlü prangadan kendimizi kurtardığımız gibi, çünkü biz Abdullah'ız, Allah'a kuluz. Kulluk demek mutlak manada özgürlük demektir aslında. Mutlak manada hürriyet demektir. Mutlak manada bu hürriyeti ve özgürlüğü yerine getirebilmemiz için kurtulmamız gereken köleliklerden biri de bugün dünyanın bize dayattığı bu dijital köleliktir. Eğer biz bu köleliği bizim dünyamızdan uzaklaştırmazsak inanın kendimize de bizi seven insanlara da yazık ederiz. Allah bu köleliğin farkına varıp da özgürlüğü yanlış yerlerde değil, doğru yerlerde arayarak her türlü bağımlılıktan bizi kurtulanlardan eylesin.

0: Tembellikten nasıl kurtulabilirim?
1: Tembellikten gerçekten kurtulmak istiyorsak en başta birinci olarak söylememiz ve anlamamız gereken şey tembelliğin bir hastalık olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Hem de öyle bir hastalık ki insanı gerçekten başka büyük büyük hastalıklara, dertlere müptela eden bir hastalık. Düşünün, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem

Şeytandan Allah'a sığındığı gibi tembellikten de Allah'a sığınmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin istiazelerin yani sığınmalarının içerisinde tembellik var. Tembellikten Allah'a sığınmak var. Dolayısıyla bu bir hastalık. Bu hastalığı ben hastalık olarak anlamasam halimden razıyım ama ara ara işte zaman bana yetmediği için tembelliğimden şikayetçiyim. Böyle değil. Bu bir hastalık. Ben bu hastalıktan kurtulmam gerekiyor diye bir ön bilgiyle meseleye yaklaştığım zaman inşallah o hastalığın tedavisi adına bazı adımlar atmış olurum. İkincisi, gerçekten şikayetçiysem ben bu meseleden planlı ve hedefli çalışmaya kendimi alıştırmam lazım. Günlük ne yapacaksam, haftalık, aylık, yıllık, uzun vadede diğerleri neyse her günüm belli olacak. Ben geldiğim zaman eğer öğrenciysem okuluma, işçiysem çalıştığım yere, esnafsam dükkanıma neyse fark etmez. Ne yapacağımı bileceğim. Eğer ben hedefli ve planlı çalışmazsam şeytanın inanılmaz derecede hoşuna gider boş zaman. O boş zamanı dolu bir hale getirmezsen ve sen bu noktada bir irade ortaya koymasan kendiliğinden düzelmiyor bu işler. Ve bir bakıyorsun ömür çıkmış gitmiş hayatından. Sen bir sürü basamak geçmiş gitmişsin ömür basamaklarından ve sadece geriye derin bir pişmanlık kalıyor. Üçüncüsü, irademizi güçlendirme adına ciddi ciddi adımlar atmamız gerekiyor. Her birimizin farklı farklı zafiyetleri olabilir. Kimimizin uykuya zafiyeti olabilir, kimimizin başka şeylere zafiyeti olabilir. Neyse bu zafiyetler iyice tespit edilmeli ve o zafiyetlerden başlanarak irade güçlendirilmeli. İradenin güçlendirilmesi adına adımlar atılmalı ki tembellik dediğimiz şey daha farklı bir boyuta varmasın. Dördüncüsü, benim güzel kardeşlerim, bakın ihmal ettiğimiz bir şey bu. Bu bir hastalık ya tembellik. Virüs gibi de bulaşıcıdır. Etrafınızda tembel adamlar varsa siz de tembelleşirsiniz. Çünkü tembel tembeli bir yönüyle etkiler ve insan tembellerle oturup kalktığı zaman hayatında birçok şeyin bir farklı noktaya doğru kaydığını görür. Genellikle sadık dostlar meselesinde bize tavsiye edilen bir şey var ya, bu biraz da bundan dolayıdır. Gerçek manada sadakati anlamış bir adam zaten tembellik yapamaz. Ama bu noktada eğer etrafımızda ikide bir esneyen adamlar varsa, moral bozan adamlar varsa, dünyası yıkılmış, her şeye olumsuz bakan adamlar varsa, menfi yaklaşan adamlar varsa sizin çalışkan bilmeniz çok kolay olmayacak. Onun için etrafınızdaki o tembellerden bir uzaklaşmanız gerekiyor. Beşincisi de şu, nasıl tembellik bulaşıcı bir hastalıksa çalışkanlık da insanı ayağa kaldıran bir devadır. Eğer etrafınızda atom karıncalar gibi böyle hareket halinde olan insanlar, arkadaşlar, dostlar varsa etkilenirsiniz bundan. Yoksa mecburen siz olmak durumundasınız. Şimdi az böyle insanlar, özellikle biz biliyorsunuz şu andaki rehavete alışmışlığın getirdiği bir şeyle tembellik hayatımızın esası olmuş ne yazık ki. Bizim ayağa kalkabilmemiz için İnsanlık tarihinin en gayretli, en çalışkan, en azimli nesli olan sahabe ile bir de bu yönüyle tanışmamız gerekiyor. Eğer biz sahabeyi gerçek manada anlasak, tanısak var ya, tembellik denilen bir şeyi sileriz hayatımızdan. Böyle bir kelime gelmez bizim hayatımıza. Ebu Talha'yı anladığınız zaman gelmez. Ebu Eyyub el-Ensari'yi anladığınız zaman gelmez. Ümmü Haram anamızı anladığınız zaman gelmez. Ali'yi anladığınız zaman gelmez. Ebu Bekir'i anladığınız zaman gelmez. Radıyallahu anhum ecmain. Çünkü kaldırır sizi ayağa. Dolayısıyla ben eğer tembellik denilen bu hastalıktan kurtulabilmek istiyorsam bunlara dikkat etmem gerekiyor. Çünkü ömür kısa, yapılacak işler çok ve yarın aldığımız ve verdiğimiz her nefesin hesabını vereceğiz.
O hesapları tembelliklere eğer feda edersek zor veririz hesabımızı. Kolaylaştırmak istiyorsak hesabımızı, hayatımızdan tembellikleri uzaklaştırıp bu kısa ömrü Allah'ın istediği gibi

0: Unutkanlıkla nasıl başa çıkabilirim?
1: Unutmak aslında her zaman kötü bir şey değildir. Unutmanın bir nimet olduğu alanlar da var. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Zaten insan unutan bir varlıktır. Aslında insan kelimesinin de kökeniyle alakalı farklı şeyler söylense de bir görüşe göre nesiden gelir insan, nesi de unutmak. Dolayısıyla unutmak insanın, insanlığının bir parçası. Şimdi nimet olan unutmak şu: eğer insan acıları, ızdırapları, hüzünleri, vefasızlıkları, hastalıkları, hastalık anında duyduğu ızdırapları unutmasa yaşayamaz. Bu acıları yaşarken bile mesela bir müddet sonra insan onlarla işte biraz zaman itibariyle ayrıldığında, yani zaman uzadığında bir bakıyorsunuz ki o ilk gündeki acı farklı bir hatıraya dönüşmüş oluyor. Meseleyi anlamamız açısından da şöyle bir örnek verebiliriz. İnsanın mesela dünyadaki en kutsal işte varlığı ya da en değer verdiği varlığı annesidir. Bir anne için de evladıdır. Allah kimseyi böyle ağır imtihanlarla imtihan etmesin. Diyelim ki annesini kaybetse, ki olacak, hayat böyle devam ediyor. Ya da bir anne evladını kaybetse, o ilk anlardaki acıyı hatırlayın. Hayat hep öyle olsa yaşanmaz bir hale gelir. Onun için unutmak bir nimet. Gerçekten unutmanın ne kadar büyük bir nimet olduğunu o acı ve ızdırapların üzerinden daha iyi anlayabiliriz. Ama bir de o nimetin nikmete dönüşmüş, yani belaya dönüşmüş bir hali var. O da şu ki unutulmaması gerekenleri de insan unutuyor. En önemli mesele Allah'a kul olma meselesi, unutuyor insan. Helal haram sınırları unutuyor insan. Allah'ın hayata koyduğu o işaret taşlarını, o kuralları unutuyor insan. Sorumluluklarını unutuyor, mükellefiyetlerini unutuyor. Unutunca da hayat başka bir şekilde bir belaya, bir büyük yüke, vebale dönüşmüş oluyor. Tabii genel anlamda unutma adına sorulan soru bu nikmet boyutuyla alakadar olan bir sorudur, ama biz mesele biraz anlaşılsın diye mecburen buradan açmamız gerekiyordu sözüm. Şimdi benim güzel kardeşlerim, unutma meselesini iyice anlayabilmemiz için unutkanlığın sebeplerini de önce bir ortaya koymamız gerekir. Birçok şey söylenebilir ama en temelde aslında unutkanlığın şu 6 tane sebebe dayandığını söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi bedensel ve zihinsel hastalıklar. Yani unutmanın en önemli sebeplerinden bir tanesi bu olabilir. Bazen bedensel, bazen zihinsel hastalıklardan, rahatsızlıklardan dolayı insan bedeni sağlıklı işlemediği için unutkanlık dediğimiz şey çok ileri düzeyde de olabilir. SARA gibi, beyin iltihabı gibi, böbrek ve karaciğer bozuklukları gibi, şizofreni gibi ve daha nice rahatsızlıklar bu tarz bir şeye sebebiyet verebilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ne yapılacağı da bellidir. Bakın, unutkanlığın en önemli sebeplerinden ikincisi nedir biliyor musunuz? Uyku kalitesinin bozulması. İnsan güzel uyuyamayınca, kaliteli bir uyku olmayınca hayatı da kalitesini kaybediyor. Çünkü uykuyla gerçekten uyanıklık arasında, hayat arasında çok ciddi bir bağ var ve bu bağı şu anda modern zamanlarda insanlar bu uyku ahlakını kaybettikleri için çoğu sıkıntının kaynağını da bu oluşturuyor. Üçüncüsü beslenme düzensizlikleri. Mesela bunların ne kadar uykuyla alakası varsa, ne kadar diğer hayatın alanlarıyla alakası varsa unutmayla da alakası var. Dördüncüsü çok önemli bir mesele: göz, kulak ve dil ayarlarının bozulması. Harama nazar mesela, haramı dinleme, haram konuşma hayatı alt üst ediyor ve bunlar ne oluyor? Hafızayı zayıflatıyor. Bunlar ne oluyor? İnsanın hatırında tutması gereken nice şeyi alıp götürüyor. Çünkü ne kadar haram nazarlarla insan meşgul olursa, ne kadar bu noktada bazı şeyler hayatını işgal ederse

o kadar da bunun ciddi ciddi bedellerini ödemiş oluyor. Beşincisi, aşırı stres ve öfke kontrolsüzlüğü. Bunun da nelere sebebiyet verdiğini anlamamız lazım. Altıncısı da hedefsizlik ve gayesizlik. Bir insan hedefini ve gayesini net ortaya koymasa unutur. Hayatın hızlı ritmi alır götürür zaten. Onu nereye savuracağını kendisi bile fark edemez. Başka şeyler de belki eklenebilir ama bu altı maddede biz unutkanlığın sebeplerini ortaya koyabiliyoruz. Peki unutkanlık nelere vesile olur, sebep olur? Bunu da tespit edelim ki ondan sonra meselenin çözümüne gelelim. Unutkanlık eğer tedavi edilmezse, önlenmezse, bazı şeyler koruma adına gayret içerisinde olunmazsa gerçekten hayata çok ciddi bir biçimde bir zarar veriyor. Mesela moralleri bitirir. Moral bitti mi zaten belli ne olacağı. İnsanı umutsuzluğa düşürür. İnsan unutuyor ya, işte yediğini bile unutuyor. Bir müddet sonra ne yapıyor biliyor musunuz o insan? Benden adam olmaz diyor. Ya benden herhangi bir şey çıkmaz, baksana ben yediğimi bile unutuyorum diyor. Zaten umutsuz adam ölü adamdır. Şeytan da bunu çok iyi kullanır. Şeytan eğer kendisinden adamın umudunu yitirtirse, ya benden bir şey çıkmaz, benden adam olmaz, baksana işte okuyorum aklımda kalmıyor, işte bir ayeti bile aklımda tutamıyorum, bir hadisi biraz önce sohbette duydum hatırımda tutamıyorum, bir sahabe ismini hatırımda tutamıyorum, ben kim, ilim öğrenmek kim, bunları dedirte moralleri de bitirir. Umutsuzluğa da insanı düşürür. Umutsuz insan ölü insan olduğu için de şeytanın oyuncağı olma adına kapılar açılmış olur. Üçüncüsü, hayat kalitesini azaltır. Öyle ki her şeyi unutan bir kardeşinizi düşünün mesela, ki bu soru soran kardeşimiz böyle bir halde ki bunun gibi bir sürü kardeşlerimiz de var biliyorsunuz. Hayatın büyük bir kısmını unuttuklarını telafi etmeye harcıyor. Hayat mı kalır? Her şeyi unutan bir insanın nasıl bir noktaya geldiğini buradan daha iyi anlamış oluyoruz. Dördüncüsü, insani ilişkilerini zedeler. Baba bir şey söylüyor unutuyor, anne bir şey söylüyor unutuyor, eşi bir şey söylüyor unutuyor, kardeşi bir şey söylüyor unutuyor, arkadaşı bir şey söylüyor unutuyor. Yani kiminle ilişki içerisindeyse herkes biliyor ki işte falanca böyle bir unutkanlık özelliği var ve artık öyle bir hale geliyor ki mesela güvensizlik oluşuyor. Ona söylemeyin, o unutur diyor mesela yakınları. Ya ona şöyle şöyle yapın, yoksa o bunu hatırından çıkarır diyerek bazı etrafındaki insanların farklı önlemler almasına sebebiyet veriyor. Ya da mesela çok yakın arkadaşları, artık o unutkanlık öyle bir seviyeye gelir ki o arkadaşlarıyla yol yürüme noktasında da bir şeyi yapmamaya başlarlar. Çünkü bütün insani ilişkileri zedeler bu unutkanlık. Beşincisi, ömür sermayesini tüketir. Zaten sayılı bir ömür yaşıyoruz. Yani o büyük alimin, Fahreddin Razi'nin rahmetullahi aleyhisselam olsun ona, asır süresini yazarken söylediği bir misal var biliyorsunuz. Güneşin altında eriyen buz misali insan ömrü. Bakın her birimiz kaç yaşına geldik? Hayat o kadar hızlı geçiyor. Ömrümüzün bu kadar sınırlı dakikaları var ve biz bunları da unutkanlıklara işte heder ediyoruz. Arabanın anahtarını bir yere koyuyor mesela. Koyarken de diyor ki burada dursun ki unutmayayım. Oraya koyduğunu bile unutuyor. Çünkü bu kadar olunca ister istemez o unutkanlık habire yeniden başka şeylerin yapılmasına, işte bir çabaya dönüşüyor. Bütün bunlar da hem ömür sermayesini azaltıyor, hem hayat kalitesini düşürecek bir noktaya geliyor. Peki benim güzel kardeşlerim, soru zaten bundan sonra başlıyor. Biz bu hastalıktan nasıl kurtulacağız? Yani bu bir eksiklikse, noksanlıksa, hastalık boyutundaysa biz bundan nasıl kurtulacağız? Bunun yolları var. Hiçbir hastalık Allah'ın izniyle devasız, ilaçsız değil. Bu hastalık da ilaçsız değil. Bakın, 5 tane önemli şey sizlerle paylaşmak istiyorum. Disiplinli ve düzenli yaşamak ile biz unutkanlıkla başa çıkabiliriz. Muhabbet meltemi ile, helal haram hassasiyeti ile, kayıt altına almak ile, zihni ve kalbi dağınıklıktan kurtulmak ile. Bu 5 şeyi yaparsak biz unutkanlık hastalığından biraz olsun kurtuluruz. Zaten hayatımız belli bir kaliteye ve düzene kavuştu mu hayatımızda başka güzellikler de olacağı için o hastalık oldukça azalacak bir duruma gelebilir Allah'ın izniyle. Birincisi, disiplinli

ve düzenli yaşamak ile. Bakın biraz önce unutkanlığın sebeplerini söylediğim hususlar burada giderilir. Eğer bir insan disiplinli ve düzenli yaşamaya başladığında en başta bunu nerede yapacak? Yeme içme düzeninde yapacak. En başta bunu nerede yapacak? Uykusunda yapacak. En başta bunu nerede yapacak? Hareketsizliğin kendisini rehavete düşürmesinden, ki aslında unutmanın en önemli sıkıntılarından bir tanesi de odur. Rehavet insana o unutkanlığı çok farklı bir biçimde hayatında yer almasına sebebiyet verir. Eğer disiplinli bir hayat olsa o rehavetten kurtulacak. Dolayısıyla hayatı disipline ettiği oranda da bu hastalıktan aslında kendini uzak tutmuş olacak. İkincisi, muhabbet meltemi ile. Unutmanın muhabbet ile doğrudan bir bağlantısı var. Kim sevdiği şeyi unutmuş ki benim güzel kardeşlerim? Kim unutmuş ki? Unutulan şey sevda mı olur Allah aşkına? Yani bir şey sizde eğer sevda haline gelmişse, aşk haline gelmişse aklınızdan çıkabilir mi? Yani bir şekilde sürekli siz onu zihninizde evirip çevirip duruyorsunuz. Çünkü kalben orada bir bağlantı var. Duygusal bir yoğunluk yaşıyorsunuz. Böyle duygusal anlamda bir bağ kurduğunuz bir şeyi unutabilmeniz mümkün değil. İnanın unuttuğumuz çoğu şeyi doğru dürüst sevmiyoruz biz. Eğer o muhabbet meltemi güzelce esmiş olsaydı, belki 50 sene önceki bir şeydi ama zihninizde dün yaşanmış gibi taze olarak kalabilirdi. Onun tekrardan olabilmesi muhabbet melteminin esmesine bağlı. Dolayısıyla burada bir eksiklik olduğunu kabul edip bunu giderme adına bazı şeyleri yapmamız lazım. En azından sevda haline getirilmesi gereken meseleler eğer sevda haline getirilirse onlar unutulmaz da başka şeyler unutturulur. Üçüncüsü, helal haram hassasiyetiyle. Özellikle de göz. Çünkü bedenin kapısıdır orası. Şuradan içeriye haramlar girdikçe zihin, akıl, kalp bozulmaya başlıyor. Dolayısıyla eğer biz gerçekten unutmaktan kurtulmak istiyorsak en başta gözümüzün tesettürünü ikame etmemiz, sağlamamız gerekiyor. Sonra kulaklarımız, işittiklerimizin de helal haram sınırları dairesinde olmalı. Elbette ki konuştuklarımızda ve diğer helal haramlarda. Çünkü haram kana karıştığı müddetçe insanda birçok şeyi zayıflattığı gibi zayıflattığı en önemli şeylerden bir tanesi de hafızadır. Bunlara engel olabilecek en önemli şey de bu haram helal hassasiyetinin korunmasıdır. Dördüncüsü, kayıt altına alınmak ile. Bakın bunu bizatihi aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize söylüyor. Sahabe efendilerimizden bir tanesi gelip peygamberimize hafızasının zayıfladığını ileri sürdüğünde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona ne dedi? Sağ elinden yardım al. Yani yaz. O gün yazının malzemesi kalemdi. Zaten de onun için Allah kaleme yemin etti. Bugün yazının malzemesi başka şeyler. Bilgisayara yaz, tablete yaz, nereye yazarsan yaz. Ama yaz, yani kayıt altına al. Kayıt altına almak, sonra o notları gözden geçirmek, tekrar etmek inanılmaz derecede o hafızanın yeniden o bilgileri hatırlamasına vesile olacak. Onun için özellikle kayıt altına almak çok önemli bir şey. Beşincisi de şu, zihni ve kalbi dağınıklıktan kurtulmak ile. Çok ciddi bir biçimde zihni ve kalbi dağınıklık yaşıyoruz. Bilmem şu anda kardeşlerimin içerisinden o güzel dua hatırlandı mı ümmetin hakimi olan Ebu Derda'nın? Allah'ım kalbimin dağınıklığından beni koru diyordu. Neden? Çünkü o çok iyi biliyor. Eğer kalp dağınık olursa o kalbin bedeni de dağınık olur. Kalp beden dağınık olursa o hayatın sahibinin her şeyi dağınık olur. Ve o dağınıklığın içerisinden birçok şey yerine gelmez. En fazla gelmeyen şeylerden bir tanesi de kulluk olur. Zaten insan onu da unutur süreç içerisinde. Dolayısıyla şu anda çok böyle hayatın hızlı bir ritmi var ve biz onun içerisinde yaşamak durumdayız. Özellikle genç kardeşlerim biraz daha bu imtihanla karşı karşıya. Ama sürekli kalp, zihin dağınık halde kalırsa oradan bir hayır çıkması, bir bereketin çıkmasını beklemek beyhude bir bekleyiş olur. Ebu Derda radıyallahu anh bu duayı çokça yapınca yanındakilerden bazıları ona sordular. Dediler ki niye bu duayı çok yapıyorsun? Kalbinin dağınıklığı ne ki? Ebu Derda dedi ki kalbin dağınıklığı odur ki her işte parmağım olsun.

0: düşüncesidir. Her işte parmağım olsun diyen adam parmağını da bir yerde unutur. Her işte parmağımız olmasın, olması gereken işlerde olsun. Her şeyi niye zihnimizde tutalım Allah aşkına? Her bilgiyi niye öğrenelim? Her haberden niye haberdar olalım? Etrafımıza bir sürü şey oluyor. Birçoğu bizim için gereksiz, lüzumsuz. Her lüzumsuz ve faydasız bilgiyi zihnimizde tutmak, faydalı olanı geriye atmaktır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem faydasız ilimden Allah'a sığındı. Dolayısıyla bizim de yapmamız gereken biraz daha zihni berraklık, biraz daha kalbi duruluk, biraz daha hayatın içerisinde teskiniyet ve bütün bunların getirdiği bir sekinet ortamı içerisinde hayatı devam ettirmek. Rabbimizden niyazımız o olsun ki Allah bize bunu tattırsın ve unutmamamız gereken hakikatleri hayatımız boyunca bizlere unutturtmasın.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Ya muktedir.
3: Muktedirsin sen. Muktedirsin ki kudretine sınır olmaz. Hiçbir iş sana zor gelmez. Hiçbir şey sana engel olmaz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com. Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet üç tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?

0: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Semihsin sen, işitirsin. Suskunluğum ve dilsizliğim bile katında dua olur.
3: Ya Semih.
2: Cılız sözlerimde, ince fısıltılarımda, senin işitmenin göğünde çağlayan olur, çığ olur, çok olur, çoğalır.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
4: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve sallallahu ve sellem ala nebiyyillah ve ba'd. Değerli dostlar, bugün bir sorunun cevabını bulmaya çalışacağız. Medine'de Hazreti Bilal radıyallahu anh hiçbir ses yükseltici cihaz olmadan bir taşın üstüne çıkarak, sadece minare de yok, hayya alassalâh dediğinde insanların hiç mi işi gücü yoktu? Hiç mi çoluk çocukları yoktu? Hiç mi yorgun değillerdi? Hayya alassalâh deniyor. 1000 metre öteden, hatta 2000 metre öteden insanlar bu sesi duyup günde 5 defa mescide nasıl koşuyorlardı? Şimdi ne oldu? Şehir inliyor hayya alassalâh sesinden, cami dolmuyor. O zaman Bilal'in hayya alassalâhı ile bugünkü müezzinlerin hayya alassalâh sözü farklı mı? Aynı söz, aynı ezan. O zaman da insanlar güneşin altında çalışıp yoruluyorlar, bitkin argın eve geliyorlardı. Ama hayya alassalâhla beraber sabah namazına da gidebiliyorlardı. Ne oldu bugün? Ne değişti? Kur'an aynı Kur'an. Peygamber aleyhisselam aynı. Her şey aynı. Cennet aynı. Cehennem aynı. Namaz aynı. Ne değişti? Ne oldu da Allah için verin dediği zaman Kur'an, birileri geldi, neyi varsa üstündeki elbisesi dahil onu Allah için verdi. Onlar Kur'an dinlediler. Dinledikleri Kur'an'ı o an, o dakika içerisinde uyguladılar. Bir tek sahabi gösterebilir misiniz? Evinde Kur'an-ı Kerim meali var. Vazgeçtim. Bir tek sahabi var mı? Evinde Kur'an-ı Kerim var. Böyle bir sahabi gördünüz mü hiç? Evinde Kur'an-ı Kerim olan bir sahabi duydunuz mu? Hayır. Kur'an-ı Kerim de yoktu evlerinde. Peki bir Müslüman var mı? Evinde Kur'an-ı Kerim olmasın. Şimdi. Evinde Kur'an-ı Kerim meali, hatta tefsiri olmayan Müslüman var mı? O kadar ki cebe konan küçücük aletlerde Kur'an-ı Kerim var, Kur'an-ı Kerim tefsiri var, Kur'an-ı Kerim meali var. Kur'an-ı Kerim'in tefsirini, mealini veren radyo var. Efendiler, bırakın Bilal'in Medine'nin bir ucunda okuduğu ezanı 3 mil öteden dinleyip namaza gelen Müslümanı, günde 5 defa cebindeki telefondan Kabe ezanı dinliyoruz insanlar olarak biz.

Cebimizde telefon var. O telefon ezanla çalıyor. Ezanla başlıyor. Biraz sonra kâmet sana hatırlatıyor. Ama camilerde gene kimse yok. Sabah namazı yine zor namaz. Sahabenin imkanıyla bizim imkanımızı bir kenara koysak, onların hiç namaza gitmemesi, bizim de hiç camiden çıkmamamız lazım. Bir defa sahabi, emeklilik nedir hiç duymadılar böyle bir şey. Son nefesine kadar bahçelerinde, tarlalarında çalıştılar. Bizim toplumumuzun yarısı emekli. Camilerin emeklilerle en azından dolması lazım. Bir sorun var. Allah'ın davetine ashab-ı kiramın ve onlardan sonraki mübarek nesillerin icabet ediş hızı bizim çağımızda yok. Bu sorunu hep beraber görüyoruz zaten. Hep beraber görüyoruz. Hatta haya ederek, utanarak bir ilave daha yapmak istiyorum. Ashab-ı kiramla benzeştirmemiz bir miktar afaki. Ya peygamber görmüş insanlar, onunla kimi benzetiyorsun denebilir. Ama şunu hiç afaki olmadan çok güncel bir şekilde dile getirebilirim. Müslüman olarak senelerce para biriktiriyorum. Ve kavrulup yanıyorum. Bir Mekke'ye gidebilsem, bir Resulullah'ı ziyaret edebilsem diyorum aleyhissalatü vesselam. Sonra Peygamber aleyhisselamın hadisini duyuyorum. Medine'de 8 gün kalıp 40 vakit namaz kılana şöyle şöyle sevap vaat ediyorum diyor. Çok heyecanlanıyorum. Gidiyorum. Kardeşler, bu kadar büyük nimet insana hayatında bir defa kura ile nasip oluyor. Kura çekilmeden de gidemiyorsun. Fakat namazları 500 metre ötedeki harem-i şerifte kılamıyor insan. Çok kalabalıktı diyor. Zevk alsana kalabalıksa. Desene elhamdülillah 2 milyon insanla öğle kıldım bugün. Otelin dibinde kılıyor. Otelin lobisinde kılıyor. Hani o peygamber aşkı? Hani sen senelerdir çoluk çocuğun harçlığından kısıp da Mekke'ye, Medine'ye gideceğim diye para biriktiren adamdın sen? Bir sorun var. Ortada bir sorun var. Bu sorun İstanbul'da da karşımıza çıkıyor. Namaza cemaate soğutuyor bizi. İnfak yapamıyoruz. Rahmetin en çok fokurdadığı yer olan, en yüksek kaynama noktası olan Mekke'ye gidiyoruz, Medine'ye gidiyoruz. Orada 40 vakit namaz kılana şu kadar sevap vaat edilecek diye buradan söylemeye başlıyoruz. Gidiyoruz. Kalabalıktı, uzaktı. Bir numara bulup namazı otel lobisinde kılıyoruz. Bir soğukluk var. Bir çekim sıkıntısı var. Bilal'in cılız bir sesi hayya alassalâh binlerceyi anında mescide çekti. Bizim bu teknolojik iletişim imkanlarımıza, ulaşım imkanlarımıza rağmen, binbir rahatlığımıza rağmen bir türlü hayya alassalâh bizi kendine çekmiyor. Ashab-ı kiramın %99'u Kur'an-ı Kerim'i bir arada göremediler. Çok azı Kur'an-ı Kerim'i bizim gördüğümüz kadar bir arada gördüler. Bizim Kur'an kurslarında çocuklarımızı 2 senede 3 senede hafız ettiğimiz gibi hafız ashab-ı kiramda 20 tane yoktu. Biz Kur'an-ı Kerim'i cep telefonuna koyduk. Cep telefonumuzda bile Kur'an-ı Kerim var. Bir düğmeye basıp sure numarasını söyleyerek o sureyi dinleyecek hale geldik.

Bu yaşadığımız yerlerde evinde şöyle bir beyaz kağıtta Kur'an alfabesi bulunan senelerce hapse alınıyordu, değil mi? Mümkün müydü bir çocuğa elif cüzü öğretmek o zaman? Mümkün müydü bir Kur'an-ı Kerim'in basılı halini bir evde bulundurmak? Trenler Seka kağıt fabrikasına günlerce musaf taşımadılar mı hamur olsunlar diye? Kur'an, Kur'an'ın sesine benziyor diye ezan da dahil yasaklanmadı mı? Böyle günlerinde Müslümanlar madem yasak deyip kenara mı çekildiler? Şimdiki en büyük alimleri, hocaları, hafızları mı yetiştirdiler? O günlerde yetişen Kur'an alimlerine, Allah dostlarına, tasavvuf erbabına, davetçilere bakıyorsun, eşi benzeri yok şimdi. Çoğu onların mağara gibi yerlerde, evlerin ahırlarında, ormanlarda okudular hocalarından, alim oldular, davetçi oldular, dine hizmet ettiler, binlerce, on binlerce, yüz binlerce Allah dostu yetiştirdiler. Kur'an yasak, alfabesi yasak, Allahu Ekber sesi duyulmuyor. Kardeşler, şakayı bırakın, 19 sene Allahu Ekber sesi yasak olmuş. 19 sene. Yasak olduğunda doğan çocuk askere gidene kadar Allahu Ekber sesi duymamış köyünde. Ama o dönemde yetişen Kur'an erbabına bak, bu dönemde adı şanı yok onların. Şimdi neredeyse küçük bir hap kadar bir aleti çocuğun kafasına koysan hafız olacak. O hale geldi imkanlar. O hale geldi. Şimdi dönüyoruz. Aynı devletin, o 19 sene Allahu Ekber demeyi yasaklayan devletin Müslümanlara Kur'an öğretsin, namaz öğretsin, ezan okusun diye 200 bin civarında görevlisi var. Nereden nereye gelindi? Ama Allah'ın kitabına parasız hizmet edecek bir adam yok ortada. Ne oldu? Ne geldi, ne gitti? Bu sorunun cevabı çok önemli. İşte Bilal'in Hayye alessalahını duyup Mescid-i Nebi'ye koşuşturanların bulduğu şeyi biz bugün kaybetmiş bulunuyoruz. Burada kardeşler, bir son noktaya daha değinip gerekçeler ve tedavi üzerinde konuşmamız lazım. Bugün bizim Müslümanlar olarak yeryüzünde sergilediğimiz görüntümüz maalesef hiç hoş değil. Bir kısım topraklarımız hunharca işgal edilmiş. Din kardeşlerimiz zevk için öldürülüyor. Bir kısım topraklarımızın işgaline gerek kalmamış. Direkt bağlanmış. Başka bir kısım topraklarımıza bizim gibi sakalı olan, bizim gibi cuma namazına giden insanlar konmuş, hortum gibi onlardan emiyorlar. Bize ait Mekke'miz, Medine'miz ve başta Kudüs'ümüz dahi adı bizim, meyvesi başkasının hale gelmiş. Müthiş bir sefalet. Varlık içinde muazzam bir yokluk çekiyoruz. Ezanlarımız yere doğru değil göklere doğru okunuyor. Göklerde melekler ezanlardan hisse kapıyor, yerdekilere etki etmiyor. Böyle bir sıkıntımız da var. Milletler toplanmışlar, bizi nasıl sömüreceklerini, bizi nasıl kahredeceklerini topluca planlıyorlar. Neden? Hiç mi yokuz biz? Biz bu kadar pasif, bu kadar yoksul muyuz? Birey olarak Allah ile ilişkimize bakıyoruz. İşte Bilal örneğinden çıkan sonuç çıkıyor. Heyecan yok. Soluk, buruş

Muş bir Müslümanlık yaşıyoruz. Toplu olarak yukarıdan izleniyoruz. O yukarıdan izlenişimizde afet var. 1400 küsür sene önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize bunu haber vermişti kardeşler. Ne buyurmuştu? Bütün dünya milletlerinin üzerinize çullanacağı gün yakındır demişti. Selin üzerinde bir saman çöpü nasıl sürüklenip gidiyorsa o şekilde sürükleneceksiniz buyurdu. Sahabiler dediler ki ya Resulallah, o gün Müslümanlar çok az mı olacaklar? Dünya nüfusunun %1'i mi? Çok küçük bir rakam mı ki çöp gibi süpürecek bizi kafirler? Ne cevap vermiş? Hayır. O gün kalabalık olacaksınız siz. Ama değersiz olacaksınız buyurmuş. Çok önemli kardeşler. Şu Medine'ye gidip Resulullah'ın mescidinden ezan sesi otelin camından girdiği halde 200 metre yürüyemeyip Mescid-i Nebi'ye gitmekten üşenip otelin lobisinde namaz kılan Müslüman sıkıntısından söz ediyorum. Yemen'den Kafkasya'ya kadar çöp gibi, hurda demir gibi tankların önünde sürüklenen Müslüman kitlelerden söz ediyorum. Dünya siyaseti olarak da birey olarak da aynı noktada bulunuyoruz. Bu manzarayı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gözüyle görmüş gibi, görmüş gibi değil, gösterdi, Allah gördü, bize anlattı, böyle olacaksınız buyurdu. Merak edenler sormuşlar, neden ya Resulallah? Azınlıktan dolayı mı? Hayır buyurmuş. Az değil, çok olacaksınız o gün. Ama Allah kalbinize vehn atacak buyurmuş. Vehn. İşte bütün formül burada kardeşler. Bu vehn denen formül bu. Vehn nedir ya Resulallah diye sormuşlar. Nedir bu Allah'ın kalbimize atacağı hastalık vehn? Dünya sevgisi buyurmuş. Dünya sevgisinin doğal sonucu da ölümden nefret etmek. Hiç ölmeyecek gibi dünya için yaşama hastalığı. İşte kardeşler, Ravza-i Mutahhara'nın 300 metre gerisinde nur yatağında sabah namazı kılmak varken oradaki küçücük bir odada namaz kılma hastalığı da budur. Aslında kendi aralarında 80 parça olmuş kafirlerin karşısında hepsinin birleşmiş şekline karşı rezil rüsvay bir hayat yaşamanın hastalığı da budur. Dünya sevgisi. Dünyaya hasret olma. Burada bu hadisi şerifi, ki sahih bir hadisi şeriftir bu, bu hadisi şerifi belki 10 defa daha da fazla duyanımız vardır. Cuma vaazlarında da bunu duyuyor olabiliriz. Ama bunu çözmek istemiyoruz. Dünya sevgisi deyince şöyle bir şey tasarlayabiliriz. Dünya sevgisi herhalde her sene gidiyorsun köyünden bir çuval toprak alıyorsun. Köyümün toprağı diye onu salata yapıp yiyorsun herhalde. Ya da diş yaptırırken dişçiye gidiyorsun. Bu bizim köyün kayalarından söktüm. Bundan yap bana taş diyorsun. Bu değil kardeşler dünya sevgisi. Bu değil. Dünya sevgisi nedir biliyor musunuz? Ölümüne 20 sene var mezar yeri satın almadır. 40 yaşında mezar yeri satın alıyorsun. Ortalama sen 60-70'te öleceğine inanıyorsun ya. Nereden biliyor onun 67 yaşında öleceğini? Hesabı öyle. 60 yaşında bitecek taksite girdi adam. Ev taksidine gelince 60'a kadar ömür biçiyor kendine. 40'ında mezar yeri alıyor. Bu mezar yerine niye bu apartman parasını verdin sen? Kardeşim öyle bir girmiş ki dünya sevgisi, ölünce bile İstanbul'a gömülecek.
daireyi oradan aldı, yazdı.

0: oradan aldı, bütün yatırımlar. İstanbul'da kalacak, çoluk çocuğunu takip edecek, oradan ne yapıyorlar? Bazen mesela binanın boyamasını falan geciktirirler, oradan tembih edecek İstanbul. Edirne kapı çok değerli. İmanla, imanla öldükten sonra Bizans ordusunun ayaklarının altına bile gömülsen Halid bin Zeyd olmana bir engel var mı?
1: Allah!
0: Var mı? Yok. İmanla ölmedikten sonra, Kur'an seninle beraber olmadıktan sonra, Resulullah'ın cübbesini kendine kefen yapan Abdullah olsan ne olur? Münafıkların sultanı olarak mezara girdin sen. Ne fark eder? Abdullah İbni Übey İbni Selul Peygamber Efendimizin yanı başında oturdu. Ölürken kurnaz herif gitti Efendimiz'e dedi ki bana cübbeni hediye eder misin dedi. Ederim dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiram karşı çıktılar. Bu pis münafık senin cübbeni ne yapacak ya Resulallah dediler. Ne yapacaksın sen bu cübbeyi dediler. Ölünce çocukların bunu bana kefen yapsın dedi. Ulan ne kurnazlık ya. Ashab-ı kiram karşı çıktılar. Bu pis senin cübbeni giyemez ya Resulallah. Münafık. 3 gün önce de dedi ki bu Muhammed'i bu Medine'den çıkarmayan namerttir dedi. Böyle diyen adam. Surat yok ki. Surat yok ki. Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem benim cübbem ona hiçbir şey yapmaz ama biz sülalesinin gönlünü kazanırız, boş verin dedi. Nitekim oğlunu kazandı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberin cübbesiyle gömülsen ne olacak kardeşim? Ama Halid bin Zeyd radıyallahu anh Bizans ordusunun, Hristiyan bir ordunun çiğnediği topraklarda gömülmek için geldi buralarda. Çünkü onun yüreğindeki Kur'an, onun imanı, onun Resulullah Aleyhisselam'a sadakati, Bizans ordusunun çiğnediği topraklarda bile olsa ona yetti. Ama Abdullah İbni Übey'e hiçbir şey yetmedi. Peygamberin cübbesi bile ona azap sebebi oldu. Mezar yeri bile satın alır mı insan? Fesübhanallah, ne biliyorsun İstanbul'da öleceğini? E gitti. Ne afetler yaşıyoruz kardeş. Adam Medine'de ölüyor. 10 binlerce sahabeye nasip olmamış çoluk çocuğu $20,000 para harcayıp cesedini İstanbul'a getiriyorlar. Öyle mübarek yer kaçırılır mı İstanbul bu kadar trafik gürültüsü tabi? Sübhanallah. Ya insan 10 santim ötede olur ki yani belki burada ölürüm de şuraya gömüleyim diye. Ne Allah dostları Medine'de şöyle bir son nefesimizi versek diye uğraşıyorlar. Bunu çocukları alıp İstanbul'a getiriyorlar. E biliyor ki çocukların babamız İstanbul'a aşığıydı. İstanbul'a aşığı, köy aşığı. Yahu kardeşim cennete gittikten sonra İstanbul'dan kolay mı gidiliyor cennete sanki? Sizin Sivas'ın köyünden daha mı kolay cennete gidiliyor ki? Buradan Sivas'a kadar cenaze taşıyorsun. Giderken de birkaç cenaze daha çıkıyor. Değer mi ya? Kış günü kıyamet 1 metre karda adam illa dedi beni köyüme götüreceksiniz. Öyle mübarek köydü madem niye çıktın geldin gençliğinde İstanbul'a? E madem mübarekti niye geldin? İşte toprak sevgisi. İşte vehn denen hastalık bu. Bu bir yansıma türü. Biz dünya sevgisinden söz ederken Kur'an, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dünya sevgisinden söz ederken, zannetmeyelim ki herkes köyünden taş parçaları getiriyor, dişçiye diyor ki bunlardan diş yap bana, bizim köyün toprağıdır bu. Kimse köyünün toprağından salatalık yapmıyor, merak etmeyiniz. Toprak yemiyor, içmiyor insanlar. Ama
2: dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: O toprağın mantığı üzerine din kuruyoruz fark etmeden. Şeytan bize toprak yiyin demiyor. Cebinizde köyünüzün taşın taşıyın, aman aman kayalardan cebinizde bulunsun demiyor. Böyle yapmıyor. Ya ne yapıyor? Öyle bir dünya sevgisi nüfuz ettiriyor ki bize, öldükten sonrası için bile tapu parası ödüyoruz. Bir mümin imanla gömüldükten sonra, ha Medine'de gömülmüş, ha Kudüs'te gömülmüş, ha Kafkasya'da gömülmüş. Tersi olunca da öyle. İman olmadıktan sonra, ameli salih olmadıktan sonra, Mekke kabristanlığı Ebu Cehil cesetleriyle dolu. Hangisi kurtuldu ki? Demek ki kardeşler, eğer biz sabah namazına kalkmakta sıkıntı çekiyorsak, dünya sevgisinin içimize nüfuz etmesinden dolayıdır. Halbuki dinimiz dünyanın bir imtihan olduğunu, onsuz olmuyor, ona takılarak da gidilmiyor mantığıyla yaşamamızı istemişti bizden. Yani Allah bizi zühdümüz kadar, zühd nedir? Dünyadan gereği kadar alıp fazlasını elinin tersiyle itmektir. Bunu yapabilen kullarını Allah seviyor. Bizim halimiz neye benziyor kardeşler biliyor musunuz? Biz bir kuş gibiyiz. Bir kilo, iki kilo ne kadar geliyorsa kuş. Bu kuşun pençeleriyle 5 kiloluk bir taşı tuttuğunu düşünün. Kuş ayaklarından 5 kiloluk taşı tutmuş. Kendisi 1 kilo. Bir güvercin mesela 300 gram, 400 gram. O kayayı tutmuş, çırpınıyor, kalkmaya çalışıyor. Kanatlanabilir mi, uçabilir mi? O kuş ne kadar kaldırabilir güvercin? Nohut tanesi kadar. Bilemedin kestaneyi kaldırır. Bilemedin ceviz kaçırır. Karga ceviz kaçırır mesela. Fareyi kaçırır. Yani bir kuş kargadan vesaireye kadar kaldırma kapasitesi var. O kapasiteyi aşarsa kendinden büyük kuşa yem olur. Uçmaya çalışırken gelir öbür kuş onu aç, alır kaçırır. Kaçamıyor çünkü. Alttakini de bırakmıyor. Halbuki o küçük bir kestane kaçırsaydı afiyetle yiyecekti onu. Ceviz kaçırsaydı onu yiyecekti. Çünkü cevizi kestaneyi kaldırabilir. Fazla kaldırmaya kalkınca o kaldırdığı şeyi de alamıyor, kendi de gidiyor. Şimdi Rabbimiz bize ne buyurdu? Dünyayı size verdim dedi. Ama dikkat edin, sizi zikrullah'tan, Allah'a kulluktan alıkoymayacak kadar kaldırın bunu buyurdu. Eğer tutup kaldırmaya çalıştığın kapasite sabah namazına engel oluyorsa, bırak o taşı, onu kaldırma oradan. Çoluk çocuk sahibi olun, ümmeti Muhammed'e nesil yetiştirin, mücahit yetiştirin dedi Allah. Lakin doğurduğuna tapıyorsan lütfen doğurma sen bir daha. Neden? Çünkü o bir fitne, çoluk çocuk bir fitne, dünya metaı bir fitne, eşler birbirlerine karşı fitne, yani imtihan konusu. Eğer bile bile sen bu kaldırdığın şeyden dolayı çakılıp kaldıysan yere, kanatların seni kaldırmıyorsa, yapacak tek şey var. Sal pençelerini, bırak o taşı. Şimdi bir Müslüman olarak kıyamet günü çıkıp, ya Rabbi bana bir defa zengin bir baba nasip ettin. Ne hesaplar, ne kitaplarımız vardı. Ben de daldım gittim dünya metaına. Diyemem ki. Ne diyecek bana Allah o zaman? Karnını doyuracağın, çoluk çocuğunu doyuracağın kadarını alıp gerisini bıraksaydın diyecek. Burada ince bir imtihan var kardeşler. Rabbimiz hiç kimseye fakir olun demiyor. Hatta ve hatta çok zengin olun diyor. Bakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında davasının, dininin fetihlere kavuştuğu günlerinde ne buyurdu? Bugünlere Ebu Bekir'in malı sayesinde geldim dedi. Ebu Bekir'in kendisi de peygambere feda edilmişti. Malı da feda edilmişti. 20 sene sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefa olarak bunu zikretti. Ebu Bekir'in malıyla bugünlere geldik dedi. Hatice'nin malıyla o günlere geldi. Malsız olun demiyor Allah. Ama mal sizi yere yapıştırmasın diyor. Allah evlenmeyin, kötü olursunuz demiyor. Şehvetlerinize takılıp dünyaya tapınmayın diyor. Yemeyin, içmeyin demiyor. Kudurmayın diyor. Bütün nimetler, en pahalısından en ucuzuna kadar, her şey müminler için. Ama kudurmamak şartıyla, patlamamak şartıyla. Buradaki ince çizginin dengesi nasıl kuruluyor? Dünyanın bütün nimetleri müminler içindir. Bir müminin 300 fabrikası, çalışan 500 bin işçisi olmasında bir sakınca var mı? Ah keşke öyle olsa. Keşke öyle olsa da işçiler zulüm görmeseler. Fakir fukara sadaka bulsa ne kadar iyi olur. Ama mümin de kafir gibi Allah'ın hakkını kaçırıyorsa müminin zengin olmasının ne yararı var? İncelik burada işte. İncelik burada. Zengin olacağız. Malımız mülkümüz olacak. Mesela bir mümin 60 metrekare dairede otursa günah mı? Vallahi günah olabilir. Büyük ihtimalde olur. 60 metrekare daireye para verilmez. Biz mahremiyete dikkat eden bir iman ehliyiz çünkü. Senin kızın yok mu kardeşim? Oğlun yok mu? 60 metrekare dairede senin kızın, oğlun hiç mi çamaşır değiştirmeyecek? Sen hep evden mi çıkacaksın? Hiç mi misafirin gelmeyecek? Hiç mi baldızların ziyaretine gelmeyecek? Hiç mi kayınların ziyaretine gelmeyecek? Elbette mümin geniş dairede olur. Ama 60 metrekare dairede otururken sabah namazını camiye gidiyordun. Şimdi 120 metrekare dairen oldu, sabah namazına vakit bulamadın. Ev seni batırdı işte. Buradaki sorun evin 120 metrekare olma sorunu değil. Senin 120 metrekareye karşı şımarmış olma sorunundur. Sorunu burada çözüyoruz biz. Ümmeti Muhammed'in fakir olması kaderi değildir. Kaderi zenginliktir üstelik. Fetih ümmetiyiz biz. Ama aynı kaderin içinde imtihan statüsü değişiyor. Hazreti Ömer'e radıyallahu anh İran'ın fethedildiğine dair müjde geldiğinde Mescid-i Nebi'deymiş. Mescid-i Nebi'de oturmuş, müjdeci gelmiş, müjde demiş. İran Kisra gitti, çuvallar dolusu mücevher Medine'ye geliyor demiş. Hazreti Ömer oturup ağlamış. Abdurrahman İbni Avf, aşere-i mübeşşereden, büyük sahabeden bir tanesi, Ömer demiş. Bana göre yanlış anladın sen demiş. Resulullah'ın hayali değil miydi İran'ın fethedilmesi? Sana Resulullah'ın hayal ettiği, onun sağlığında gerçekleşmeyen bir müjde ulaştı. Ne güzel ümmeti Muhammed zengin oldu, onun bunun sadakasına muhtaç değiliz. Bunun için sevinmen lazım, yanlış yapıyorsun sen dedi. Abdurrahman İbni Avf dönmüş demiş ki Abdurrahman demiş. O dediklerin doğru ama demiş. Allah bu ümmeti Ebu Cehil'le imtihandan vazgeçti. Malla imtihan etmek istiyor. Bunu kazanmak çok zor demiş. Basiret meselesi bu. Sonra Ömer niye şehit edildi? Kölelerin maaşına zam yapmadığı için. Sendikacılar öldürdüler Hazreti Ömer'i. Hazreti Osman niye şehit edildi? İsteyene istediği kadar servet vermediği için. Hazreti Ali niye şehit edildi? Yönetime bizi ortak edip bakanlık yaptırtmıyorsun diye. Ömer'den sonra bir daha o bütçe sorunu kapanmadı arkadaşlar. Şimdi asırlar sonra biz Ömer'in anladığını anladık. O çuvallarla mücevher kapısına gelmeden anlamıştı bunu. Sorun mücevher sorunu değil. Allah'ın malla imtihan etmesi sorunu. Ömer'in anlayışında o malla imtihan Ebu Cehil'le imtihan edilmekten çok daha zor. Çünkü Ebu Cehil seni öldürdü, şehitsin. Sen onu öldürdün, gazisin. Her halükarda cennettesin. Çok kolay. Bir yüreklenip cihada gittin mi kazandın. Ama mal öyle değil. Onsuz olmuyor. Onunla da imtihan çok zor kazanılıyor. Bizim kardeşler, dünya sevgisini toprak sevgisi gibi algılamamız yanlış. Dünya sevgisi, dünya için kurulu bütün sistemlerden geçerlidir. Mesela, bir insanın dünya sevgisinin testini evdeki perdeden yapabilirsiniz. Evindeki perde, penceresindeki perde, pencereyi kapatıp içerideki mahremiyeti göstermenin ötesinde ne taşıyorsa dünya sevgisidir o. Şimdi bakınız, perde konuyor, perde güneşten etkilenmesin diye perdeye perde konuyor bir daha. Ona ne diyorlar? Güneşlik. Ondan sonra bir de onun etrafında o düzgün dursun diye perde bekçisi koyuyorlar. Perdenin kollukları var. Bir perde bey hazretlerinin hizmetkarı var. Perdenin vazifesi camı örtmek, hayatta kullanılmıyor. O kenarlarda böyle askılıkta duruyor, başka şeyler örtüyor. Bu perde cam örtülsün diye değil miydi? Evet. Peki niye bunu açmıyorsunuz? Eskir. Subhanallah. Eskimesi için yaratılmadı mı bu zaten? Perdenin de perdesi varsa senin köydeki toprağa bağlanıp bağlanmaman ölçü değil artık. Perdeye perde koymuşsun sen kardeşim. Eğer bir Müslüman normalinde kullanılmayacak, sadece kafirlerde var, filmlerde gördü diye evine bir eşya alıyorsa, mesela bir koltuk takımı alıyorsun, o koltuk takımına 3 lira fark istiyorlar senden. Bu 3 lira fark niye? Bununla bu aynı değil mi diyor. Evet ama bunun şu aleti var burada diyor. Böyle bir eğri büğrü sivri bir şey. 8 parça o koltuk. 9. parçada onu veriyorlar. Bu ne abi diyor. Vallahi bu bunun parçası diyor. Bunun üstüne çaydanlık koysan altındaki kadife yanar. Çocuk otursa tepe takla atlar. Bu çocuk da oturmaz üstünde. Büyük otursa düşer. Bu ne için? Bu bunun parçası diyor. Bu kaç, ne kadar yer işgal ediyor? 70 santimetre kare yer işgal ediyor. Bizim evde çocuğun oyuncaklarını koyacak yer yok. Çocuğun bile oturamayacağı küçük bir koltuk var ama. Koltuk beyefendinin de küçük koltukları var. Koltuk da doğurdu. Koltuğa da doğurtmuşsun sen. Çay koymak için küçük sehpalar almışsın. Hayatta onları almıyorsun. Niye? Üstünde filan takımlar var. Yahu kardeşim, bunu çay içerken misafirin önüne koymak için değil miydi bu? He, onun içinde. Üstüne ne koydun? İşte köyden getirdiğin eski bir çömlek. Üstüne koymuş. Bu çömlek beyefendiyi kaldırsak kırılır. Çay benim elimi yaktı o arada. Sen yan. Yeter ki çömleğe bir şey olmasın. İşte dünyayı biz uzayda arıyoruz. Dünya o perdenin kenarında asılı. Dünya koltuğun yavrusunun içinde. Koltuk da doğurdu ya, onun içinde o. Şu köyden getirdiğin eski çömlek, çöplük, köyde çöplükteydi zaten. Mezbelilikten aldın, getirdin onu. Yahu kardeşim, Çocuğun öyle oturacağı rahat bir yer yok, o toprak parçasının oturduğu kadar. Bunun değeri nereden geliyor? Bizim köyün işlemelerinden bu. E bu çocuk sizin köylü değil mi? Bu çocuğu da oturt buraya. Kardeşim, biz zannediyoruz ki şeytan elinde koca bir tırmık gelip böyle gözümüze batıracak, biz de anlayacağız şeytan bizi kandırıyor. Öyle değil. O çömlekte şeytan. Şeytan o koltukta, o perdenin üstüne asılmış bekliyor şeytan orada. Mesela bugün benden duyduğunuzu söylemeden eve gidin. 20 senelik evlilere şart koşuyorum. 20 senelik evliler. Şu mutfakların dolaplarını bir açın. Son 10 yıl içinde kullanılmayan tabakları bir indir deyin. Bakın sehpanası tabak doluyor. 10 senedir kullanılmaya sıra gelmemiş bu porselen parçaları ne bekliyor burada? Lokanta açmayı düşünüyor musun yakın yıllarda? Yok. E senin evine zaten misafir gelse oturacak yeri yok. Televizyondan misafire bir şey verecek vaktin yok. Ben size başka bir komik detay anlatayım. Şimdi misafirliğe gidiyorsun. Bakıyorsun masanın üstünde tabaklar falan. Tabağın üstünde tabak, onun üstünde tabak, onun üstünde tas. Tasın üstünde çatal, kaşık falan. Bunlar satılıktır herhalde. Böyle örnek gösteriyorlar zannediyorsun. Buyurun masaya diyorlar. Masaya geçiyorsun. Şu tabakları ver diyor. E bunlar zaten mutfaktaydı. Buraya getirdim. Şimdi ver tabağı götüreyim mutfağa yemek koyayım sana diyorsun. Şimdi önce zannediyorsun ki bu tabakları çeşit çeşit koydular. Buraya çorba,
3: buraya da
2: fasulyeyi, buraya pilavı koyacaklar. Sen istediğinden istediğin tabağı koyacaksın zannediyorsun. Tencere gelmiyor asla. Tencere yok. Şimdi o tabağı ver diyor. Alttan bir veriyorsun gidiyor. Üstteki tasa bir çorba koyuyor. Sana bir tane tasçık geliyor. Hala bizim koca sahan vardı burada, o sonra gelecek. Subhanallah. Ya bunun niye kaşıklar böyle bir cep gibi mendilin içine konmuş, kaşıklar ayrı konmuş, çatallar ayrı. İnsan sümüklü birini iğrenir, bak bunu kabul ederim. Sigara içeni iğrenene de helal olsun. Allah razı olsun. Sigara içen de zaten bir sofraya oturulmaz, ayrı bir konu. Ama siz bana söyleyin, insan kendisini iğrenir mi arkadaşlar? İnsan kendisini iğrenir mi? İğrenir tabii. Fasulye yediğin kaşıkla bir daha sana tatlı veriyorlar mı bir yerde? Tatlı kaşığı, çatalı ayrı. Onunla fasulye yemiştin. Dünyanın çatalını gözümüze batıracağını zannediyoruz. Çatal masanda kardeşim. Çatal masanda. Bir sofrada, ulan sen 7 sene Somali'de aç yaşasan gene bu kadar yemek yiyemezdin. Kardeşim tabak yemekten fazla. Ivır zıvır salatalıklar filan bir şey gibi, züccaciye dükkanı gibi masaya oturuyorsun. Hayatta bir tanesini tutacağın yok. Ama onları bir göreceksin orada, sonra alıp gene mutfağa götürecekler. Tamam. Getirin şu tatları yiyin. Tatlı içeride yenecek. Tatlı salonu ayrı. Tatlı salonuna gidiyorsun. Çay için ayrı bir sistem. Subhanallah. Subhanallah. Kardeşler, Fatıma annemiz diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kızı, cennet kadını, evimize Ali bir misafir getirdi diyor. Eşi misafir getirdi. O misafir getirince demiş ki, bak demiş, hazır misafir için yemek yaptım. Babamı da çağır, ayıp olmasın demiş. Çünkü duyacak bize misafir geldiğini. O da koşmuş. Ya Resulallah, evimize misafir geldi, sen de buyursana demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gelmiş. Kapının üst pervazına elini koymuş. Ben geldim diyecek. Kızının evine bile izinsiz girmiyor. Ben geldim diyecek. Kızım ben geldim derken misafirlerin oturduğu yerde tavana asılı halı görmüş. Küçücük bir halı. Halı işte Isparta'dan mı nereden getirdilerse o zaman. Halı dediğin kim bilir, çul işte, bizim çul, böyle heybe gibi bir şey görmüş. O arada Hazreti Ali Efendimiz dışarı çıkmış, buyur ya Resulullah diyecek, geri dönmüş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulullah girmiyor musunuz demiş. Duvarları bile süslü bir eve ben girmem, ben dava adamıyım buyurmuş. Ve geri dönmüş. Kardeşler, Bizim duvarlarımızdaki nakışlar, süslemeler, mobilya, duvar mobilyalarımız 3 tane fakire ev olur. Değere biçildi. Ne 3 fakiri? Adamlar bir tabloya bir para veriyorlar ki bir köy ihya olur onun da. Bu ümmet duvar süsleyen ümmet değil. Dünya nimetlerini haram eden ruhban bir ümmet de değiliz. Ama içine hiçbir şey koymayacağın tabağı niye getirdin kardeşim? Tabağın tabağı olur mu? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ya. Bir de Nasreddin Hoca'ya gülüyorlar tencere doğurdu deyince. Doğruymuş demek ki bu. Hani var ya onun tencere doğurdu hikayesi. Demek doğruymuş. İşte vehen bu arkadaşlar. Vehen bu. Bu vehen içimize o kadar giriyor ki mezar yerini bile ölümümüze bize göre 30 sene kala alıyoruz. Herif apartman seçmekle ömrü geçti. 40 daireye taşındı, orası güzel, burası güzel. Mezar yeri seçiyor bu sefer. Mezar. Ya mezara da para verilir mi? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ya. Seni nasıl olsa gömecek belediye. Şöyle güzel bir mezar. Güzel. Havadar. Havadar. Su kenarında. Allahu Ekber. Bu böyle değildi kardeşler. Vehen bu işte. Bu mikrobu Allah bünyemize koydu. Bizi imtihan ediyor. Peki niye bunu bize verdi Allah? Ha, neyle imtihan edecek seni? Neyle imtihan edecek? Herkese iman ettim diyor. Herkese iman ettim diyor. Herkes mümin oluyor. Hastasın dendi mi insana, zaten ayet-el kürsü okumaya başlıyor. Asas imtihan. Kalpteki sevgilere yapılan imtihan. Nereye, ne kadar bağın var, bunu görmesi gerekiyor Allah-u Teala'nın. Buradaki anlam kardeşler, dairelerimizi satalım anlamı değildir. Hayır. Müminin elinde bulunması gereken nimetlerden bir tanesi geniş bir evdir. Geniş ev. Lakin sen bana yemin edebilir misin senin evin geniş? Evini 10 metre genişledin, 2 koltuk fazla aldın. Koltuklar 15 metre tutuyor. Eski evden de daha dar yerde oturuyorsun sen şimdi. Bir evde bir çocuk oyuncaklarıyla oynayacak yer bulamaz mı arkadaşlar? Bulamaz tabii. Misafir odasına 5 metre kala dijital koruma alanı var. Giremez. 2012 yılında misafir gelecek o eve. Bayramda filan gelecek. Misafir odasına yaklaşmak yasak. Yatak odasına zaten doğru değil çocuğun girme. Mutfak bölgesinde cam kırılıyor. Oturma odasında televizyon var, oyuncaklarını ona atarsın. Ayakta beklesin çocuk. Bir evde bir çocuk oturacak yer, oynayacak, zıplayacak yer bulamadıktan sonra onun neresi evdir arkadaşlar? Deprem çadırı gibi bir şey senin evi. Zıplayacak bir yer yok. Mobilya nasıl insandan değerli olur? Vehn hastalığından dolayı değerli olur. Vehn bir hastalıktır. Bu hastalıkla mücadelemizin adı zühttür. Zühd ne demek? Nefsi azdırmamak demek. Zühd ne demek? Ahiret yolunu tıkayan mal edinmemek demek. Ama zengin olmamak demek değil. Ebu Bekir radıyallahu anh'ten daha zahit kimse var mı? Ümmeti Muhammed bir kenara, Ebu Bekir bir kenara. Servet içinde yüzdü. Ömer bin Abdülaziz, Allah ondan razı olsun, halife olduğu gün emrinde 400 cariye vardı sadece. Ve yönettiği topraklarda bugün 32 tane devlet var. Ama zahitti. Zahitti. Zühdün zirvesindeydi. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh tek başına şehir kuracak kadar serveti vardı. Ama zahitti. Mal kazanmak değil engelimiz. Büyük paralarımızın olması değil engelimiz. O paraların Allah'ın rızasını aşacak kadar güçlü olması tehlikeli. Cebimizde para olmasında engel yok. Kalbimizde para olmasında engel var. Allah mal mülk içerisinde bizi yüzdürüyor. Ama şunu da görmek istiyor. Müslümanların, kardeşler, Müslümanların bir köyde bir tane mushaf bile bulamadıkları günleri vardı. Nöbetleşe o Kur'an'dan çocukları okutuyorlardı. Nöbetleşe. Bunlardan bir tanesi benim babamdır. Hala yaşıyor. Arapça okumaya başlayacağı zaman hocası emsele kitabı bul yavrum demiş. O da nerede? Maki diye bir köy var. 8 kilometre zannediyorum bizim köyden ötede. 3-4 tane dere, 5-6 tane dağ geçiyorsun oraya gidebilmek için. Orada Hacı Elim diye birisinde o kitaptan varmış. Gitmiş demiş, amca demiş, ben Arapçaya başladım 10 yaşında bir çocuk. Sende emsile diye bir kitap varmış. Onu bana verir misin? Okuyacağım. İşte 2 ay sonra geri verecek. Yavrum demiş, ben onu İstanbul'dan Ketüren'e kadar anam ağladı demiş. Çok meraklıysan her gün gelusun burada okursun demiş. Tek bir kitap var koca yörede. O zavallı işte 6-7 kilometre ne kadarsa hocasının verdiği dersi her gün gidiyor orada o adamdan okuyor, emanet geri geliyor. Böyle günleri oldu ümmetin. Ama bu sefil, bu yokluk kıtlık günlerinde ümmeti Muhammed büyük alimler yetiştirdi. Deryalar yetiştirdiler. Her biri yüzlerce binlerce hafız yetiştirdi. Şimdi kardeşim Arapça kitabını bir kere okudun mu bir daha bir talebe ona tutmuyor zaten. Hop çöpe. Eski kitaplar çöpe. Kitap bolluğu, CD'ler, bilgisayarlar, lakin bereket yok. Gayret yok. Heyecan yok. Neden? Neden heyecan yok? Çünkü vehn kalbi bünyeyi sarmış. O zaman Allah bizden ne istiyor? Dünya ve dünya malı sevgisine karşı direnen bir bünye istiyor. Mağlup olmaya yanaşmayan bir bünye istiyor. Zengin olacağız. Ama mal bizi esir almayacak. Biz malı Allah yolunda kullanacağız. Kardeşler, bugün bir sorunun cevabını bulmaya çalıştık. Bilal'in hayye alessalahı binlerce cemaat olacak müminin kulağına girdi. Hiçbir teknolojik güçlendirici yoktu Bilal'in önünde, mikrofon yoktu. Biz bugün cep telefonlarımızdan Mekke Medine ezanları dinlediğimiz halde, hatta bana bile hocam bak nasıl benim telefon şimdi kâhmet getirecek diyor. Ama o benimle beraber oturuyor. Cami ekmek yok. Cep telefonun senin yerine namaz kılmış oluyor. Aşk bu mu? Sevgi bu mu? Keşke ezanlar yasak olsaydı da mı biz namaz tiryakisi olsaydık diye geçiyor içimden. Eğer öyle kurtulacak olsaydık o bizim için daha yararlıydı. Nitekim o dönemin müminleri ne muazzam gayretler yaptılar. Aç, sefil gezdiler. Yine babamdan bir hatıra anlatacağım. Hacı Dursun Efendi rahmetullahi aleyh'ten Arapça okumaya gittiğinde annesi 15 günde bir simit kadar mısır ekmeği veriyormuş. Onu da 10 gün beklettiği ekmekten veriyormuş hemen yemesin diye. Gittiği köyde de bir Müslüman, kendisi Kur'an ehli olmadığı halde, her hafta bir patates verirmiş. Bir patates arkadaşlar. Karadeniz'de de patates ne kadar olur bilenler bilir. En büyüğü yumurta kadardır. O şekilde 2 sene okumuş. Şimdi çocuklara biz mısır ekmeğini süs olarak da veremeyiz. Sıcak mis gibi kokanını dahi. O sefalet içerisinde, o yokluk içerisinde gayret bereket getirdi. Şimdi nimetler içinde yüzen bir nesil Kur'an okuyamıyor. Benim gördüğüm ne kadar Genç varsa babası hafız olunca ona araba vaat ediyor. Eskiden bisiklet diye bir kelime duyulurdu. Şimdi bisiklet doğmadan çocuk alıyor zaten. Yani çocuğun bohçasında bisiklet var. Lakin Kur'an'a sarılmıyoruz. Neden? Çünkü dikkat et. Çocuğumuza vaat ederken yavrum sen ümmetin duasını alacaksın. Kur'an söndürülüyor. Kur'an ve ezan susturuldu. Sen bu dini ayağa kaldıracaksın demiyoruz. Araba vaat ediyoruz. Mikroba mikrop müjdesi veriyoruz. Zaten bünyede maddiyat sevgisi var. O sevgiye artı bir maddiyat getirerek çocuğa Kur'an vermeye çalışıyoruz. Zaten çocuk Allah için, dini için değil. Ama o biraz önce fakr-ı zaruret içerisinde dine adanmış insanlar Kur'an gitti oğlum, sen Kur'an'ı kurtar diye hocalara gönderildiler. Kur'an'ı yaşatan son adam olacaksın diye gönderildi. Dolayısıyla onlar avuç kadar mısır ekmeğiyle 15 gün idare ettiler. Bir patatesle bir hafta idare ettiler. Bu vehen hastalığını hepimiz evimizde test edelim arkadaşlar. Ama bir şartla, gidip perdeleri sökerek bana beddua ettirmeyin. Onları zaten siz aldınız, sizin paranızla alındı. O zaman tuzağa düşmeseydiniz kardeşim. Nurattin Hoca geldiğinde görmesin diye üstüne bir perde daha kapatabilirsiniz. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.
3: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
0: Radyo Hedef.

0: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı Cumartesi ve Pazar akşamı saat 21.30'dan itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Eğer siz Allah'a gereği gibi tevekkül etmiş olsaydınız, tıpkı sabahleyin kursakları boş olarak çıkıp akşam dolu olarak dönen kuşların rızıklandırıldığı gibi sizler de rızıklandırılırdınız, buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şu televizyonlarda seyredilen belgeseller iyi oluyor. Kuşların, hayvanların haberlerinden alıyoruz. Kuşlar strese girmeden sabahleyin harekete geçiyorlar, uçuyorlar. Ümitliler Allah'tan. Rızkı Allah'ın verdiğinin farkındalar. İnsanoğlu kuşlara özenmeli ama tevekkül açısından daha çok. Tevekkül demek ki ruhu kanatlandırıyor. Allah'a tamamen iman ediliyorsa, yani tevekkül ediliyorsa, kişi en yüksektedir, en zirvededir. Büyük hayallerin, büyük gayelerin mi var? Sana gereken şeyin tevekkül olduğunun farkında olmalısın. Tevekkül tembellik değil. Bilakis tevekkül, imanın her şeyiyle kişiyi harekete geçirmesi demek. Yeryüzünün bataklıklarına saplananlar, göklerdeki gelecekten ve tevekkülden haberdar olmayabilirler. Haşa! Allah Azze ve Celle hayata müdahale etmeyecek mi? Böyle düşünmeye devam edebilirler. Her şeyi hesap edebileceklerini, her şeyi ayarlayabileceklerini, her şeyi kontrol edebildiklerini düşünebilirler. Müslüman ise böyle düşünmez. Müslüman Allah'a güvenir, Allah'a sığınır ve Allah ile olan irtibatını koparmaz. Göklerden gelen rahmete, göklerden inen Kur'an'a, meleklere her şeye ihtiyacı olduğunu farkındadır. Kişi kendine takdir edilen rızkı almadan ölmez. Bunu kuşlara bakınca anlıyoruz. Fakat derdimiz doymak bilmemekle ilgili sanki. Hırs var fakat tevekkül yok. İnsanın yönü dünya olursa kişi dünyaya yetişemiyor. İnsanın yönü ahiret olursa dünya onun peşinden koşuyor.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Sen ve ben Lila, sen ve ben sakin bir ülkenin uzaklarıyız. Orada sen oldukça Lila, burada ben gamlı bir şiirin uyaklarıyız.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil enbiya'i vel murselin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ihteda bihedihi ila yevmiddin. Nasip olursa tamam. İlk önce nikah bölümünü aldık, evlendirdik. Sonra bir de yetme boşattırdık. Şimdi boşanmadan sonra neler olur, neler gider? Evvela onun üzerinde inşallah kısaca bir duralım. Şimdi bundan önce bir şey daha söylemek istiyorum. Zaman zaman konuyu işlerken içerisinde söyledik. Şöyle demiştik hatırlarsanız. Evlilik hayatın devamı için düşünülerek, yani muvakkat belli bir zaman dilimine göre değil. Artık Cenab-ı Allah ne kadar ömür verdiyse o kadarı beraber yaşamak üzere yapılan bir akittir. Hedef ve gayede bu olmalıdır. Geçici şekilde olmamalıdır demiştik. Bu vurguyu yapmıştık. Ama hayat her zaman istenildiği gibi gitmiyor. Her zaman karşılıklı uyum sağlanmıyor. Bu yüzden de Cenab-ı Allah her ne kadar hoşlanılmasa da, güzel olmasa da boşanmayı da meşru kılmıştır. Helallerin içerisinde Allah'ın buğzunu çeken helal nedir? Boşanmadır vurgusunu yapmıştık. Bunun aksisini Katolikler düşündüler. Katolikler ölümü kutsal kabul ederek boşanmama üzerine işte bir evlilik yaptılar. Ama o yürümedi. Daha büyük hadiselere sebep oldu. Ahlaksızlığın da temeli olduğu bir nevi. Haliyle kendileri dahi gevşetmek zorunda kaldılar, vazgeçtiler. İşte bazen hadiseyi medeni kanuna yüklediler ve benzeri bu şekildeki kurtuluş yolları aradılar. Doğru değildir ama netice itibariyle de kaçınılmaz bir başka hayat gerçeğidir. Bu hayatın içerisinde böylece vardır. Bunu şunun için söylüyorum ama baştan beri iyi dikkat ettiyseniz İslam'ın istediği nedir? Tarafların artık beraber hayat sürdürmeye uygun olunmadığının anlaşılması, bir nevi buna karar verilmesi, mizaç uyumsuzluğu, birbirinden yani yeterli de hak yolda, hak davada istifade edememe, ecire ecir katma yerine günaha günah katmanın başladığının hissedilmesi ve benzeri hallerinde ne oluyor? Boşanma bir kurtuluş çaresi olarak, yeni bir hayata başlama imkanı olarak devreye giriyor. Ve bunun da böyle yapılmasını istiyor. Dolayısıyla öfkeyle değil, isyanla değil, karşılığını, hukukunu hiçe sayarak değil, artık biz bu yola devam edemiyoruz. İnşallah daha sonraki ömür hayırlı olur vurgusuna ve duygusuna sahip olunmalıdır. Bu sebepten dolayı boşanmadan sonraki hal ve hareketlerde buna uygun olmalıdır. Bunun içerisinde genellikle ne vardır? Bir şey daha demiştik. Kadın eğer erkek tarafından boşanırsa mehrini alır. Mehir müeccel bile olsa, yani vadeli mehir bile olsa, boşanma olduğu an vade dolar, mehrin vakti gelir ve bunun mutlaka ödenmesi gerekir demiştik. Esasen İslam'ın emrettiği bir şey daha vardır bu konuda. Mehre artı olarak bir de hediye sunulması. Buna muta diyoruz. Mutanın vacip olduğu var, müstahap olduğu var. Vacip oluşunu ben ayette okuyacağım inşallah şey olarak ama müstahap olan nedir? Her hakkı kadının yerine getirildikten, mehri verildikten, kendine ait eşyalar verildikten sonra bir hediye sunulmasıdır. Neden? Geçmiş bir hukuk vardır. İnsanların bile birbirlerine bilmedikleri bir dünya hukuk ortaya çıkıyor. Ben bir önceki evimizde, daha küçük bir evdi yapımızda, alt üst hep dosttu, tanıdıktı. Takılıyordum onlara girdiğimizde. Alt kat kaloriferini iyi yakarsa, üst katta iyi yakarsa arada hiç yakmadan oluyordu. Kaloriferleri iyi yapın ben arada geçineceğim diye takılıyordum onlara. Elbette ki biz de iki arada kalsa. Şimdi onu söyleyeceğim. Bir apartmanda yaşıyorsunuz. Alt kalorifer yaksa, üst yaksa arada sen yakmasan da oluyor. Ve benzeri yani büyük bir oranda tesir ediyor. Bu bir hukuk değil mi? Bir hak değil mi? Yani hiç bilmeden siz komşunun komşuya hakkı geçmez mi? Sana misafir gelir onu rahatsız eder. Ona misafir gelir seni rahatsız eder. Bir ihtiyacın olur alırsın. Isısından istifade edersin. Komşuluğundan istifade edersin. Hiçbir şey olmasa ıssızlıktan seni kurtarır. Birbirine için ıssız kalmaktan korkar. Karşılıklı istifade edersin. Komşular arasında bile, mahalleliler arasında bile bir dayanma, bir hak geçişmesi oluyor ise aynı evde yaşayan, hayatı paylaşan insanlar arasında elbette ki ciddi bir hak ve hukuk vardır. Bunun karşılıkları olarak nedir? Bir hediye verilmesi doğru olandır. Ama biz bırakın hediye vermekten vazgeçtik. Tekme, tokat, itme, bağırma, çağırma, hakaret, aşağılama ve daha sonraki hayatına zarar vermek için atılan adımlar. Bunlar hiçbirisi asla İslam'ın istediği şeyler değildir. Bu cahillikten kaynaklanır ve Allah'a isyandan kaynaklanır. Şu andaki okuyacağım ayet-i kerime Bakara suresinin 236 ve 237. ayet-i kerimeleri.
kerimeleri birlikte okuyor, birlikte değerlendiriyoruz. İnşallah meallerden ve tefsirlerden ayrıca bakarsınız. وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً Siz eğer hanımları boşarsınız. Ne zaman? مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ zifafa girmeden önce, birliktelik olmadan önce boşarsanız üzerinize bir günah yoktur. Bir günah yoktur yani şeyine vurgusu nereden geliyor? Çünkü her boşanma esasen nedir? Eğer vebal oluşturuyorsa, vebal getirir şey varsa iyi değildir ve günah olabilir. Ama insan gibi boşanırsanız, hukukunda yerine getirirseniz o zaman günah yoktur demek. Günah yoktur demek şu demek. Esasen günahı gerektirecek bir davranıştır. Ama şöyle şöyle şöyle davranırsanız günah kazanmasınız vurgusudur. اَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَر۪يدًا تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَر۪يدًا ne demek? Kendilerine mehir tayin etmişseniz demek. Mehre farida neden deniyor? Mutlaka verilmesi gerektiği için, bir farz olduğu için ve adının da konması gerektiği için farida deniyor. وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِرِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ Onlara مَتِّعُوهُنَّ bir hediye sunun demek. Gönül alıcı bir hediye sunun demek. Metta kelime insanın karşılaşınca haz duyacağı, lezzet alacağı, gönlünün hoş olacağı şey demektir. Haccı temettu da buradan geliyor. Femen temettu bil umreti ilel haccı femesseysera minel hedi. Kim aynı mevsim içerisinde hac ile umre ibadetini yapma lezzetini ererse, böyle bir hazzı duyarsa, böyle bir nimeti elde ederse, bir kurbu şükrane olarak bir kurban kesiversin diyor. Aynı kelime burada var. Meddi'uhun ne demek? Onlara gönlerine alacak, hoş edecek bir hediye sunun demek. Devamında alel musiri kaderuhu ne demek? Varlıklı varlığına göre demek. Maddi durumu iyi olan bu hediyeyi kendi maddi durumuna göre seçsin. Ve alel muktiri kaderuhu maddi durumu dar olan, zayıf olanlar da kendi durumuna göre seçsin demek. Meta'an bil maruf. Bu ne olmalı? Dünyalık bir hediye olmalı ama iyiliği, hayrı düşünen bir hediye olmalı. Yani dua ayrıdır ve benzeri ayrıdır. Bu hediye maddi varlığı bir değer olmalıdır ve gönül alıcı olmalıdır. Ve bu hediyeyi sunarken de sen iyi düşünceli olmalısın. İnsan iyi düşünce olmayan hediye verir mi? Verir. Hoşlanmadığı bir şey verirse, inadına bir şey verirse bu iyi düşünceli olmaz. Bazen davranışlar hediye gibi görülen veya uyum gibi görülen davranışlar daha yaralayıcı olur. Vaktiyle onun yapmadığı bir şeyi sen yaparsan bu iğne çuvaldız batırma hikayesi olur. Çok değerli yerinde bir davranış olmaz. Bilmiyorum yani bazen mesajlar farklı verilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hudeybiye umresine gelmiştir. Hudeybiye'ye gelirken biliyorsunuz Hudeybiye Medine yolu üzerinde değildir. Ama Halid ibn Velid'in süvara birliğiyle üzerine geldiği düşünce Efendimiz yol değiştirmiştir. Hudeybiye alanına inmiştir. Hudeybiye'de anlaşmalar bitiyor. Peygamber Efendimiz kurban kesecek. İhramdan çıkacak. Neyi kurban etmiştir biliyor musunuz? Bedir Savaşı'nda Ebu Cehil'den alınan deveyi kesmiştir. Ebu Cehil'e ait olan ganimet alınan deveyi kurban olarak kesmiştir. Bu Bedir Savaşı'nın bunun hatırlatış vardır. Dolayısıyla vurgu vardır, hissettiriş vardır. Eğer siz gerçekten mesela iyilik ne demek, onun hoşlanacağı, alınca memnun olacağı, gönül duyacağı, daha sonra da düşününce hayırla yad edeceği, biz geçinemedik ama iyi bir insandır diyebileceği, bu nevi şeyler vardır. Yani Allah için dininden de ahlakından da razı olmadığım hiçbir şey yoktur ama sevemedim diyor. Bu doğru bir kelimedir. Yani fıtrat ayrı bir kelimedir. Bu ve benzeri hayır ve iyilik ifade eden bir hediye seçmelidir. Seçtiği hediye de bunu olmalıdır. Hakkan alel muhsinin bu iyilik sever, hayır severler üzerinde bir haktır. Doğru olan budur vurgusu var. Şimdi ve in tallaktumuhunne şayet boşarsanız min qabl en temassuhunne yine zifattan önce boşarsanız ve kad farattum lehunne farida ancak mehri tayin etmişseniz önceden demişsiniz ki diyelim ki ben size 200 gram 300 gram mehir vereceğim. Altın mehir vereceğim diye. Adı konmuşsa mehrin, deminki vacip olan nedir? Yani inşallah mehir verecek ama mehrit adı koymamışlar. O zaman ne yapıyorsunuz? Gönül alıcı hediye veriyorsun. Bu vaciptir. Normal bir boşanmadan sonra mehire artı gönül alıcı bir hediye bu müstehaptır. Mecburi değildir, öbürü mecburidir. Şimdi şayet nedir? Boşama oldu, zifaftan önce oldu ama mehir de tayin edilmişse وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيدًا
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ O zaman ne yapıyorsunuz? Mehrin yarısını veriyorsunuz. Yani tekrar ediyorum. Evlilik vakti olmuş ama zifaf gerçekleşmemiş. Arkasından boşanma olmuşsa ve boşayan erkekse ne yapar? Mehrin yarısını verir. İlla en yafuna ancak affedilirse o zaman hariç yani kız tarafı da diyebilir ki biz mehri almıyoruz. Belki boşanmada onun da payı vardır. Hareketlerin sebebi vardır. Yani eğer affedilirse, karşılıklı anlaşılırsa ve devam ediyor ayet-i kerimeler. Hoş bir karşılıklı anlaşma, dayanışmaya dayalı olursa bu daha güzeldir vurgusunu yap. Boşanmaların esasen böyle olması gerekiyordu. Tekrar ediyorum. Biz bu nevi özellikleri ve güzellikleri kaybettik. İş inada, sataşmaya dönüştü. Ben ona dünyayı dar edeceğim diyor. Bu nevi şeyleri çok duyduk. Şimdi kadıncağız bana telefon ediyor. Şunu şunu ona söyler misiniz diyor. Neticede ben cevap veririm. Bunu ona söylersem yuvanız bir daha devam etmez diyor. Zaten devam etmeyecek. Ama şöyle söylerseniz devam eder istemiyorum diyor. Şey olarak devam ediyorum. Yani siz yuvanıza yani şu lafları duysun o da. Yuvanın gerisi ne olursa olsun evlilik nasıl dağılırsa dağılsın mı demek istiyorsunuz? Evet diyor. Cezasını bir müstahakını bir bulsun diyor. Şimdi bunlar intikam alma duygularıdır. Hiç güzel duygular değildir. Bu kadın tarafından da doğru değildir. Erkek tarafından da doğru değildir. Bunları notladık. Şimdi boşanmayı takip eden hükümlerin altına notlarımızı tutuyoruz. Evet. A diyoruz. Neseple ilgili. Nesep bir insanın anne ve babadan başlayarak geldiği soy bağını, kan bağını ifade eden hısımlık alakasıdır. Evet, bir çocuk için esasen nesep büyük bir nimettir. Kimden geldi, anası kim, babası kim, nasıl bir aile zincirine bağlı bu büyük bir nimettir. Daha önce de söyledim, babaların çocuklarına verecekleri en büyük miras anne babaların her dünya malı değildir. Asil bir isimdir, hayırlı bir sülaledir ve helalle beslenilmiş bir nesep silsilesidir. Hayırlı bir soyattan, hayırlı bir nesep silsilesinden daha iyi bir miras çocuğuna devretmiş olamaz dünyalık açısından. Bu kıymetlidir ve önemlidir. Ayrıca bir şey daha diyeceğim. Yani neseplerin babaya bağlanmasının, bunu vurguladım daha önce, ayrı bir kıymeti vardır. Neden kıymeti vardır? Çocukların anneleri eğer sokağa terk edilmemişlerse bilmem ne %99,9 bellidir. Babaları belli değildir. Dolayısıyla bir çocuğun bir babaya nispet edilmesi ayrıca bir şereftir. Bu açıdan anne baba belli demektir. Onun için nesep kıymetlidir. Bir çocuk zaten kendisini dünyaya getiren anneye bağlıdır. Babasıyla olması gereken nesep bağı da şu üç yoldan biriyle kurulur. 1. Meşru evlilik. Şöyle diyelim, meşru evlilik ne demek? İslam'ın tanıdığı nikah yoluyla evlenen, akit yapan insanların evliliği demektir. Böyle bir evlilikte dünyaya gelen çocuk bu akitle, meşru akitle evlenen anne ve babanındır. Bir şey daha, İslamiyet ortada meşru bir akit varsa, bir evlilik varsa, DNA testini de ve benzeri diğer şeylerin hiçbirisini kabul etmez. O evlilikten dünyaya gelen çocuk bu evliliğe ait kabul eder. Anlaşıldı? Bir başkası bu çocuğun bana iddia etse, çocuk bana aittir, ben DNA testi yaptırmak istiyorum dese, İslam hakimi buna müsaade etmez. Madem evlilik vardır, meşru akit vardır, aileden de itiraz yoktur, birbirlerine itham yoktur, dünyaya gelen çocuk bu ailenindir. Ne başka söz kabul eder bunun üzerine, ne de başka iddiayı kabul eder. Yani direkt olarak bu şekildeki bir mahkemeye müracaat edilse bu mahkemeyi reddeder, dönüp bakmaz bile. Raporlar da getirse yine dönüp bakmaz. Anlaşıldı? Buyurun. Ailenin içinden şikayet varsa işin boyutu değişir. Kim tarafından nasıl şikayete göre değişir. Yani koca eğer şikayet ediyorsa, işin içerisinde itham da varsa bu sefer işin mülaneye kadar gidebilir. Mülane onun için gördük, paylaştık. Tekrar gerisin geri dönüyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veda hutbesinde ne diyordu? El veledu lil feraş. Çocuk döşeğe aittir. Döşeğe aittir demek ne demektir? Meşru nikaha bağlı olan döşeğe aittir, yuvaya aittir demek. Ona ana aittir demek. Bir başkasının bu konudaki söz hakkı yoktur demek. Bitti. Şimdi bunun arkasından meşru evlilik daima nedir? Nesebin geliş yoludur birinci derecede. 2. Fasit evlilik. Fasit evlilik ne demek? Şartlarından, vasıflarından birisi oluşmamış demek esasen. Bu evlilik fasit kabul edilse de, bozuk kabul edilse de, bu evlilikten böyle bir çocuk dünyaya diyelim ki muvakkat evlilik yapmışlar. 3 yıllığına 5 yıllığına evlenmişler. Fasit evliliktir, doğru değildir.
Günahkardırlar ayrı kuruş ama dünyaya çocuk gelmişse nedir? Bu evlilikten kabul. Ne sebebi? Bu anne ve babadan kabul edilir. Niçin anne babadan kabul edilir? Çocuğun hatırı için. Çocuğun hatırı için bundan kabul edilir. Anne babanın yaptığı doğru olmasa bile. 3. İkrar. İkrar ne demek? Daha sonraki yıllarda çocuğun babası belli değil. Babası belli olan bir çocuk için ikrar olmaz. Anlaşıldı? Çocuğun babası belli değil. Adamın birisi diyor ki bu çocuk benim çocuğum diyor. Kendi çocuğuna. Bu çocuk benim çocuğum diyor. Bunda iki şey aranır. Bir, ne aranır? Yaşları biri öbürünün çocuğu olmaya uygun olmalıdır. İkisi de aynı yaşta bu benim çocuğum diyor. Veya halkın yani bizim dilimizde olduğu gibi oğlum gel, oğlum git, kızım gel, kızım git diye hitap etme değil. Yani ne olacak? İkisinin yaşları baba çocuk olmaya uygun olmalıdır. Bir başkasında nedir? Adam ikrar ediyorsa karşı tarafta bunu kabul etmelidir. Evet yani ben onun çocuğuyum. Yani onun çocuğum olduğumu anlaşılıyor. Bunu kabullenmelidir. Baba böyle bir iddiada bulunuyor ama çocuk böyle bir şeyi kabullenmiyor, reddediyor. Bu şekildeki bir iddia geçersiz kabul edilir. Esasen İslam hukuku bir insanın nesep bağının lüzumuna inandığı için nesep bağını kolay bağlar. Baba iddia ediyorsa, çocuk da bunu kabul ediyorsa yine DNA raporu ve benzeri raporlar istemez. Ortada bir başka iddia ve bir başkasının hukuku çiğnenmiyorsa bu çocuğu bu nesepten kabul eder. Çünkü bunda boşlukta kalan, nesepsiz kalan insanı nesepsizlikten kurtarma gayreti vardır. Bu biraz şuna benziyor. Bazı moleküller vardır, yalnız yaşayamazlar. Yanına ikinci bir molekül isterler, hemen onunla en kısa devrede bağ kurarlar. Bir zamanlar Mekke-i Mükerreme'ye su getirildi. Şuayb'e sahillerinden, deniz ortasından emiyorlar. Mekke'ye deniz suyunu arındırarak su veriyorlar. En kolay yolu da buydu herhalde ama deniz suyu arındırma pahalı bir arındırma sistemidir. Bu sistemlerden bir tanesi nedir? Çok yüksek bir basınçla değirmen taşı, büyük dev değirmen taşları düşünün. Taşın bir gözünden suyu veriyorlar. Arıtılacak suyu, deniz suyunu veriyorlar. Büyük bir basınçla öbür taraftan sadece su molekülü çıkıyor. Ne kadar içerisinde ek, mineralde, şuydu, buydu, her ne varsa ne oluyor? Taşın bu gözünde kalıyor. Öbür taraftan. Bunu şunun için söylüyorum. Öbür taraftan çıkan su öyle aç oluyor ki diyorlar, ne bulsa yiyor. Eğer biz o suyu o şekilde borulara versek, boruları yer bitirir. Asit gibi yer bitirir. Biz arkasından arınmış suyu havuzlara alıyoruz, mineralle besliyoruz, borulara ondan sonra veriyoruz diyorlar. O aç su. Dikkat ederseniz, yağmur suları kazmanıza, küreğinize bahçede unutmuş gelmişseniz, normal sudan daha çabuk kazmayı paslandırır veya oyar. Oyuk açar daha çok yıpratır. Neden? Yağmur suyu belli bir orada damıtık sudur. Damıtık sular daha sadedirler. Normal sular gibi, yeraltı suları gibi değildirler. Yapıları ona göredir. Biz bunun içerisine dolayısıyla mineralle doyuruyoruz ki musluklardan normal geçsin diyorlar. Yine dikkat yani gören kardeşlerimiz var mı bilmiyorum ama Zemzem suyunun boru hattı normal suyun boru hattından farklı bir alaşımdan elde edilmiş boru hattıdır. Madeni farklıdır. Niye? Normal demiri eritme yapıyor, eritiyor diye. Farklı bir boru hattı döşenir, farklı bir boru hattından aktarılır. Bunun gibi şeyde nesepte de öyledir. Nesep eğer bir insan nesep açısından boşluktaysa devamlı onu doldurmak ister. Bir iddia varsa karşılıkta buluyorsa tak diye nesep birleşmesi olur. Hidrojen ile oksijen birbirle buluşmaya çok meyillidirler. Tak diye buluşurlar. İşin içerisinden su çıkar. Yani onun için yani iki hidrojen bir oksijeni yakaladı mıydı su olur. Bunun gibi şeyler vardır. Nesep de biraz buna benzer. Anlaşıldı? Şimdi ikrarda yalnız bir şey daha.

var. Yani ikrarı bazen bir insan bu benim çocuğumdur denemem. Acaba şöyle bir şüphe de devreye giriyor. Acaba bu çocuğa mirasından pay aktarmak istiyor. Kendi mirasçılarına mirasını bütünle bırakmak istemiyor. Bir nevi onları cezalandırmak istiyor da mı böyle bir şeye teşebbüs ediyor? Bu birdi. İkincisi, kardeşlerden diyelim ki 3 tane kardeş var. Kardeşlerden bir tanesi diyor ki bu bizim kardeşimiz, ben bunu biliyorum. Öbür ikisi kabul etmiyor. Ortada da delil yok. Delil varsa diğerlerine de kardeş olur. Ama delil yoksa ikrar bir delildir. İkrar kime delildir? İkrar edenin aleyhine delildir. Onun için bizde ne derler? En güçlü delil hasmın delilidir. Hasmın ikrarıdır. Yani karşındaki senin haklı olduğunu kabul ediyor. Kendi haksızlığını kabul ediyorsa artık delil aramaya ihtiyaç yoktur. Bunu Arapçada bunun güzel bir ifadesi var. El ikraru seyyidul edille diyorlar. İkrar delillerin efendisidir. Adam ben işledim diyor. Veya ben yaptım diyor. Veya bu benim kardeşim diyor. İkrarın üzerine delil aranmaz. Ama bu insan ikrar ediyor. Kardeşi ikrar etmiyor ki. Ortada da delil yoksa o şahıs bunun kardeşi kabul edilir. Öbürlerininki kabul edilmez. Anlaşıldı? Şöyle diyelim. Miras 3 kardeş var. Miras 3'e bölünüyor. 3 kardeşten bir tanesi diyor ki mesela Ömer bizim kardeşimizdir diyor. Kardeşlerim kabul etmese de ben biliyorum. Şu sebepten bu bizim kardeşimiz diyor. Ömer'le kardeş kabul edilir onlar. Ve Ömer'deki miras payını alır. Anlaşıldı? Diğerlerinkini alamaz. Yani miras 4'e bölünseydi Ömer kaç alacaktı? Diyelim ki Ömer 4'e bölünseydi 10 bin alacaktı. Miras 4'e bölünmedi, 3'e bölündüğü için 15 bin aldı. Veya rakama bütünden gidelim. Ne var hem 3'e hem 4'e bölünen? 60. 60 var. 60 bini düşünün. 60 bin 4'e bölünseydi 15 bin alacaktı. 3'e bölünce 20 bin aldı. Anlaşıldı? 20 binden 15 bin çıkarılır. 4'te 1 gibi kime verilir? İkrarı bulunan şahsa verilir. Yani 15 bin alır. 4 kardeşten biriymiş gibi. O 5 bini kime verilir? İkrar ettiği kardeşine verilir. Öbürleri 20'şer bin alırlar. Eğer doğruysa, haklıysalar tamam Allah katında bir şey yok. Haksız da kardeşlerine reddetmişlerse dünyalık kayıpları olmaz ama ahirette kayıpları olur. Bunun gibi ikrar edeni bağlar. Diğer şahısları genellikle ikrar bağlamaz ama günün birisini de biliyor. Onları da bağlarsa bilemiyoruz. Yine sözünü etmiştim. Ziyad İbni Ebihi var tabiinlerden. Ziyad İbni Ebihi babasının oğlu Ziyad demek. Neden Ziyad İbni Ebihi deniyor ona? Babası meçhul olduğu için. Daha sonraki yıllarda Muaviye radıyallahu anh o bizim kardeşimiz demiştir. İkrarda bulunmuştur. Bizim kardeşimiz demiştir. Eğer mesela Muaviye'nin babası Ebu Süfyan biliyorsunuz. Ebu Süfyan'dan miras kalmış olsaydı veya nasıl uygulandı bize gelmiyor ama Ziyad neyden payını alırdı? Muaviye'nin mirasının içindeki kendine düşen payı alabilirdi. Bu şekilde olurdu. Ondan sonra öyle anılmıştır. Ziyad da bu iddiayı veya bu ikrarı kendi lehine kabul etmiştir. Hatta biliyorsunuz ondan sonra bir hayra da yardımcı olmuştur ve destek olmuştur. Bu ve benzeri ikrar bu açıdan önemlidir ve şartları da bunlardır. Bunlar neseple ilgili olanlar idi, evliliği, boşanmayı takip eden hükümlerden. B. Emzirme. Şimdi ben yazdıracağım ama yazdırmadan önce yine anlatayım. Halkımız arasında ben Türkiye'ye döndüğümde çok yaygındı. Ondan önce de yaygındı. Nedir? Bir anne kendi çocuğunu emzirmeye, kendi çocuğunu bile emzirmek zorunda değildir. Bu yaygındı. Bilmiyorum unutuldu mu? Ben bunu Diyanet İşleri Başkanı'nın ağzından bile duydum. Şey olarak yaygındı. Öncekilerin ağzından bile duydum. Bütün mezheplere göre Hanefiler hariç bir anne çocuğunu dinen de hukuken de emzirmek zorundadır. Tekrar ediyorum. Yazdıracağım öz olarak ama ilk önce. Bir anne çocuğunu hem dinen hem hukuken emzirmek zorundadır. Aradaki farkı da vurgulayacağım. Hanefi alimlerine göre bir anne çocuğunu tıbbi bir sebep yoksa dinen emzirmek zorundadır. Hukuken icbar edilemez. Anlatacağım. Bu ikisini yarım anlamayalım. Bütün sıkıntıların çoğu yarım anlamaktan kaynaklanıyor. Kenarını, köşesinin ucunu bilmekten kaynaklanıyor. Hukuken icbar edilemez ne demek? Devlet veya kadı, hakim, annenin başına asker dikip çocuğunu emzireceksin diye icbar edemez. Dayatmada bulunamaz. Ama bir anne tıbbi bir sebep yokken çocuğunu emzirmiyorsa o anne günahkardır. Ve bunun hesabını Allah katında verir. Anlaşıldı. Çocuk emmiyor başka, sütü az geliyor başka, bütün bunlar başka. Ama sütü var, emzirme için şartlar uygun ve bir anne çocuğunu inat ediyor, emzirmiyor. Bundan dolayı günah kazanır.

0: Haliyle doğru cevap nedir? Bir anne çocuğunu emzirmeye mecburdur. Ancak Hanefilerde hakim kararıyla anne emzirmeye icbar edilemez. Anne emzirmeye icbar edilemez bölümünü alıp anne çocuğunu emzirmeye bile mecbur değildir şeklindeki bir bilgi son derece yanlış bir bilgidir, eksik bir bilgidir ve yanlışlar sevk eder.
1: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı kısa bir aradan sonra devam.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Devamlı münacatım bu. Bilirim ben beni ya Rab. Sevecek yüz yok bende. Sen bendeni sev de naili ihsan olayım ya Resulallah diye, evet, dudaklarımız eşiğinde, yanaklarımız ayak izinde, ellerimiz arşa açık, niyazımız arşın Rabbine olarak niyaz edip yalvarıyoruz.
8: Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Türkiye'ye döndüğümde birçok konuşmada dinledim. Yani bırakın halk arasında konuşmalarda bir anne çocuğunu bile emzirmek zorunda değildir. Nasıl değildir? Bal gibi emzirmek zorundadır. Doğru olan odur. Fıtrat da buna uygundur. Kendi için de faydalıdır, çocuğu için de faydalıdır. Çocuklara en uygun süt annenin sütüdür. Sadece en uygun mesele de süt ve gıda meselesi değildir. O çocuk annenin sevgisine, şefkatine, kokusuna, kendine olan güvenine, içine verdiği o sıcaklık, güven duygusuna bile muhtaçtır. Ve çok tesir eder. Çocuğun yapısına, hayatının geleceğine tesir eder. Bunu söylediğimi hatırlıyorum. Rusya'da şöyle bir fikir cereyan etmişti. Irkçı zihniyetlerde öyle diyeyim. Irkçı zihniyetlerde şu anlayış. Herkes devletin askeridir. Böyle bir anlayış vardır. Hitler böyle bir anlayışta bütün Almanları Alman devletinin askeri etmeye kalktı. Ve genellikle ırkçı yapılar saldırgan olurlar. Başkalarına saldırgan olurlar. Şeyin yapısında bu vardır. Zihniyetin yapısında vardır. Gerisin geri dönüyorum. Sol zihniyetinde şöyle bir anlayış vardır. Herkes devletin işçisi olmalıdır. Herkes ortak kalkınma için çalışmalıdır. Yağlı tarafları var cümlelerin ama öbür tarafta acı tarafları da var. Böyle bir anlayışla Sovyet Rusya Varşova Paktı dediğim pakt vaktiyle insanların aile bağlarını zayıflatmaya çalışmıştır. Aile bağına bağlı olunca insanlar bu sefer ailesini müdafaa için devlete bile kafa tutabiliyor. Gücünün yetmeyeceğini biliyor, çaresiz olacağını biliyor ama ne yapıyor? Devlete bile kafa tutabiliyor. Gücünün normalde yetmeyeceği insanlarla ailesini korumak için mücadeleye girebiliyor. Bu oldukça önemlidir. Bunu zayıflatırsanız herkesi fert olarak daha rahat kullanırsınız denmiştir. Bunu zayıflatmak için aileleri parçalamaya kalkmıştır. Direkt parçalayamıyorsunuz. Ne yapmıştır? Vardiyalarda eşleri farklı vardiyalara vermiştir. Kadını gece çalıştırıyor, kocasını gündüz çalıştırıyor. Birisini öyle, birisini böyle, birisini şurada, birisini şurada çalıştırıyor. Bu aileleri, ahlakı da aileleri de zayıflatmıştır. Ama yerine daha büyük musibetler gelmiştir. Bir şey daha yapmıştır bundan öte. Ailelerdeki çocukları yuvalara çekmiştir. Son derece moderndir yuvalar. Çocukların zeka geliştirmesi için, basamak çıkması için, kollarını geliştirmesi için, ayaklarını geliştirmesi için, zeka geliştirmesi için istediğiniz bütün imkanlar ve aletler var. Başlarına yeterli insan. Ne olacak? Bunlar artık devletin çocuğu olacaklar. Öyle yetişecekler. Aileden daha güçlü olarak devlete sarılacaklar, devlete sahip çıkacaklar. Netice ne olmuştur? Bu çocukların çoğu ölmüştür. Birçoğu gerizekalı olmuştur. Birçoğu işte özürlü hale gelmiştir. Vücudunda bozukluklar meydana gelmiştir. Sebep sevgi yokluğu. Sebep güven yokluğu. Çocuklar daha sonraki incelemelerde çocukların vardiya sebebiyle çocuk anne de olmasa bakanına bir müddet sonra alışıyormuş. Yani onun sesini duyuyorsa, o ses şefkatli bir sesse, o çocuğu bağrına basıyorsa, o çocuğu seviyorsa, çocuk ona güveniyorsa ona güven besliyor. Çocuklara iyi dikkat edin. Anne çocuğa kızmıştır, bacaklarına tokadı yapıştırmıştır. Gene annesine sarılır. Niye? Gidecek yeri o. Başkasına ona güveniyor. Dayak yese de ona güveniyor. Bir başkasına gitmez. Yabancılar. Bu çocuklar ne yapmışlardır? Başkalarına güvenmemişlerdir. Bir tane hizmetçiye alışıyor. O bir hizmetçi. 10-15 çocuğa, 20 çocuğa bakıyor. Hangi çocuk ona ısınacak da, hangi çocuk ona sarılacak da, hangi çocuk onun yanında güven duyacak? Tamam, onun sesine alışıyor, ediyor, gidiyor. Sonra o gidiyor. Bir başka vardiyadaki bir başka hemşire geliyor. Ses değişti. Haller değişti. Tavır değişti. Çocuk ne yapacak? Üçüncüye ne yapacak? Ve bu çocukların beyinleri çoğunun büyüme hormonu salgılamıyor. Bu sefer beyin büyümüyor, vücut büyümüyor, biz güvensizlikten ölüyor ve benzeri sıkıntılar. Derhal bundan vazgeçmişlerdir. Yeniden işte ailelerin bakmasına kapı açmışlardır. Daha sonra öbüründen de vazgeçtiler. Kolezyon tipi şeyler ürettiler ve benzeri. Ama bu son derece önemlidir. Bunu emzirme için söylüyorum. Anneler çocuklarına sadece sütünü vermezler. Sevgilerini, şefkatlerini, kucaklamalarını, her şeylerini verirler. Bu çocuğun yapısına, bünyesine güçlü şekilde tesir eder. Onun için yani iki şeyi hukuki olarak meseleyi ayırmak lazım. Hakim müdahalesi ailenin içerisinde az olması lazım. Ama hukuken aile icbar edilemez. Gelip de evin içerisinde sen çocuğunu neden emzirmiyorsun diye icbara, mecbura tabi tutamaz demek ayrı bir şeydir. Nedir? Kadının çocuğunu emzirme mesuliyeti ayrı bir şeydir. Hatta bir anne dese ki ben çocuğunu emziririm ama İkisini de çocuğumu emzirir ama günlük mesela sen süt anne tutsaydın ne verirdin? Günlük 20 lira. Günlük 20 lira isterim. Bir ayda ne yapar? 20'den 600 lira der. 600 lira para isterim bunun için dese.
El cevap çocuğu emzirse, ay sonra 600'ünü istese, o da vermese hakime müracaat etseler, hakim sen bu parayı hak etmedin der. Neden hak etmedin? Demek ki emzirebildiğine göre tıbbi bir sebep yok. Sen bir anne olarak üzerine düşeni emzirdin der. Ücret alamaz. Ama bir kadın nedir? Nafaka hakkı vardır. Nafaka hakkı ne demek? İskan hakkı 1, giyim hakkı 2, gıda hakkı 3, sağlık sebebiyle ihtiyacı olursa sağlık masrafları 4. Dolayısıyla gıda hakkını, nafaka hakkını alabilir ama çocuğunu emzirdiğinden dolayı ayrı bir ücret Hanefilere göre de alamaz. Anlaşıldı? Şimdi yazıyorsunuz, be emzirme mi dedik? Özetliyoruz söylediklerimizi. Hanefilerin dışındaki mezheplere göre bir anne çocuğunu dinen de hukuken de emzirmek zorundadır. Şimdi dinenle hukukun arasını ayırıyoruz artık, değil mi? Ne olduğunu anladık. Hanefilere göre de bir anne çocuğunu dinen emzirmek zorundadır. Ancak hukuken buna icbar edilemez. Ancak hukuken buna icbar edilemez. Kocanın da icbarı doğru değildir. Yani nasihat edebilir, şöyle edebilir ama dayatmayla emzirme olmaz. Yani dediğim gibi çocuğun sadece ihtiyacı annenin sütüne değildir. Annesinin kendisine de şefkatine ihtiyaç vardır. Sen onu dayatmayla emzirtmeye kalkarsan bu da ayrıca bir başka sıkıntıya sebep olur. Çocuk, şimdi çocuk annenin sütünden başkasını kabul etmiyorsa, o nevi huysuz çocuklar var dedim, yani anneden başkasını kabul etmez. Bazen de şefkatini hissettiği için kabul etmez. Annemler anlatırlardı, şeyler de anlatırlardı, akrabalar anlatırlardı. Yaklaşık bir yaşından önceki olan hadiseyi söylüyorum. Beşiğini baba annen mi sallıyor, başkası mı sallıyor bilirdin, başkası sallayınca ağlardın diyorlar. Ben babaannemi çok severdim mesela, Allah rahmet eylesin, o da beni çok severdi. Tabi bebekten başlamıştın sen diyorlar. Bebekten başlamıştın. Başkası sallamayacak. Beşiği o sallayacak. Nasıl ayırt ederdin biz de anlamıyoruz. Demek ki onun sallama fark vardı demek ki. Sık gündeme getirirlerdi. Sonraki ve sevgileri yüzünden de o bebeklikten beri sizin aranız iyidir derler. Başkasının sallamasına razı olmazdım beşiği diye. Yani bu haydi haydi de yani sütte var. Çocuklar demek ki böyle bir ayrım yapabiliyorlar. Bir çocuk yani ne de çocuk annenin sütten başkasını kabul etmiyorsa veya baba süt anne tutabilecek. Süt anne tutabilecek durumda değilse, yani maddi durumu süt anne tutmaya müsait değil. Ya da süt anne bulamıyorsa, kimse süt anneliği kabul etmiyor günümüzde. Eskiden var, şimdi herkes kıymetli oldu. Şimdi kimse süt annelik kabul etmez. Bir de şey vardır, şimdi İstanbul'da kiralık ev arasan dünya kadar. Git bir köyde bul bakalım kiralık ev. Ya bir kasabada, küçük kasabalarda kiralık ev de bulamazsın. Yani orada kiracı yok ki kiralık ev olsun. Herkesin kendine ait evi var. Hanefilere göre de anne çocuğu emzirmeye zorlanır. Anne çocuğu emzirmeye zorlanır. Ne demek şu olarak? Mahkeme devreye girer demek. Yani hukuken de zorlanır artık. Çünkü çocuğun hayatı meselesidir artık. İşin boyutu değişmiştir. Hanefilere göre de hukuken anne çocuğu emzirmeye icbar edilir bu sefer. Tabii şu var, yani hayatı, yani şehirde yaşayan şey, köy hayatını unuttuk ama buna ihtiyaç var. İhtiyaç var, şunun için diyorum. Bir zamanlar bir misal vermiştim. Bundan 3-4 gün evvel bir hadise yaşandı. Ne oldu? 7 yaşındaki bir çocuk davarlarını güderken yağan kar, soğuk sebebiyle nereye sığınıyor? Bir otluğa, samanlığa sığınıyor. Geceyi orada geçiriyor. Sabahleyin işte kaç saat sonra, 17 saat sonra mı unuttum. Gidip çocuğu bulup getirdiler ve benzeri. Şehirden kaç tane 7 yaşındaki çocuk dağ, orman, hayvan yeri

gitmeye gidebilir de geceyi bir samanlıkta geçirir. İyi düşün. Hayat tarzı bizi nereden nereye getirdi? 11-12 yaşındaki çocuk 50 metre eviyle arasındaki 50 metredeki okula annesiyle gidiyor. Bu çocuk 7 yaşında. Dağda davar güdüyor. Gece bazen soğuk kar bastığında şey yapınca ne oluyor? Bir yere sığınıyor. Geceyi de orada geçiriyor. Sabah uyandığında keyfi yerindeydi şey olarak. Sadece üşümüşlüğün getirdiği şey vardı. Onunla ilgili. Görünce güresim geldi. 7 yaşındaki çocuğun durumu. Bir öbür tarafta 11-12 yaşındaki çocuğun durumu. Son bir cümle daha yazıyor bununla. Çocuğun nafakası her durumda babanın üzerinedir. Anlaşıldı? Demin ki biraz süt emzirme meselesi de buradan kaynaklanıyor. Nafaka babanın üzerine olduğuna göre çocuğun karnının doyması da bir nafakadır. Bununla baba mecburdur. Anne emzirmeye mecbur değildir. Hadiseyi buradan buraya kadar bağlıyorlar. Evet, nafaka babanın üzerinedir. Ama anne olarak emzirmek zorundadır. Bu gerçeği bir vurgulayalım. Dolayısıyla anneye bakmakta, onun gıdasını temin etmekte, çocuğu giydirmekte şu babaya aittir. Bununla o sorumludur. Ama anne de anne olarak kendine üzerine yapacağını yapmak zorundadır. A demiştik, B demiştik, şimdi C diyoruz efendim. Çocuğun bakım ve terbiyesi. Şöyle yazın isterseniz oraya. Çocukların bakım hakkına hadane denilir. Hadane. H harfiyle de. Bir yerde Bukhari yazarken B yazmış, U yazmış. H harfini Arapça yazmış. Devamını öyle devam etmişti. Aynı gibi burada da H yazabilirsiniz. Şimdi hadane kelimesi kelime olarak ne demek bilen var mı? Hadaneyi hiç duymuş muydunuz? Kucak. Buyur. Yok. O hademe. Bu hadane. Sonu ne? O hademe. Hademe buradan geliyor. Evet. Esas kucak demek. Ama kucak ne olur? Biz işte iki kolumuzun arasına taziye edip kucak ifadesi kullanır. Bir yere doğrudur. Ama hadane kelimesi esasen böğür demek. Yam teri, yağı, böğür, böğür. Bu yanlara böğür diyoruz ya. Yani boş böğür ifadesi kullanıyor. Böğür. Neden öyle hadane deniyor? Çocuklar kucaklanırken bizde kucağa almak daha yaygındır. Karadeniz'de sırta bağlamak yaygındır. Sırta bağlarsanız çocuğu her türlü işi rahat yaparsınız. Karadeniz'de kadın çalışacak. Öyle boş durmak yok. Sırtta çocuk, elde orak. İşte tırpan bilmem ne çalışacak, edecek, gidecek. Çocuk da oradan dünyayı seyredecek. Fena değil. Nasıl olsa anne sıcak, sırt sıcak. Hareketli anne de. Neşe yerinde. Şöyle gidiyor. Çalışacak. Daha sonra tabii onlar gitti. Çocuk arkada kaldığı için çocuğun oldular şimdi kanguru diyorlar. Kangurunun cebi önde ya. Öne bağlayınca kanguru oluyor. Ama Arap alemine, Afrika'ya ve benzeriye bakın çocukları yanda kalçanın üstünde taşırlar. Yana oturtur böyle karşısına. Arkasında tutar. Hadane orası demek yani esasen. Yan taraf demek. Ama giderek kucak manasına alınmıştır. Kucak kelimesi o açıdan bakıldığında doğrudur. Ama kelimenin geliş yeri böğürden gelir, yan taraftan gelir. Bunu bilesiniz. Niçin kullanıyor? Çocuğun bakım ve yetiştirme hakkı için ne diyoruz? Hadane kelimesi kullanılıyor. Oradan alınıyor kelime ama hadane tekrar ediyorum. Çocuğun bakıp büyüyüp yetiştirilmesi kelimesidir. Böylece çocuğun bakım hakkı kime ait olacak? Boşanmalarda bu oldukça önemli bir hadisedir. Belki ailenin de en büyük zararı kendilerinden ziyade aileler maalesef çocuklara verirler. Yani çocuk varsa zararın oranı çok daha büyük demektir. Esasen terbiye diyoruz ya, biz terbiye kelimesi deyince çocuk ceza işlenecek bir şey yapmasa ağzının payını vermek manasını anlarız veya eğitme manasını anlarız. Hayır, öyle değildir. Çocuğun büyümesi, gelişmesi, filizlenmesi, ahlakının da ilminin de gelişmesi için neler yapılması gerekiyorsa gıdasından, beslenmesinden, öğretilmesine kadar neler yapılması gerekiyorsa hepsine verilen isimdir terbiye kelimesi. Onun için bahçıvanların adı nedir? Rabbetül Hadika'dır. Ev kadınlarına Araplar Rabbetül Beyt derler. Ev terbiyecisi derler. Aslan terbiyecisi gibi şeyler, ev terbiyecisi derler. Çünkü yani biz ne diyoruz? Ev kadını diyoruz. Ev kadınından Rabbetül Beyt daha iyi bir kelimedir. Ne demek? Evi o evir çevirir demek. Evi o şekillendirir demek. Eve ev haline o sokar demek. Evin ihtiyaçları neyse evin içerisinde yerine getiren odur demek. Çocukların ihtiyaçları neyse bütün ihtiyaçlarını karşılamak etmenin adıdır. Nedir? Hadana kelimesi de. Budur. Bu açıdan önemlidir. Şunu yazıyorsunuz şimdi oraya. Erkek çocukların hadanesi 7 yaşına. Kız çocuklarınki ergenliğe kadar anneye aittir. Çocuklar

ortada farklı bir sebep yoksa bu yaşa kadar annenin yanında kalmalıdır. Haliyle hakimin işi kolaylaştı. Boşanma olunca ne olur? Erkek çocuk 7 yaşına kadar annenin yanında kalacak. Çocuklar kimde kalacak derdi yok. Kız çocuklar da ergenliğe kadar onun yanında kalacaklar. Neden? Çocuklar ona muhtaçtır. Erkek çocuklar da şefkate daha çok muhtaçtırlar. Ve 7 yaşına kadar olan devrede şefkat duygusu daha galiptir. Ondan sonra terbiye duygusu ön plana geçmeye kalkar. Hazreti Ömer radıyallahu anh kendi çocuğunu oynarken görmüştür. Boşandığı eşinden çocuğunu oynarken görmüştür. Tabii babalık damarıyla almıştır. Oynadığı yerden almıştır. Çocuğun anne annesi koşarak gelmiştir. Çocuğu Hazreti Ömer'den almaya kalktıysa da Hazreti Ömer'e güç getirecek hali yok, alamamıştır. Çaresizlikten Ebu Bekir'e gitmiştir. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın en büyük yardımcısı kimdir? Hazreti Ömer'dir. En büyük yardımcısı, en büyük desteği Hazreti Ömer'dir. Ebu Bekir radıyallahu anh ne yapmıştır? Kayırmamıştır şimdikiler gibi. Kulp aramaya kalkmamıştır. Ömer'den çocuğu almıştır. Hazreti Ömer'e kullandığı kelime nedir? Annesinin ağız suyu bile senden daha hayırlıdır demiştir. Bu çocuk için anneye vermiştir. Neden ağız suyunu kullanıyor? Bu çağlarda anneler genellikle bazen çocuğa, şimdi işte blenderlar var, ezmeler, şunlar var ama anneler çocuklarına yavaş yavaş sütten gıdayı alıştırırken çiğner çiğner yavrunun ağzına verirlerdi. Dolayısıyla annesinin ağız suyu bile senden daha hayırlıdır. Bu çocuk annesinde olacak demiştir. Hazreti Ömer itiraz edememiştir. Şimdi kayırma yok, adalet var. Kime karşı olursa olsun adalet var. Doğru olan budur. Şimdi bu çağdan sonra çocukların, erkek çocukların 7 yaşından sonra ortada tekrar ediyorum. Bir başka sebep yok ise annenin yanında kalması çok doğru bir davranış değildir. Çünkü erkek çocukların erkek öndere örnek alacağı kendi cinsi olan insana ihtiyacı vardır. Eğer bunu elden kaçırırsanız, yapmazsanız anne ile beraber kalırsa çocukta başka sıkıntılar ortaya çıkmaya başlar. Çok iyi değildir. Hatta öyle ki zoraki kaldı anne, böyle bir çocuğa bakmak zorunda kaldı, büyütmek zorunda kaldı. Ona erkek arkadaşlar örnek dayıydı, şuydu buydu, örnek büyükler bulmak zorundadır. Eğer bulmazsa sıkıntılar çıkar. Anne ile annesinin yanında yetişmiş bir erkek çocuk, yaşı 16-17 civarında, diğerlerle, gençlerle oturup konuşmak yerine gidip kadınların arasına oturup dedikodularını dinliyor. Ona alışmış, yapı ona olun. Bu hormona bile tesir eder. Sıkıntılıdır. Onun için yani kendine erkek arkadaş bulmalıdır, örnek bulmalıdır. Bunun için 7 yaşından sonra anneden çok baba tarafına bir çocuğun, erkek çocuğun daha fazla ihtiyacı vardır. Her çocuğun yani erkek çocuğun anne şefkatine her yaşta ihtiyacı vardır. Çocuklar daima anne ile daha iyi irtibat kurarlar. Baba belli bir orada otoritedir, öyle de olması lazım. Ama bazı bölgelerde olduğu gibi Karadeniz'de yaygın, Gümüşhane'de var, Erzurum taraflarında da var. Babalar çocukları sevmezler. Babalar çocukları sevmez, o zaman şımarırlarmış. Ondan sonra bir şey daha var. Babalar bir de dedelerin olduğu yerde hiç sevmezler. O da dedeye karşı saygısızlık. Yahu şey olarak yani şımartma sevgisi ayrı bir sevgidir. Şefkat sevgisi ayrı bir sevgidir. Yani biz ne kadar garip şeyleri garipleştirmişiz. Gelinler de sevmezler, anneler de sevmezler. Büyük babanın yanında gerek çocuk kucağına sığınmak ister, iter. Niye kucağına alıp da sevse oturtamıyor, edemiyor, gidemiyor. Niye orada? İşte büyük baba var, şu var, bu var. Çocuk itilince anneye yine daha sığınmaya çalışıyor. Bu sefer ağlıyor, sığınmaya çalışıyor. O yine itiyor. Yani büyükler de büyüklük yapıp, adamlık yapıp da kızım al kucağını diyemiyor. Niye? Onlar da örfe, adete, bilmem neye, geleneğe zıt davranırlar. Ama bu halen içimizde kaybolmamış sıkıntılardan bir tanesidir. Yavaş yavaş azaldı, şehir hayatı köreltti ama halen var. Şimdi sıkıntımız şu, bir zamanlar anneler babalar çocuklara sertti, çocukları anlamıyorlar, çocukların gelişme çağlarını da bilmiyorlardı. O zaman annelere babalara ikaz ediyorduk, şefkatli davranın, şöyle davranın, böyle davranın. Gün geçti, anne babalar yine olmakla beraber çocuklara aşırı şefkatli ve aşırı şımartmalı davrandılar. Bu sefer de çocuklar anne babanın tepesine çıktılar. Şimdi ben takılıyorum zaman zaman, eskiden diyorum konuşma yapardık çocuklarımıza şefkatli davranın diye. Şimdi çocukları bir yere toplamalı, onlara bir seminer verle. Yavrum ananıza babanıza acıyın artık yeter diye. Şimdi işler değişti. Onun için karşılıklı büyüklere de bazen, yine takılıyorum şeyde, gelinlere şimdi şey var, evlilik öncesi seminerleri var, evlilik sonrası seminerleri var, kızlara ayrı seminerler var, oğlanlara ayrı seminer var. Hiç kimse şimdiye kadar kaynanalar semineri diye bir seminer yapmadı. Son derece ihtiyaç var. Kaynanaları toplayacaksın, adam gibi kaynanalık nasıl yapılır?
Veya geline diye gelen insanlara insan nasıl davranılır, nasıl yönlendirilir, nasıl irşad edilir, nasıl büyüklük yapılır? Hakikaten ihtiyaç var. Kaç kişi gelir bu seminere bilemem. Ama ihtiyaç olduğu kesin. Yani ondan adım gibi eminim. İnşallah o günleri görürüz. Veya ya, anneler, babalar gerçekten büyüklük yaparlar. Büyüklük yapılmıyor. Kızım, çocuğu itme. Al kucağına. İhtiyacını gör. Şu anda sana sığınmaya ihtiyacı var demiyor. Bu ve benzeri. İnşallah hayırlısı olur. Tamam. Kız çocuklarının da ergenliğe anneye aittir dedik. Çocuklar bu çağa kadar annenin yanında olmalıdır. Onu da söyledik. Nokta. Söyleyecek çok şey var ama burada duralım. Bir de D diyoruz. Nafakayı söyledik ama yeniden söyleyeceğiz. D nafaka. Çocukların nafakası babaya aittir. Bunu dedik ama gene yazın oraya. Çünkü bu başlığın altında da olması lazım. Çocukların nafakası babaya aittir. Boşanan kadınların, asıl bunun için ayrıca bu D maddesine ihtiyacı var. Boşanan kadınların iddet süresince nafakaları boşayan kocaya aittir. Şimdi gerisin geri döndük. Çocukların nafakası ne kadar çocuk nafakaya ihtiyaç duyuyorsa o zaman dilimine kadar babaya ait. Anlaşıldı? Ama kadınların nafakası iddet doluncaya kadar kocaya aittir. Bundan öte, yani iddet dolduktan sonra nafaka alınması çocuk için caiz ama kadın için caiz değildir. Şimdi kadıncağız boşanmak istiyor. Israrla olan hadiseyi anlatıyorum içine. Şu devriye kadar nafaka alabilirsiniz diye söylüyorum şey olarak. Ondan sonra ne olacak diyor. Yani bakın dedim, yani boşarken de düşün, boşanırken boşanmak isteyen boşayan o. Boşanırken de bunu düşüneceksiniz, sonrası ne olacak diye. O zaman düşün, ben sonra ne yapacağım diyor. Bana bakmak zorunda diyor. Bakın, eğer sorduğunuz İslami açıdan bakmak zorunda mıyız soruyorsanız değil. Ne zamana kadar bakmak zorunda? İddet doluncaya kadar bakmak zorunda. Ondan sonra kadın gezecek, tozacak, serbest davranacak ve gidip başkasıyla evlenecek. Şöyle ödeyecek, böyle ödeyecek ama ne olacak? Nafakası hala eski kocasına olacak. Bu İslam'da yok, bilesiniz. İslam'da nereye kadar var? İddet doluncaya kadar. İddet yaklaşık 3 ayda olabilir. 3 adet süresi de olabilir. Onu söylemiştik. Eğer hamileyse 9 ayda olabilir. Kısaca iddet ne kadar sürüyorsa o sürüş tarihine kadar nedir? Kocanın üzerinedir. Bu doğrudur. Ondan sonra artık alaka bitmiştir. Bu kadın o koca için bir yabancıdır. Belki çocuğunun annesidir o açıdan. Geç her şey hukuku vardır. Eski hukukuna binaen elbette ki geçmişi silmemeli, düşman addetmemeli günümüzde olduğu gibi. Ama netice itibariyle nasıl davranmalı? Bu hukuka riayetkar davranmalı. Kendi sorumluluğu nereye kadarsa oraya kadar sorumluluk almalı. İlâ nihaya sorumluluk almak zorunda değildir. Bu da bilinmesi gereken özelliklerden bir tanesidir. Hayırlısı, bu konuda söyleyeceklerimiz netice olarak böyledir, bu şekildedir. Noktaladım. Bir insan evlilik hayatı devam ettiği müddetçe vefat hallerinde biliyorsunuz karı koca da birbirinden miras alacağını bunu daha önce vurgulamıştık. Böylece ahvâl-i şahsiye dediğimiz bölümü özetle birlikte bitirmiş olduk. Evet, nasip olursa bir daha gelecek derse ne ticaret hukukundan başlayacağız. Yani alışveriş hukukundan yolumuza devam edeceğiz. İddet konusunu ayrıca yani şey yapmadık mı? İddet konusunu, iddet üzerinde ayrıca durmadık mı? Yani hamilelerin iddeti, ondan sonra işte adet görenlerin iddeti, adet görmeyenlerin iddeti. Gördüm. Ben de görüldü gibi hatırlıyorum. Yani soru neydi? Yani şimdi cevaplandırabiliriz olmazsa, çünkü iddet süresinde veya vefat iddetlerinde bir kadının işte yas tutması veya boşanın iddet beklemesinin şekli nasıl olmalıdır? Anladım. İnşallah onu yine özetleyeyim. Tamam. Boşanan kadınlar eğer iddet süresinden sonra şahıslarına ait nafaka almışlarsa doğru değil. Belediyelerde kadın memurun kıydığı nikah fasit nikah grubuna girer mi? Belediyelerde kadın memurelerin de erkek memurlarına kıydığı nikahlar batıl nikah bölümüne girer. Fasit nikah bölümüne girer. Evet, daha ağırı. Buna biz nikah demiyoruz. Nikah denmesi de doğru değildir. Nedir? Tescildir, kayda geçmedir, sicile geçmedir, önemlidir. Neden önemlidir? Sicile kayda geçmeli ki hem nesep bağı devam etsin hem de hak kaybı yaşanmasın. Ama nikah o nikah değildir. Kimsenin belediye reisi adına birilerini karı koca ilan etme hakkı İslamiyet'e göre yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veda hutbesinde ne diyor? Siz onları Allah'ın adını anarak kendinize helal edindiniz diyor. Bir nikah akdi Allah'ın adını yaparak olur. Belediye reisinin adını anarak değil. Tamam.
Kadın ayrılmak isteyince babası

Kadının evine giderse yine de hediye verilir mi? Evet. Yani kadın zaten ayrılınca nereye gidecek? Elbette ki babasının evine veya uygun olduğu bir yere gidecek. Yani nereye giderse yani bu hediye geçmiş yılların yani ayrılışın yani biz evet yani sen senin huylarınla sendin. Ben benim huyumla geçinemedik, edemedik, gidemedik ama bu hukukumuzun arada geçmiş yıllarımızın, günlerimizin bir karşılığıdır. Manası taşır, gönül alıcıdır. Elbette ki olur. Müslümanların toplandığı bir yerde sohbet ortamında bayanlarla erkeklerin aynı ortamda karşılık oturması caiz mi? Bu sorulan herhalde 20. soru bu. İslam konuşuluyor diye böyle ortamlar hoş görülüyorsa Mekke'de peygamberine soru sormak için bir kadın geldiğinde yanındaki amcasının oğlunun yüzünü kapatıyor. Şeytan ayartmasın diye bu olayı nasıl değerlendireceğiz? Mekke'de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz taşlamalarda Mina'da giderken arkasında kim oturuyor? Fadıl oturuyor. Abbas'ın oğlu Fadıl oturuyor. Dolayısıyla bir kadın da soru sorarken kadın ona, o da kadına bakıyor. Abi yüzünü çeviriyor ama git buradan kadın demiyor veya sen onu kovalamıyor. Şöyle diyelim yani bu evet kadınlara elbette ki bir kadın hocanın ders vermesi daha doğru olandır. Erkeklere de erkek hocanın vermesi doğru olandır. İkisinin de ayrı yerde olması doğru olandır. Kıtlığımız geçinceye kadar buna katlanacağız. Eğer bu nevi güven duyulan, yeterli bilgi veren bayan hocalar olursa bize de haber verin. Biz de siyer araştırma merkezinde başka yerde bunu böyle yapsın. Hepimiz diyelim ki böyle olsun. Bir şey daha söyleyeyim. Biraz da sitem yolu söyleyeyim. Bayanlar son yılların en gayretlileri. Bunda ittifak var. Seminerlerde onlar, çalışmalarda onlar, derslerde onlar, şunlar. Ama hala işte seviyesi yüksek bayan hocalarımız yetişmedi. Bir şey daha var. Bayanlar birbirlerinin bilgisine de çok fazla güvenmiyorlar. Böyle bir sıkıntı var. İnşallah onlar yetişir. İnşallah güven olur. İnşallah o zaman da böyle sorular gelmez. Bu sorulardan yalnız bıktık. Ben de sitem yani. Ben de soracağım karşılık. 20 kere bu soruyu sormak doğru mu diye. Hocam fasılık evlilikten doğan çocuk zina çocuğu olur mu? Olmaz. Kabul edilmiyor. Yani dolayısıyla o yapılan doğru bulunmuyor ama kabul edilmiyor. Çünkü netice itibariyle ortada fasit de olsa bir akit var. Akit olduğu sürece çocuk korunuyor. O çocuğa İşte babasına nispet ederek anılıyorsa zina çocuğu denmiyor. Muhammed Abduh kimdir? Görüşlerini alabilir miyiz? Açıklayabilir misiniz? Şöyle diyeyim. Türkiye'de Muhammed Abduh son derece methedilir hale geldi. Son devrin işte İslamcılığın hareketinin başlangıçlarından kabul ediliyor. Benim bakış açısı Muhammed Abduh'a ve arkadaşlarına iyi değildir. Beşerim, ben insanım, yanılabilirim. Ama birkaç sebebi var bunun. Olmayışının birkaç sebebi var. Bir, fikirlerinin bulandırıcı olması. İki, hem Muhammed Abduh'un hem Cemalettin Efgani'nin sıra dışı rütbeli mason olmaları. Bilmiyorum anlaşıldı mı? Taraftarları masonluğu terk ettiğini söylüyorlar. İslam'a faydalı olabilme için oraya üye olduklarını, faydalı olamayınca terk ettiklerini, Hayrettin Bey'in cümlesini söyleyeyim. İslam'a hizmet uğruna masonluğa girdikleri, orada hizmet olmadığını anlayışınca terk ettikleri halde bu dahi aleyhlerine kaydedile gelmiştir. Cümlesi böyle aktardım. Ama masonluğa girenin masonluğu o kadar kolay terk etmesi biz bilmiyoruz. Üstelik tekrar ediyorum bu insanlar sıradan mason değildir. Şarkın lideridir. Bu bölgedeki bütün mason hocaların lideridir. Bu ve benzeri yine de Rabbim bilir. Ama biz zahire göre hükmederiz. Bunları yan yana getirdiğimizde, söylediklerini, savunduklarını, olanları, gidenleri yan yana getirdiğimizde, bugün Türkiye'de şu günde yapılmak için zihin bulandırması o günlerde Mısır'da başlamıştır. Tekrar ediyorum gerisin geri. Son yıllarda İslamiyet çökertilmek ve yok edilmek için dış dünya bir plan hazırlamıştır. Hristiyan dünya ve Yahudi dünya el birliğiyle. Osmanlı çökecek, İslam da çökertilecek. Türkiye'de bu bir. Alimlerin katledilmesiyle. Sayısız alimimiz katledildi bizim. Kurban edildi şeyde. İki, arkasından harf yasağıyla bir millet bir anda cahil bırakıldı. Siz düşünün şu andaki harf önünüzden silindiğini, herkes şu harfle okuyacak dendiğini düşünün. Bir anda gazeteler, kitaplar, her şey değişiyor. Kitaplar bile gömülmüş. Matbaalar gömülmüştür. Bunun dünya kadar yani hatıra yan yana gelinse neler yapıldı, hangi matbaalar gömüldü, neler parçalandı, hangi kitaplar yakıldı, millet korkusundan nasıl kitaplarını gömdü? Bunun ayrıca bir listesi çıkarılsa Türkiye'de çok ibretlik hadiseler çıkarlar. Rahmetli dedemin kitapları da böyle giden kitaplardan. Şehzade başındaki yeni gelen yeni hurufatla çok güzel matbaa parçalanmak üzereyken
Japonya devreye girmiştir, satın almıştır, sökmüştür ve Japonya'ya taşımıştır. Daha sonra orada biliyorsunuz Türk-Japon Dostluk Derneği vardı. Şehzadebaşı'nın ön sol tarafındaki kubbeli binalar, arkası

Derseydi ön tarafı matbaaydı. Bu ve benzeri hadiseler yaşanmıştır. Bunu şunun için söylüyorum. Harf değişti. Ondan sonra eğitim yasağı geldi. Türkiye'de 52 yılına kadar İslam eğitim yasaklanmıştır. Bu iş Kur'an-ı Kerim eğitimine kadar vardı. Bu iş ezanı değiştirmeye kadar vardı. 1960'larda Türkiye'deki hesaba göre İslam bütünüyle bitecekti ve Türkiye Avrupalı olacaktı. Olmadı, bitmedi. Allah'a hamdolsun. Söndü zannedilen ocak yeniden yandı. Kurudu zannedilen ağaç yeniden yeşer. Sıkıntı bu. Bunu şunun için söylüyorum. Türkiye'de bu değişiklikleri yapmak mümkündü ama Arap aleminde yapmak mümkün değildi. Çünkü Kur'an-ı Kerim vardı, çünkü hadisler vardı, çünkü geçmiş binlerce kitap bir anda değiştiremezdiniz. Olmadı. Arabistan'da zihin bulandırma hareketi başladı. Bu ayetten murat aslında bu değildi. Geçmişler böyle anlamışlar ama böyle anlaşılmasıydı. Günümüzün teknik bilgileri gerektiriyor ki falan filan nokta noktanın getirdiği şeylerle bulandırma gayretlerinin en önde gelen adamları bu adamlardı. Tekrar ediyorum, ben yeniden beşerim, yanılabilirim ama iyi gözle bakamıyorum. Kendilerini metheden bir kitap var. Üç Hürriyet Kahramanı diye bir kitap. Lehlerine yazılmıştır. Cemalettin Efgani, Muhammed Abduh ve Sa'd Zalul diye birisi var yine. Onun hakkında yazılmıştır. O kitap güya bunları methediyor. Medih nasıl bir medih biliyor musunuz? Hani derler ya, Kıpti şecaat arz ederken sirkatin söyler. Yani kahramanlık ifade ederken nasıl hırsızlık yaptıklarını, kendi marifetlerini anlatır diyorlar. Onlar da üç adamı methedeceğiz derken neler anlatıyorlar ve bakmanızı isterdim o kitaba. Hayırlısı diyelim. Yani tekrar ediyorum. Reşit Rıza aynı yolun yolcusunun devamıdır. Bu insanları da tanıyor. Ama bunlardan daha dindardır. Doğrusu yani daha da yani İslami bilgisi dahadır. İçerisine kitabın da içerisine çokça hadis yerleştiriyor. Bu yüzden Muhammed Abdü daha akılcıydı. Reşit Rıza ona iyilik etmedi. Selefilik bulaştırdı falan filan diye tenkit de geliyor. Ama onların yolunun yolcusudur. Daha dindardır onlardan. Kadın iddetini kocasının evinde beklemek zorunda mı? Doğru olan bu. Ya kocası evden çıkmıyorsa, evden çıkmasa da orada beklemek zorunda. Peki kadın iddeti sürecinde hiçbir yere gezmeye çıkamaz mı? Buna cevap vereceğim inşallah. Bu daha geniş. Özür diliyorum. Öyle bir şeyi unuttuğum için de. İnşallah bunu ayrıca işleyelim. Süt bankacılığı. Bugün hastanelerde tıbbi tahlile karıştırılırken doğan çocuklar tahlile ve röntgen filmleri karıştırılırken Avrupa Birliği istiyor diye neslin ve nesebin karıştırılmasına sebep olacak süt bankacılığı caiz midir? Süt bankacılığı çok riskli bir şeydi. Bakan söyledi ama önünü sonunu düşünmeden söyledi. Bazen duygular bize tesir ediyor. Yani ben bakanın bu konuda kötü niyetli olduğu kanaatini veya acele ettiği kanaatini taşımıyorum. İyi düşünmediğini söylüyorum. Kötü niyetli diye şunun için. Hastanede bir çocuk dünyaya geliyor. İyi taraftan bakıyorum şimdi. Aniden bir çocuk dünyaya geliyor. Ama annetinin sütü yok. Bu çocuğa ya mama vereceksiniz ya tabii süt vereceksiniz. Tabii süt vermek mama vermekten iyidir. Ama diğer taraftan işte annenin sütü de gelmemeye devam ederse, sütten kesilirse öyle bir sıkıntı var. Tedbir almak lazım. Öbür taraftan da süt kardeşliğine tedbir almanız lazım. Süt kardeşine tedbir almak kolay bir hadise değildir. İkincisi o sütleri muhafaza kolay bir hadise değildir. Şimdi bakan yine hatayı anlayınca ikinci bir çıkış daha yaptı. Kız çocuklarının sütünden içecekler. Oğlan çocuklar oğlan çocuğu doğuran annenin sütünden. Yani sütü gelen anne, sütü gelmeyen hastanede içecekler denildi. Bu da doğru değildi. Tamam oğlan çocuğu doğuran annenin sütünden inecek ama o anne bu kız çocuklar doğursa ne olacak? Sonraki kız çocukları ne olacak? Onlarla kardeş olmayacak mı? Yani sadece iki tarafında birer çocuğu olsa problem yok. Süt kardeşi oldular da iyi ama öbür çocuklar ne olacak? Bunun kaydının da iyi tutulması lazım. Yani kısaca biraz iyice etrafı iyi niyetle tekrar ediyorum. Yani süte muhtaç olana süt ulaştırmak niyetiyle başladı. Ama geri planları çok iyi hesap edilmedi. Bir de süt dediğiniz mantafon ineği değil ki. Kocaman yapasın onu koruyasın. Gıdımcık süt olacak. Her birine kavanoz olacak. Her birini belli bir soğukta koruyacaksın. Her birinin üstüne ayrı adını yazacaksın. Bir sürü iş çıkıyor sana. Kolay bir hadise değil. Eleni boyu iyi düşünülmeliydi. Onun için çok doğru bir davranış değil. Çok peşin hareket edildi. Bu tedbirlerin evet alınması lazım. Kafa karıştıran müsait. İddeti müddeti geri dönme ihtimali için ise kadınlarla beraber erken de başka bir ilişkisi olmadan iddet beklemesi gerekmez mi? Yani bu başka bir şeyle ilgili. Yani erkek biliyorsunuz caiz olma açısından birden fazla evlenmesi caiz. Ama mesela dört hanımı olsa beşincisi için o da beklemek zorunda. Veyahut da
boşandığı kadının kız kardeşiyle evlenme niyetliyse iddet

olmadan önce evlenemez. O da iddet beklemek zorunda. Zifaf gerçekleşmeden boşanan kadının iddeti yoktur demiştiniz. Bu derste söylemediniz fakat 2 sene önce bir başka konu izlerken zifafa girmeden ölen kocanın karısı 4 ay 10 gün bekler demiştiniz. Allah razı olsun, bir hatırlatma. Yani zifaf olmadan iddet olmaz, doğru bu. Ama kocası ölenin vefat iddeti olur. Bu farklı bir iddet, anlaşıldı. Zifaf da olmasa evlenmişler, diyelim ki düğün alayı giderken kaza olmuş ve koca öldü. Gelin geriye kaldı. O gelince 4 ay 10 gün şey için beklemez. Yani rahmin beraeti için beklemez. Ama ne için bekler? Kocanın hukuku için bekler. Bunda da hayır vardır. Neden hayır vardır? Bir, mehrini alacak. İki, yani ertesi gün evlenmeye kalsa adamın parasını da aldı. Mirasını da aldı. Gitti bilmem ne yemeye yedi falan filan. Kadının kerametini de düşünme var esasen. Onun için kadın onu Allah razı olsun hukuku bekledi. Evine sadık kaldı vesaire etti. Üzerine düşeni yaptı dersiniz. Aradaki büyük farkın hikmeti nedir? Hikmeti budur efendim. Sonuçta ikisinde de zifaf olmamış. Doğru olmamış ama böyle bir şey var. Zifaf olmadı ama diyelim ki mehri de aldı. Mirastan dörtte bir payını da aldı. Gitti bir güzel de yedi. Ondan sonra bah seyreylesen gümbürtüyü. Kadın iddeti koca evinde beklemek zorunda mıdır? Aynı evde beklemek tek. Öyle mi? Tamam. Orayı ne okuydum o zaman? Hocam kadının eşine itaatin ölçüsü nedir? Hayırlı, doğru olan şeyde itaat etmelidir. Bir, şöyle diyeyim istersen. Kadın kocasına bir tek Allah'a isyan olan noktada itaat etmez. Bir şey daha var. İtaat edecek demek, misal olarak söylüyorum. Evde bir hiyerarşi olmalı. Ama evin içiyle ilgili bir mesele ise koca hanım sözü dinlemeli. Yani bu koltuklarla bu hanım iç içe duracak. Onun için koltuğun nereye konulacağını, neyin nereye yerleştireceğini, şunun yönünü, bununu kadın tespit etmesi daha doğrudur. Erkek kadın kadar evde durmaz. Bu ve benzeri. Karşılıklı istişare olmalı ama evin içerisinde bir hiyerarşi olacaksa şöyle diyeyim. Yani mesela bir dairede amirsiniz. Her zaman amirin dediği mi olur? Memur der ki efendim şunu şöyle yapsak daha doğru olur ama böyle yaptık. Tabii orada duran, fikir yürüten, o bölümün birimin başında olan insan daha rahat bir fikir yürütür. Fikir getirir, ona uyarsın. Ev hayatı da böyledir. Ama neticede bir dairenin amiri olduğu gibi bir evin de amiri vardır. Ben takılıyordum zaman zaman evin içerisindeki reis kadındır diye. Evin dışına çıkınca erkektir. Ailen reisi erkektir ama evin reisi kadındır. Çünkü evin içerisinde mutfakta malzemeler nerede duracak? Erkekler fazla mutfağa girmesinler. Ondan sonra fazla biraz yemekten anlarlarsa mutfağa da karışıyorlar, işleri karıştırıyorlar, terk etsinler. Haliyle evin içerisinde karşılıklı anlayışı bazen o onun dediğini yapacak, bazen o onun dediğini yapacak olan ama yani itaatin ölçüsü nedir diye soruluyorsa bu ölçü daima Allah'a isyan olan yerde kula itaat olmaz. Budur. Sağlık Bakanlığı'nın Süt Bankası projesi hakkındaki görüşünüzü belirtir misiniz? Belirttim. Şafii mezhebindeki bir kardeşimiz bayram günü kesilen kurbandan kendisinin ve ailesinin yemesinin haram olduğunu iddia etmektedir. Hayır, bu doğru değil. Şafii mezhebine göre kurbanı kesen kişi ve ailesinin yemesinin hükmü nedir? Şöyle, Şafiilerde biliyorsunuz kurban sünnet. Vacip değil ama şöyle bir şey var. Kurbanı ben bunu inşallah üzerime diyeceğim, ben bunu kurban keseceğim, bu kurbandır de derse adaklaştığını söyleyen alimler var. Artık adaklaşır kurban. Adak olunca da ailesi, çoluğu, çocuğu yiyemez biliyorsunuz. O kurbanı adaklaştırırsa söylediği kelimelerle o zaman yiyemez. Normal udhiye kurbanı şeklinde keserse kendi de, ailesi de, çocukları da yiyebilir. Anlaşıldı? Biraz oradan geliyor bu kanaat. Cünüp veya hayız halinde dolgu yaptırılmasının hükmü nedir? Caizdir. Gusle mani midir? Değildir. Bunu daha önce açıkladım. Kısaca söylüyorum. Caizdir. Gusle mani değildir. Çünkü tedavi bacağınız kırıldığında sargıyı alıyor musunuz? Alıyorsunuz. Altını yıkamıyorsunuz değil mi? Yıkamıyorsunuz. Bu bir tedavidir. Aynı şekilde dolguda dişteki kemiğin tedavisidir. Ağızdaki bir kemiğin tedavisidir. Boşanmalarda hakim ailenin durumu iyi diye bayana nafaka olarak daire yüklü bir para nafaka veriyor. Bu para bayan açısından helal mi? Eşi helal etmezse dinen doğru mudur? Yani bir kadın iddet süresinde geçinecek kadar alabilir. Evlilik hayatının içerisinde evlilik hayatına oraya para katmışsa onun karşılığını alabilir. Bunun ötesinde alması doğru değildir. Eşi kendine gönüllü verse caizdir. Ama gönüllü vermiyor da eşi hakkını helal etmiyorsa sıkıntıdır. Adam eşini boşamak için mahkemeye verse, mahkeme adamı suçlu bulup karşı tarafa belli bir miktar para vermekle cezalandırsa, kadın bu parayı alması caizdir. Bundan dolayı maddi zarar görmüşse onu alabilir. Maddi zararın üzerindekini alması doğru değildir. Tekrar söylüyorum. Şafii mezhebine göre okunan Sübhane, Tahiyyet ve Kunut duaları bilinmiyorsa Hanefilerin okuduğu okunan

0: Okunabilir mi? Elbette hiçbir manası yok. Hiçbir manası aynısı okunabilir. Sadece şöyle diyeyim. Şafiilerde Allahumme salli, Allahumme barik var ya. Salatu selam getirilmesi daha doğrusu ister öyle farzdır. Bizde sünnettir, onlarda farzdır. Şafiiler vitir namazı kılar mı? Kazasını yapar mı? Şafiiler vitir namazı kılar. Bir rekatta kılabilirler. Üç rekatta kılarlar. En çok üç kılarlar. Beş rekatta kılabilirler. Sınırlı değildir. Onlar da tek olmak şartıyla kılabilirler. Kazasını yapmazlar çünkü onlar da sünnettir. Sünnetin kazası olmaz. Yani geçirirlerse kazasını yapmazlar. Babam evlatlarına sürekli kızıp sık sık bela okuyor. En ufak kızışlarında yediğiniz içtiğiniz zıkkım olsun diyor. Bizi yok yere üzüyor. Şimdi yediklerimiz haram mı, ne yapmalı? Elbette ki değil. Haramdan kazandıysa düşünür. Hayır değil. Yani bir insan haksız yere beddua ediyorsa bedduayı neticede kabul edecek Cenab-ı Allah. O önünü sonuna ne olduğunu da bilen insandır. Ama yani bu babaya değer verdiği, sözüne inandığı bir büyük biraz nasihat ederse iyi olur. Yani çünkü bunlar insanın içerisinde ukde kalıyor. Sonra kolay kolay atılmıyor. Ramaz yani bir arkadaş var, ben iyi hatırlıyorum. Arkadaş dediğim 40 yaşının üstünde, babasını hastaneye götürüyor. Babası taksiyle götürürken çocuğa yani aha, oğlum diyor, oğlum diye bir şey söylüyor. Yani artık diyalize de gidiyor. Haftalık birkaç kere hastaneye gidiyor. Çocuk hep bunları karşılıyor. Babada da şeffaf damarı kabarmış. O oğlum diye ifade edip bir cümle söylüyor. Adam taksiyi kenara çekiyor, hüngür hüngür ağlıyor. Niye ağlıyor biliyor musunuz? Ömründe ilk defa oğlum diye hitap etmiş. Adam ne oldu diyor. Baba farkında mısın diyor. Bana ilk defa oğlum dedin. Yaşanan hadiseyi anlatıyorum. Bana ilk defa oğlum dedin. Adam söylediğine peşman oluyor, bir daha söylemiyor. Bir kere ağzından kaçırmış nasılsa. Böyle babaların da bir kulağının çekilmesi lazım. Ramazan orucunun kazasını bilerek bozan kişinin tutacağı oruç kaç gündür? Ramazan orucunun kazasını bozuyor. Ramazan orucun değil. Ramazan orucunun kazasını bilerek bozan kişinin tutacağı oruç bir gün bozduysa bir gündür. Bir de tevbedir. Kefaret nedir dedik? Ramazan ayının içinde niyet edilerek başlanılmış bir orucun kasten bozulmasından dolayı gerekir. Anlaşıldı? Bu Ramazan ayının içinde değil. Kayınpederle yolculuk yapılamaz demiştiniz. Çok doğru değil demiştim. Bunun ölçüsü nedir? Damat da aynı şekilde midir? Evet. Tesettür damadın yanında nasıl olmalıdır? Şimdi uzak kısa mesafelerse yine günümüzde biz gidebilir, yalnız gidebildiğine göre yani mesafeler yakınsa günümüzün şartları eskiyle aynı değil. Bu doğru. Ama mahsur hepten yokta değil. Maazallah trafik kazası olduğunu düşünün. Bir şey olduğunu düşünün. Biz mahsur yoktur diyemiyoruz. Ama yani kayınvalideyle damadın müşterek yolculuk yapması çok doğru değildir. Kayınpederle gelinin de yanlarında başkası olmadan müşterek şey yapmaları, seferle yolculukları doğru değildir. Mesafe kısaysa yani yan yana oturma, bayan bayanın yanına oturduysa o da onun yanında oturduysa riayet ederek hepten de olmaz değil. Ama bunda sıkıntı vardır biliyorsunuz. Kayınpederin yanındaki tesettür kısaltarak söyleyeyim ben, kolunu görmesinde, kayınpeder gelininin kolunu görmesinde bir sıkıntı yoktur. Başını açık görmesinde sakınca yoktur. Abdest alırken, bulaşık yıkarken elinin ayağının görülmesinde sakınca yoktur. Arada ebedi mahremiyet vardır. Ama yine de dikkatli olmalıdır. Başka açılardan demiştim. O ayrıdır, bu ayrıdır. Az evvel sizin de bahsettiğiniz harf inkılabının olması ve akabinde binlerce alimin asılmasının ardından kısa bir süre sonra yani harf inkılabına yönelik ve başörtmen ilan edildi ve bugün 24 Kasım binaen Öğretmenler Günü kutlanıyor ve geçtiğimiz Cuma günü Diyanet'in İstanbul için hazırladığı hutbede bugün tebriklerle kutlandı. Bu olay geçmişimizde aslan alimlerine saygısız değil midir? Evet öyledir. Doğru sözü hacı minne desin demiş. İnşallah daha şuurlu oluruz. Yani şöyle diyeyim. Yani biz kimsenin biz intikamcı değiliz. Kötülüğünü de istemeyiz. Ama ne yapıldığını veya ne yapılmak istediğini unutacak kadar anlamayacak kadar da artık kendi şuurumuzdan kopmamalıyız. İnşallah idrak ederiz neyin ne yapılmak istediğini, nereye gidilmek istendiğini daha yakın, daha iyi, daha istikrarlı anlarız. Bu noktaladık nasip olursa Allah'a emanet olun ve ahiru da'vana enelhamdülillah.
1: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
9: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
10: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari 7000 küsur hadis-i şerif ihtiva eden, hadis-i şerif kitapları arasında en makbul, en muteber, en değerli, en sahih hadis kitabı olarak kabul görmüş bir eser. Dünyanın neresine giderseniz gidin, bütün Müslümanların ortaklaşa aynı düşünceyi paylaştığını görürsünüz. Binlerce, belki yüz binlerce hadis-i şerif arasından seçerek, süzerek İmam Buhari rahmetullahi aleyh bu hadis-i şerifleri bizlere takdim etmiş. Daha henüz 15 yaşındayken 80 bin hadis-i şerif rivayet ettiği nakledilmekte. Ömrünü hadis ilimlerine vermiş, ülke ülke dolaşmış, o günkü zor şartlarda Buhara'da dünyaya gelmiş ve tekrar Buhara'ya dönmüş. Ve Buhara'ya döndüğünde hadis alimleri tarafından imtihan edilmiş ve imtihanı da başarıyla vermiş. Böyle bir zat. Görüşleri, düşünceleri, hadisler hakkında, manaları hakkında, hadis ricali, hadis ravileri hakkında sözleri hep kabul görmüş. Mutedil, orta yolu tutan hadis alimleri arasında zikredilmiş. Üstadlarına baktığımız zaman, üstadların üstadlarına baktığımız zaman çok muazzam bir, muhteşem, müstesna bir silsileden geldiğini görmekteyiz. Allah şefaatlerine nail eylesin. Babu duhuli alel meyyiti ba'del mauti iza udrice fi ekfanihi.

insan değil. Yani insan değerlidir. İnsan olması itibariyle değerli. Bu insan bir de Müslüman olursa asıl değerli olan odur. Bir de yakınımız olursa, bir de ilim sahibi olursa daha da üstün nedir? Bir de takva sahibi olursa inne ekramakum indallahi etkakum. Allah nezdinde en değerli olanlarınız, en takva sahibi olanlarınız, Allah'tan en çok korkanlarınız, Allah'ı en çok sevenlerinizdir. Haddetena Bişr ibn Muhammed kâle akhbarana Abdullah kâle akhbarani Ma'mar ve Yunus an-Zuhri kâl akhbarani Ebu Selamete en Aişe radıyallahu anha zevcen Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem akhbaratuhu. Hazreti Aişe validemiz anlatıyor. Peygamber Efendimizin hayatının son günleri, en acılı günler. Hadis-i şeriflerde bütün ayrıntılarıyla yer alıyor. Akbele Ebu Bekir'in radıyallahu anhu ala ferasihi min sekenihi bis sünhi. Babam sünh denilen yerden, oradaki evinden atıyla Mescid-i Nebevi'ye geldi. Hatta nezzele atından indi ve dekalel mescide, mescide girdi. Felem yükellimin nase, insanlarla hiç konuşmadı. Hatta dekale ala Aişete radıyallahu anha, kızı annemiz Hazreti Aişe validemizin huzuruna girdi. Fe teyemmemen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e teyemmüm ettirdi. Ve huve musecca bi burdi hibaratin. Peygamber Efendimiz bu kefeniyle örtülmüş vaziyetteydi. Fekeşefe an vecihi aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in, yani bürdesiyle. Peygamberimizin kefeni, elbisesi. Evet. Fekeşefe an vecihi, yüzünü açtı. Sümme ekebbe aleyhi, sonra eğildi. Fe kabbelehu sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'i öptü, öptü, öptü. Sümme beka fekal. Sonra gözyaşlarını tutamadı ve şöyle buyurdu. Ağladıktan sonra. Bi ebi ente ve ummi ya nebiyyallah. Ey Allah'ın peygamberi, annem, babam sana feda olsun. La yecmeallahu aleyke mevteteyn. Allah sana iki ölümü yaşatmayacaktır. Emmel mevtetul elleti kutibet aleyke fakat mutteha. Senin için yazılan, takdir edilen ölümü sen yaşadın. Kale Ebu Seleme fe akbarani İbn Abbas radiyallahu anhuma. Buraya kadar Hazreti Aişe validemiz hadis. Bir ikinci hadis olunca, burada bir ikinci numara verilmiş. Abdullah İbni Abbas anlatıyor. Enne Ebu Bekir radiyallahu anhu haraca. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anhu, yani o ana kadar olanları, evde olanları Hazreti Aişe validemiz anlatıyor. Evden çıkışı, evden çıktıktan sonra meydana gelenleri Abdullah bin Abbas anlatıyor. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anhu evden çıktı. Ömer radıyallahu anhu yükellimun nas. O sırada Hazreti Ömer radıyallahu anhu insanlarla konuşuyordu. Ne diyordu? Muhammed ölmemiştir. Kim öldü derse boynunu vururum diyordu. Hazreti Ömer diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefatına inanmıyordu. Fekale Hazreti Ebubekir icliste otur. Feba. Hazreti Ömer oturmadı. Fekale iclis, otur dedi. Fe eba, yine kabul etmedi. Bunun üzerine feteşehhede Ebu Bekir radıyallahu anh. Hazreti Ömer ayakta, diğer tarafta Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh kelime-i şehadetle sözüne başladı. Fekale femâle ileyhin nâs ve terek Ömer. Kelime-i şehadetle söze başlayınca

insanlar ona doğru yöneldiler. Ömer'i terk ettiler. Radiyallahu anhuma. Fekal emme ba'd. Kelime-i şehadetten, hamdeleden, salatü selamdan sonra efendim şunu ifade etmek istiyorum diye başladı. Femen kâne minkum ya'budu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem fe inne Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem kad mat. İçinizden kim Muhammed'e ibadet ediyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Bu ne demek bunun, yani bu mümkün değil. O da bir insan, o da beşerdir demektir. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. Kim Allah'a ibadet ediyorsa, kim Allah'a kulluk ediyorsa şunu iyi bilsin ki Allah hayat sahibidir, diridir, asla ölmez. Yani biz Muhammed'e mi ibadet ediyorduk ki üzülüyoruz? Rabbimiz Allah, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizim peygamberimiz. Bize Cenab-ı Hakk'ın yolunu öğreten, aydınlatan, irşad eden peygamberimiz. Bu noktada niye Allah'ın emrine uymayalım ki? Kâlallahu Teala, Cenab-ı Hak buyurdu ki وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ. Muhammed Mustafa sadece ve sadece elçidir. Allah'ın Resulüdür. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ. Ondan önce de nice peygamberler, nice elçiler, nice rasuller gelip geçmiştir. Efe immâte ev kutilen kalebtum alâ akâbikum. O ölürse, o öldürülürse topuklarınızın üzerinde geriye mi döneceksiniz? Bu ayet ne zaman inmişti? Uhud Savaşı'nda. Evet. Ve men yenkalib alâ akibeyhi فَلَنْ يَدُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِ اللّٰهُ الشَّاكِر۪ينَ. Kim topukları üzerinde geriye dönecek olursa Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez. Allah şükredenleri, ibadet edenleri, kulluk edenleri en güzel şekilde mükafatlandıracak, ödüllendirecektir. Ayet-i Kerime ile konuştu Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. O ölürse ve öldürülürse. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Ey Habibim, sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Böyle ayet-i kerime var. Bu ayet indiği zaman Peygamber Efendimiz'in tepkisi ne oldu biliyor musun? Çok anlamlı. Çok çok önemli. Sen öleceksin, onlar da ölecekler. Ayet yenince Peygamber Efendimiz iki kelime söyledi. Cebrail aleyhisselam'a. Femen li ümmeti. Femen li ümmeti. Ümmetim için kim kalacak? Ben ölünce ümmetimin başında kim kalacak? Ümmetine o kadar bağlı, ümmetini o kadar seviyor. Ümmetini o kadar içtenlikle bağrına basmış ki kendisini ümmetinden koparamıyor. Kendisini ümmetinden, ümmetini kendisinden ayrı göremiyor. Femen li ümmeti. Ümmetim için kim kalacak? İşte biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Ne mutlu bizlere. Rabbim ona layıkıyla ümmet olmayı, onun yolundan, onun çizgisinden, onun sünnetinden yürümeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Ümmetini bu kadar seven bir peygambere karşı, peygamberimize karşı, Efendimiz'e karşı ilk en önemli görevimiz onu sevmek, onun yolundan gitmektir. Fevallahi diyor, devam ediyor Abdullah İbni Abbas. Allah'a yemin ederim ki لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُ يَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ الْآيَةِ حَتَّى تَلَاهَا Ebu Bekir radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bu ayetleri okuyuncaya kadar sanki insanlar bu ayetleri Allah'ın indirdiğini bilmiyor gibiydiler. Uhud Savaşı'na inmiş. Namazlarda falan okuyorlar ama yerinde okunduğu zaman ayet-i kerime çok anlamlı oluyor. Fe telakkaha minhun nas ve insanlar Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'dan bu ayetleri aldılar. Fe ma yusma beşerun illa yetluha.
bugün bütün beşeriyet bu ayetleri okumaktadır. Evet, bu ayetler indiği zaman Peygamber Efendimiz bu ayetleri okudu. Yanında Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ile beraber bir avuç Müslüman vardı. Hani mağaraya sığınmıştı aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Hani miğferin halkaları yanağına girmişti. Hani iki dişi kırılmıştı Uhud Savaşı'nda. İşte o sırada bu ayeti kerime inmiş, yanındakilere bu ayeti okumuştu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ama bu ayeti Peygamberimizin vefatında ilk hatırlayan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh oldu. Efendim Peygamberimiz ölmekten söz edilince bir hususa da dikkat edelim. Kur'an-ı Kerim ne diyor? وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُكْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Allah yolunda can verenler ölüler demeyin. بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Onlar diridirler fakat siz anlayamazsınız. Peygamberlerin makamı şehitlerin makamından çok ama çok üstün. Şehitler için Kur'an-ı Kerim onlar diridirler. Onlar için ölü ifadesini kullanmayın. Onlar diridirler fakat siz anlayamazsınız ifadesini kullanın. Peygamberlerin makamı daha yüksek. Bunun için biz aleyhissalatü vesselam Efendimiz için ahirete irtihal etti diyoruz. Dünyasını değiştirdi diyoruz. Ölüm acısını tattı diyoruz. Ama onu sıradan bir insan gibi görmek, duymak, böyle mülahaza etmek caiz değil. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, ümmetimden bir kimse bana salavat-ı şerife getirirse, melekler bana bunu arz ederler. Ümmetinden falan oğlu filan, filan kızı filan sana ya Resulallah salavat-ı şerife getirdi, selam getirdi derler. Rabbim ruhumu iade eder, ben de onun salatına, selamına karşılık veririm buyuruyor Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İnne lillahi melaiketen seyyahin. Allah'ın gezici melekleri vardır. Yübelligûnen yankumus salate ve selam. Evkema kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin salatınızı, selamınızı anında bana iletirler. Eskiden anında iletmek denince zordu. Yani Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'de. Biz İstanbul'dayız, Türkiye'deyiz. Arada şu kadar kilometre var. 3000 kilometre mesafe var. Selam nasıl iletir ki? Melekler nasıl iletirler ki diye düşünüyorduk. Ama şimdi bilgisayar çağında artık bir düğme ile selamı sesli olarak, yazılı olarak buradan Amerika'ya, Kanada'ya, diğer ülkelere anında gönderiyorsunuz. Anında. Ses anında gidiyor, görüntü anında gidiyor, yazı anında gidiyor. Evet, yazınızı aldım diyor. Ve karşılıklı olarak konuşma yapabiliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla melekler için, bugün insanların yapabildiği bir şeyi melekler için ne kadar kolay olduğu gayet basit. Selam verdiğimiz an, Assalatu vesselamu aleyke ya Resulallah dediğimizde anında melekler iletiyorlar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala li seyyidina Muhammed. Peki o zaman Hamza kardeşim diyecek ki, niye biz Medine'ye gidiyoruz? Madem ki melekler selamı iletiyorsa, hediyeyi bir posta ile göndermek var. Bir de kendi elimizde takdim etmek var. Meleklerle, aracıyla hediyeyi gönderiyoruz başka. Ama kendimiz gidip onun huzurunda yaşlı gözlerle Assalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Assalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Assalatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin demenin lezzeti, tadı, hazzı, zevki bambaşka. Rabbim bu tadı hepinize, hepimize defalarca tattırsın. İkramı, saygıyı, hürmeti, hediyeyi elimizde takdim etmek. Selam budur Medine-i Münevvere'de. Diğeri de, o da güzel. Melekler de en güzel şekilde elbette sunacaklardır. Efendimiz buyuruyor ki, مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُسَلِّ عَلَيَّ فَهُوَ بَخِيلٌ فَهُوَ بَخِيلٌ فَهُوَ بَخِيلٌ Kimin yanında ismim anılır da bana salavat-ı şerife getirmezse, salatü selam getirmezse cimridir,
cimridir, cimridir. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, men salli aleyye vahideten sallallahu biha aleyhi aşra. Kim bana bir defa salavat-ı şerife getirirse, Allah ona 10 misliyle karşılık verir. Bütün gönül erbabı, bütün ilim erbabı, bütün irşat erbabı, bütün tasavvuf erbabı mutlaka evrat ve ezkarda salavat-ı şerifeye yer ayırmışlardır. Salavat-ı şerife önemli. Ya sallallahu aleyhi ve sellem dersiniz. Ya Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed dersiniz. Yahut aleyhissalatu vesselam dersiniz. Yahut assalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Renk renk, çeşit çeşit farklı ifadeler var. Ama Peygamberimize salatu selam getirmek o saygıyı ifade ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Haddetene Yahya ibn Bukeyr kale haddetene Leysu an Ukaylin an ibn Şihabin kale akhbarani Haricetü ibn Zeyd ibn Thabitin en ummel alai imraate minel ansar bayaatin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Ummul ala diye bir hanım Medineli Müslümanlardan Peygamber Efendimiz'e biat edenlerden, beyat edenlerden, söz verenlerden. Akhbaratuhu ennehu اُقْتُسِمَ الْمُهَاجِرُونَ قُرْعَةً Muhacirler Kur'a çektiler. فَتَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونَ Bizim payımıza bu Kur'a'da Osman bin Maz'un düştü. Hani Mekke muhacirleriyle Medineliler kardeş ilan edilirken her Medineli aileye bir kardeş Mekkeli tayin edildi. Osman bin Maz'un. فَاَنْزَلْنَهُ فِي اَبِيَاتِنَا Evlerimizde onu ağırladık, misafir ettik. فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذ۪ي تُوْفِيَ ف۪ي Çok geçmeden hastalandı, rahatsızlandı, vefat etti. Vefat ettiği hastalığında idi. فَلَمَّا تُوْفِيَ وَغُسِّلَ وَكُفِّنَ ف۪ي اَثْوَابِهِ Vefat edince yıkandı, kefenlendi. Dekhale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz yanına girdi. Fekultu dedim ki rahmetullahi aleyke ebe saib. Ey Ebu Saib, ey Osman bin Maz'un, Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Fe şehadeti aleyke lekad ekremekallah. Ben şahidim ki Allah sana ikramda bulunmuştur. Yani sen cennetliksin. Bunu kim diyor? Ümmül Ala bunu haber veriyor. Böyle dedim diyor. İlk muhacirlerden ilk vefat eden kişi. Bu zat Bedir Savaşı'nda bulunan Müslümanlardan biri. Seçkin bir Müslüman. Böyle biri için ben tanıklık ederim ki, ben şehadet ederim ki Allah sana ikram etmiştir. Yani sen cennetliksin ifadesini kullanıyor. Fekale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz hemen müdahale etti. Ve ma yudriki ennallaha kad ekramahu. Allah'ın ona ikramda bulunduğunu, yani cennetlik kıldığını nereden biliyorsun? Bunu sana bildiren nedir dedi. Fekultu. Dedim ki bi ebi ente ya Resulallah femen yukrimuhullah. Babam sana feda olsun. Allah peki kime ikram ediyor? Kim cennetlik olacak? Yani Bedir'de bulunmuş samimi, ihlaslı bir Müslüman. Osman bin Maz'un seçkin. Allah kime ikram edecek o zaman? Kim cennetlik? Fekale emma huve fekad ca'ehul yakîn. Ona gelince ona ölüm erişti. Vallahi inni le'ercu lehul hayr. Ben de onun için hayırlı olmasını ümit ediyorum. Ancak ifadeye dikkat edin. Vallahi ma edri ve ana Resulullah ma yuf'alu bi. Ben Allah'ın Resulü olduğum halde bana ne şekilde davranılacağını bilmiyorum. Ben Allah'ın Resulüyüm ama bana ne şekilde muamele edileceğini bilmiyorum. Yani hiç kimse hakkında kesin ifade kullanmayın. Bu cennetliktir, bu şehittir ifadesini kullanmayın. Kalet
Ummul Ala diyor ki fevallahi la üzekki ahaden ba'dehu ebeda. Ben bundan sonra artık hiç kimseyi aklayamam. Hiç kimseyi tezkiye edemem. Hiç kimsenin cennetlik olduğunu söyleyemem. Peygamberimiz bu ifadeyi kullandıktan sonra Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin bu manada ifadeleri var. Ve le ente ya Resulallah. Sen de mi diyor Hazreti Ayşe Validemiz. Ve le ene illa en yeteğammedeniyallahu bi rahmetin minhu ve fadl. Ben de ancak Rabbim beni rahmetiyle, lütfuyla kuşatırsa ancak o şekilde cennete girebilirim. Tabi burada Peygamberimizin tevazu var. Peygamberimizin Cenab-ı Hakk'ın makamının yüceliğini, azametini idraki var. Burada kul olduğunu itiraf etmesi var. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin burada bize talimi var, terbiyesi var, eğitimi var. Bile rastgele konuşmayın. Falan cennetlik filan. Cennet ucuz değil diyor bir İslam alimi. Cennet ucuz değil. Cennetin bir bedeli var, bir faturası var. Cennete giden yollar diyor Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, bir takım engellerle kuşatılmış. Bu cennete giden yollar zorluklarla, fedakarlıklarla kuşatılmış. Huffetül cennetü bil mekari. Cennet yolu zorluklar, fedakarlıklar doludur. Huffetün nâru bi şehevat. Cehennem yolu nefsi arzular. Cennet yolu yokuştur. Cehennem yolu iniştir. Niyet ettim cehenneme diyen kolaylıkla gider. Nefsi arzular, şehevi arzular, haramlar hep cehennem yolunda. Ama niyet ettim cennete derseniz o kadar kolay değil. Rabbim bizi cennete eriştirsin. Cennete bizi yaklaştıracak amellere muvaffak kılsın. Haddetena Sa'id ibn Ufeyr, قال حدثنا الليث مثله وقال نافع بن يزيد عن أكيل ما يفعل به. Burada bir ayrıntı var. Peygamber Efendimiz, ben peygamber olduğum halde bana nasıl muamele edileceğini bilmiyorum diyordu. Hadisin bir başka rivayetinde ben peygamber olduğum halde ben ona nasıl muamele edileceğini bilmiyorum rivayeti vardır. Bir zamirle mana değişiyor. Ma yuf'alu bi, bana nasıl muamele edilecek onu bilmiyorum. Ma yuf'alu bihi, ona nasıl muamele edilecek bilmiyorum. Böyle bir rivayet de var. Birincisinde ben peygamber olduğum halde, ikisi de sahih. Peygamber olduğum halde bana nasıl muamele edileceğini bilmiyorum. İkinci rivayette ben peygamber olduğum halde, Allah'ın Resulü olduğum halde ona nasıl davranılacağını bilmiyorum ifadesi vardır. Haddetena Muhammed ibn Beşşar, kal haddetena Gunder, kal haddetena Şube, kal semi'tu Muhammed ibn el-Munkedir, kal semi'tu Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhuma kal. Genç sahabi Cabir anlatıyor. Lemma kutile ebi, babam şehit olduğunda, Uhud şehitlerinde, tabi bunlar Uhud şehitleri diyoruz, Peygamberimiz söylediği için. Cealtu ekşifu thevban vecihi ebki, örtüyü yüzünden kaldırıp ağlamaya başladım. Ve yenhevni, arkadaşlarım bana bunu yasaklıyorlardı. Ve Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem la yenhani, Peygamberimiz bana engel olmuyordu. Fecealet ammeti Fatımetü tebki, benim halam Fatıma ağlamaya başladı. Fekalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem tebkin ev la tebkin. Evet. Ağlıyor musun dedi. Veya ağlamıyor musun? Ağlama dedi. Mâ zâletil melâiketü tuzilluhu bi ecnihatihâ hattâ rafa'tumûhu. Melekler onu kanatlarıyla gölgeliyorlardı. Siz onu kaldırıncaya kadar, siz örtüsünü açıncaya kadar melekler onu gölgeliyorlardı.
Tâbe'ahu ibn-i Cüreyc'in akbaren ibn-ül Münkedir semi'a Câbiran radıyallahu anhu. Bir başka şekilde şu şekilde. İster ağlayın, ister ağlamayın. Melekler onu kanatlarıyla gölgeliyorlar. Ama siz örtüyü kaldırdınız, işte o zaman bıraktılar. Evet, burada Uhud şehitlerinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz açık müjde veriyordu. Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği müjdeler hariç, Peygamberimizin cennetliktir diye haber verdiği kişiler hariç ve Cenab-ı Hakk'ın kendisine bildirdiği kişiler hariç kimse hakkında böyle kesin bir ifade kullanamayız. Allah'ın rahmetine ermiş deriz, merhum deriz. Peygamber Efendimizin ifadesiyle onun için hayırlı bir ölüm ümit ediyoruz deriz. Ümidimizi muhafaza ederiz. Rabbim bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Ölünün arkasından en güzel şey duadır, sadakadır, Kur'an tilavetidir. Ölmüşlerimizin ardından dua edelim. Rahmetle dua edelim. Allah rahmet eylesin diyelim. Ölmüşlerimiz için bol bol sadaka verelim ve onlar için Kur'an-ı Kerim okumaya devam edelim. Rabbim bütün ölmüşlerimizi rahmete nail eylesin. Arkamızdan vefat ettiğimizde arkamızdan bizleri de salih dualar ile yad edecek evlat, ahbab, dostlar ve talebelere hissedar eylesin. Rabbim mahrum eylemesin. Kapanan bir amel defteri sahibi olma yerine hiç kapanmayacak amel defteri sahibi olmayı, salih evlatlar, saliha kızlar arkamızda bırakmayı, hayırlı öğrenciler, hayırlı eserler bırakmayı ve hayırlı kitaplar bırakmayı, hayırlı müesseseler bırakmayı, vakıflar, sadakalar bırakmayı nasip ve müyesser eylesin. Gündüzünüz, geceniz, hayatınız, ölümünüz, her şeyiniz, her şeyimiz hayırlı ve mübarek olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

وأسألك بأسمائك يا منوّل يا مفصل يا مبدل يا مسهل

يحكم ولا يحكم عليه، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 27. cüz.

0: لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِينٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ
1: Onlar, gerçekten biz günahkar bir kavim olan Lut kavmine gönderildik. Onların üzerine çamurdan pişirilmiş sert taşlar yağdıracağız. O taşlardan her birinin haddi aşanlardan kime isabet edeceği Rabbin katında işaretlenmiştir dediler.
0: فَاَخْرَجَنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ
1: Nihayet biz müminlerden orada bulunan kimseleri çıkardık.
0: فَمَا وَجَدَنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ
1: Fakat biz orada Müslümanlardan bir ev halkından başka kimseyi de bulamadık.
0: وَتَرَكْنَا ف۪يهَا آيَةً لِلَّذ۪ينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَل۪يمِ
1: Biz orada acı bir azaptan korkan kimseler için bir ibret nişanesi bıraktık.

0: فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ اَوْ مَجَنُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ.
1: Musa'nın kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu apaçık bir delille Firavun'a göndermiştik. Firavunsa ordusuyla birlikte yüz çevirmiş, onun hakkında bir sihirbazdır ya da bir delidir demişti. Nihayet biz onu ve ordularını yakalayıp hepsini denize attık. Firavunsa o sırada inadından dolayı pişmanlık duyarak kendi kendini kınıyordu.
0: وَفِي عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ

0: Ad kavminin helakinde de bir ibret vardır. Hani biz onların üzerine köklerini kesecek bir rüzgar göndermiştik. O rüzgar üzerine uğradığı her şeyi mutlaka kül gibi dağıtıyordu.
1: وَفِي ثَمُودَ اِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينَ فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ
0: Semud kavminin helakinde de bir ibret vardır. Hani onlara belirli bir süreye kadar dünyadan yararlanıp geçinin denmişti. Onlarsa Rablerinin emrine karşı büyüklük tasladılar. Bunun üzerine kendilerini bakıp dururlarken yıldırım yakalayıp çarptı. Artık onlar ne ayağa kalkabildiler ne de yardım gördüler.

0: Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz ki biz onu genişletmekteyiz.
1: وَالْاَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ
0: Yeryüzünü de biz döşedik. Bakın biz onu ne güzel döşüyoruz.
1: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
0: Biz her şeyi çift yarattık. Umulur ki iyice düşünürsünüz.

Ey Muhammed, de ki, öyleyse Allah'a koşun. Gerçekten ben size onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'la beraber başka bir ilah edinip ona ortak koşmayın. Gerçekten ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.

0: اتواصوا به بل هم قوم طاغون.
1: Böylece onlardan öncekilere de herhangi bir peygamber gelince, onun hakkında da mutlaka bir sihirbazdır veya bir delidir dediler. Onlar birbirlerine bunu mu tavsiye ettiler? Hayır, onlar azgın bir kavimdir.
0: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ.
1: Ey Muhammed! Sen onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak değilsin.
0: وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ.
1: Sen öğüt verip hatırlat. Çünkü hatırlatmak müminlere fayda verir.
0: وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
1: Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.

0: Ben onlardan herhangi bir rızık istemiyorum. Beni yedirmelerini de istemiyorum.
1: اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ
0: Şüphesiz ki rızık veren o sağlam kuvvet sahibi olan Allah'tır.

0: Şüphesiz ki zulmedenlerin geçmiş arkadaşlarının payı gibi bir azap payı vardır. Ama şimdi onu acele istemesinler.
1: فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ
0: Kendilerine vaat edilen günlerinde uğrayacakları azaptan dolayı vay inkar edenlerin haline. Tur Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 49 ayettir. Sureye Tur Dağı'na yemin edilerek başlandığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Vettur. Ve kitabim mesdur.

0: وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعِ
1: Tur Dağı'na, neşredilmiş kağıtlar üzerine satır satır yazılmış kitaba, meleklerin ziyaretgahı olan Beyt-i Mamur'a, tavan gibi yükseltilmiş göğe, kabarıp dolan denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka gelecektir.
0: مَا لَهُ مِنْ دَافِعِ
1: Ona engel olacak bir kuvvet yoktur.
0: يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا
1: O gün gök sarsılıp çalkalanır, dağlar yerlerinden oynayıp yürür.

0: يَوْمَ يُدَعُّونَ اِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَّا.
1: O gün peygamberleri yalanlayıp, daldıkları batakta oyalanıp duranların vay haline. O gün onlar itile kakıla cehennem ateşine atılırlar.
0: هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ.
1: Onlara şöyle denir: İşte yalanlamakta olduğunuz ateş budur.
0: اَفَسِحْرٌ هَذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبَصِرُونَ.

0: Bu da mı büyüdür, yoksa siz mi görmüyorsunuz? Girin oraya. İster dayanın, ister dayanmayın. Sizin için ikisi de birdir. Siz ancak yaptığınız şeylerin karşılığını göreceksiniz.
1: İnnel muttakine fî cennâtin ve ne'îm.
0: Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar cennet bahçelerinde ve nimetler içindedirler.

0: Rablerinin kendilerine verdiği şeylerle safa sürmektedirler. Rableri de onları cehennem azabından korumuştur.
1: Kulû veşrabû henî'en bimâ kuntum te'melûn.
0: Onlara, yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyip için denir.

0: ve zürriyetleri de imanda kendilerine tabi olanlara gelince, biz cennette onların zürriyetlerini kendilerine katarız ve onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kendi kazandığının karşılığını görür.
1: وَاَمْدَدَنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ
0: Onlara cennette canlarının çektiği meyveleri ve etleri bol bol veririz.
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغُمْ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ
0: Onlar orada birbirlerinden bir kadeh alıp verirler ki onda bir saçmalama ve günaha sokma yoktur.
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ
0: Onların etrafında sanki sedeflerinde saklı inciler gibi tertemiz, kendilerine ait hizmetçiler dolaşır.

Onlar birbirlerine dönüp sorarlar ve derler ki, gerçekten biz bundan önce ailelerimiz içerisinde sonumuzdan korkuyorduk. Şimdi Allah bize ihsan etti ve bizi iliklere kadar işleyen cehennem azabından korudu. Bundan önce biz mutlaka ona ibadet ediyorduk. Şüphesiz ki o büyük bir lütuf sahibidir, çok merhamet edicidir.

0: Ey Muhammed! Sen öğüt verip hatırlat. Rabbinin nimeti sayesinde sen bir kâhin ve bir deli değilsin.
1: اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ
0: Yoksa onlar senin için, o bir şairdir. Onun zamanın felaketlerine çarpılmasını bekliyoruz mu diyorlar.
1: قُلْ تَرَبَّصُوا فَاِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ
0: Sen de ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Bakalım hangimiz felaketlere çarpılacak?
1: اَمْ تَأْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهَذَا اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ
0: Yoksa onlara bunu akılları mı emrediyor? Yoksa onlar azgın bir kavim midirler?
1: اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Yoksa onlar, bu Kur'an'ı Muhammed kendiliğinden uydurdu mu diyorlar. Hayır, onlar iman etmezler.
1: فَلْيَأْتُوا

0: Eğer onlar doğru sözlü kimselerse, o Kur'an gibi bir söz getirsinler.
1: اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ
0: Yoksa onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa yaratanlar kendileri midir?
1: اَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ
0: Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin bir bilgiyle inanmıyorlar.
1: اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ
0: Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her

0: Yoksa onların bir merdivenleri var da onun üstünden mi ilahi vahyi dinliyorlar? O halde dinleyenleri açık bir delil getirsinler.
1: اَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ
0: Yoksa kızlar Allah'ın da oğullar sizin mi?
1: اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ
0: Yahut sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da onlar borçtan dolayı ağır bir yükün altına mı girmişlerdir?
1: اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ
0: Veya gaybın bilgisi onların yanında da bunu onlar mı yazıyorlar?
1: اَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذ۪ينَ كَفَرُوهُمُ الْمَك۪يدُونَ
0: Yoksa onlar bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Oysa inkar edenler tuzağa kendileri düşeceklerdir.
1: اَمْ لَهُمْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir.

0: Eğer onlar gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile, bu üst üste yığılmış bir buluttur derler.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي ف۪يهِ يُصْعَقُونَ
0: Artık sen onları çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar kendi hallerine bırak.
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ
0: O gün tuzakları kendilerine hiçbir fayda vermeyecek ve onlara yardım da edilmeyecektir.

0: Şüphesiz ki zulmedenler için bundan önce de bir azap vardı. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ
0: Ey Muhammed! Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen bizim gözetimimiz altındasın. Kalktığın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدَبَارَ النُّجُومِ
0: Gecenin bir kısmında akşam ve yatsı namazlarını kılarak, yıldızların batışından sonra da sabah namazını kılarak onu tesbih et. Necm Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 62 ayettir. Necm, yıldız anlamına gelmektedir. Sureye yıldızlara yemin edilerek başlandığı için bu adla anılmıştır.

0: لصاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
1: Battığı zaman yıldıza yemin olsun ki arkadaşınız Muhammed doğru yoldan sapmadı ve azmadı. O kendi arzu ve hevasından konuşmaz. Onun söyledikleri ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.
0: Allemehu şedidul kuvvâ, zû mirratin festevâ, ve huve bil ufukil e'lâ, thumme denâ fetedellâ, fekâne qâbe qavseyni ev edenâ. فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى.
1: Ona çok kuvvetli ve üstün bir akla sahip olan Cebrail vahyetti. O hemen asıl şekline girip doğruldu. O en yüksek ufuktaydı. Sonra yaklaştı ve aşağı sarktı. Araları iki yay arası kadar veya daha da yakın oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti.
0: Mâ kezebel fuâdu mâ râ'â, efetumârûnehu alâ mâ yara.
1: Muhammed'in gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Ey kâfirler! Şimdi siz onunla gördüğü şey hakkında tartışmaya mı giriyorsunuz?
0: وَلَقَدَ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى.
1: Andolsun ki Muhammed onu asıl şekliyle bir defada Sidre-i Münteha'nın yanında gördü ki barınılacak cennet onun yanındadır.
0: اِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبَرَى.
1: O zaman sidreyi bürüyen bürümüştü. Muhammed'in gözü ondan kaymadı ve sınırı aşmadı. Andolsun ki o Rabbinin en büyük delillerinden bir kısmını gördü.
0: اَفَرَأَيْتُمُ اللّٰهَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى.
1: Ey inkarcılar! Gördünüz mü Lat ve Uzza'yı ve diğer üçüncü put olan Menat'ı? Ne güçleri var!

0: rabbihimul huda.
1: O putlar ancak babalarınızın ve sizin taktığınız bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onları destekleyen hiçbir delil indirmemiştir. Kâfirler ancak zanna ve nefislerinin arzu ettiği şeye tabi oluyorlar. Oysa andolsun ki Rablerinden kendilerine doğru yolu gösterecek rehber gelmiştir.
0: اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنَّا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْاُولَى.
1: Yoksa her umduğu şey insanın mı olacak? Ahirette, dünyada yalnız Allah'ındır.

Göklerde nice melekler vardır ki, Allah dilediği ve hoşnut olduğu kimseler için şefaat izni vermedikçe, onların şefaati hiçbir fayda sağlamaz.

0: Oysa kendilerinin bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar. Zan ise gerçekten hiçbir şey ifade etmez.
1: فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدَ اِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
0: Ey Muhammed! Sen bizim zikrimizden yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselere aldırma.
1: ذَٰلِكَ مَبَلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

0: irtede.
1: İşte onların ilimden ulaşabildikleri seviye budur. Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapanları daha iyi bilir. O doğru yola girenleri de daha iyi bilir.

0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sonunda O kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandıracak, iyilik yapanları da daha iyisiyle mükafatlandıracaktır.
1: اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمْ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَأَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْشَأَكُمْ

0: أَنفُسَكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى.
1: O iyilik yapan kimseler, ufak tefek kusurlar hariç, günahın büyüklerinden ve çirkin davranışlardan kaçınırlar. Şüphesiz ki Rabbinin bağışlaması geniştir. O sizi topraktan yarattığı zaman da, analarınızın karınlarında cenin halinde bulunduğunuz zaman da durumunuzu en iyi şekilde bilir. O halde kendi nefislerinizi temize çıkarmayın. O kötülükten sakınan kimseleri daha iyi bilir.
0: اَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي تَوَلَّا وَاَعْطَى قَل۪يلًا وَاَكْدَى.
1: Ey Muhammed! Hak'tan yüz çevireni ve malından az bir şey verip sonra vermemekte direneni gördün mü?
0: اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى.
1: Gaybın bilgisi onun yanında da gerçeği o mu görüyor?
0: اَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذ۪ي وَفَّى.
1: Yoksa Musa'nın ve sözünü yerine getiren İbrahim'in kitaplarındaki şey kendisine haber verilmedi mi?
0: اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى.
1: Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez.
0: وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجَزَاهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفَى.
1: İnsan için kendi çalıştığından başka bir şey yoktur. Onun çalışması da yakında mutlaka görülecektir. Sonra da ona en üstün karşılık verilecektir.
0: وَاَنَّ اِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَا وَاَنَّهُ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبَكَى.
1: Şüphesiz ki son dönüş Rabbinedir. Gerçekten güldüren de ağlatan da O'dur.
0: وَاَنَّهُ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا.
1: Şüphesiz ki öldüren de dirilten de O'dur.
0: وَاَنَّهُ

0: Doğrusu ana rahmine dökülen bir damla sudan erkek ve dişi iki çifti o yaratmıştır.
1: وَاَنَّ عَلَيْهِنَّ شَأَتَ الْاُخْرَى
0: Gerçekten ölümden sonra tekrar diriltmek de yalnız ona aittir.
1: وَاَنَّهُ هُوَ اَغْنَى وَاَقْنَى
0: Şüphesiz ki zengin eden de, varlıklı kılan da odur.
1: وَاَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى
0: Doğrusu Huza'a kabilesinin taptığı Şi'ra yıldızının Rabbi de odur.
1: وَاَنَّهُ اَهْلَكَ عَادًا الْاُولَى وَثَمُودَ فَمَا اَبَقَى
0: Şüphesiz ki ilk Ağat kavmini ve Semud kavmini o helak etmiş, onları geri bırakmamıştır.
1: وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوهُمْ اَظْلَمَ وَاَطْغَى
0: Daha önce de Nuh'un kavmini helak etmişti. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgın kimselerdi.
1: وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى
0: O, Lut kavminin altı üstüne gelen beldelerini de yere batırmıştır. Artık oraları kuşatan azap kuşatmıştır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى
0: Ey insan! Artık Rabbinin hangi nimetinden şüphe ediyorsun?
1: هَذَا نَذ۪يرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُولَى
0: Bu peygamber de ilk uyarıcılardan bir uyarıcıdır.
1: Azifetil azife leysa laha min dunillahi kashife
0: Yaklaşmakta olan kıyamet yaklaşmıştır. Onu Allah'tan başka açıklayacak olan yoktur.
1: Efe min hadzal hadisi ta'cabun وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ
0: Şimdi siz bu Kur'an sözüne mi şaşıyorsunuz? Alayla gülüyorsunuz da halinize ağlamıyorsunuz.
1: وَاَنْتُمْ سَامِدُونَ
0: Oysa siz gaflet içinde oyalanıyorsunuz.
1: فَاسْجُدُوا لِلّٰهِ وَاَعْبُدُوا
0: Artık Allah'a secde edin ve O'na kulluk edin. Kamer Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 55 ayettir. Kamer, ay demektir. Sureye Peygamber Efendimizin en büyük mucizelerinden biri olan ayın yarılması olayının zikriyle başlandığından bu adla anılmıştır.

0: şakkal kamer.
1: Kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı.
0: Ve in yarav ayeten yu'ridu ve yekulu sihrun mustemir.
1: Onlar bir mucize görürlerse yüz çevirirler ve bu sürüp gelen bir büyüdür derler.

0: fihi muzdecer.
1: Andolsun ki onlara kendilerini inkardan alıkoyacak haberler gelmiştir.
0: Hikmetun baligatun fema tugnin nuzur.
1: Bu haberlerin her biri tam bir hikmettir. Fakat kâfirlere uyarılar fayda vermiyor.
0: Fetevelle anhum. يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ
1: Ey Muhammed! O halde onlardan yüz çevir. O gün davetçi olan İsrafil, onları görülmemiş, tanınmamış bir şeye, kıyamet gününün hesabına çağırır.
0: خُشَّعَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ
1: Onlar sanki gözleri dehşetten baygın düşmüş bir halde etrafa yayılmış çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar.
0: Muhti'ine ile dâ'i yekûlul kâfirûne hâzâ yevmun asir.
1: Kendilerini çağırana doğru koşarlar. Kâfirler bu zor bir gündür derler.
0: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبَدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرٌ
1: Onlardan önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuz Nuh'u yalancı saydılar ve o bir delidir dediler. Nuh davasından vazgeçmeye zorlandı.
0: فَدَعَا رَبَّهُ اَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرٌ

0: قَدْ قُدِرْ
1: Bunun üzerine Nuh, ben mağlup düştüm, bana yardım et diye Rabbine yalvardı. Biz de şiddetle boşalan bir yağmurla göğün kapılarını açtık. Yerden de kaynaklar fışkırttık. Böylece iki su takdir edilmiş olan bir iş üzerinde birleşti.
0: وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ
1: Biz Nuh'u tahtalardan yapılmış ve çivilerle birbirine çakılmış gemi üzerinde taşıdık.
0: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ
1: İnkar edilmiş olan Nuh'a bir mükafat olarak verdiğimiz o gemi, bizim gözetimimiz altında akıp gidiyordu.
0: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ
1: Andolsun ki biz onu bir ibret olarak bıraktık. Fakat öğüt ve ibret alan var mı? Benim azabım ve tehditlerim nasıl oldu?
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
1: Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı?
0: كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ
1: Ad kavmi de peygamberlerini yalanladılar. Fakat benim azabım ve tehditlerim nasıl oldu?

0: مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر.
1: Gerçekten biz onların üzerine kendileri için uğursuzluğu devam eden bir günde dondurucu bir rüzgar gönderdik. O rüzgar insanları sanki kökünden sökülmüş bir hurma kütüğü gibi koparıp atıyordu. Benim azabım ve tehdidim nasıl oldu?

0: müddekir.
1: Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı?
0: Kezzebet Semudu bin nuzur.
1: Semud kavmi de kendilerini Allah'ın azabına karşı uyaran peygamberleri yalanladılar.

0: ve su'ur. اَلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ
1: Onlar, biz içimizden bir insana mı tabi olacağız? O takdirde biz gerçekten bir sapıklık ve delilik içinde bulunuruz. Kitap aramızdan ona mı verilmiş? Hayır, o küstah bir yalancıdır dediler.
0: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبَهُمْ وَاسْطَبِرُ
1: Biz Salih'e dedik ki, onlar yarın kıyamette kimin küstah, yalancı olduğunu bilecekler. Gerçekten biz onları imtihan için dişi bir deve göndereceğiz. Sen onları gözetle ve sabret.
0: وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ
1: Ey Salih! Suyun deveyle onların arasında taksim edilmiş olduğunu kendilerine haber ver. Herkes kendi su sırasında hazır bulunsun.
0: فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ
1: Fakat onlar bir arkadaşlarını çağırdılar. O da kılıcını alarak deveyi kesti. Ama bak, benim azabım ve tehdidim nasıl oldu?

0: كهشيم المحتضر.
1: Gerçekten biz onların üzerine korkunç bir gürültü gönderdik de onlar davar ağalındaki kurumuş ot gibi oldular.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
1: Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı?
0: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ

0: بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر.
1: Lut kavmi de kendilerini uyaran peygamberleri yalanladılar. Gerçekten biz onların üzerlerine taş yağdıran bir rüzgar gönderdik. Ancak Lut'un ailesi hariç. Biz onları tarafımızdan bir nimet olarak seher vaktinde kurtardık. İşte biz şükreden kimseleri böyle mükafatlandırırız.
0: وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ
1: Andolsun ki Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyarmıştı. Fakat onlar uyarıları şüpheyle karşılayıp yalanladılar.

0: Andolsun ki onlar, Lut'un misafiri olan insan şekline girmiş meleklere bile tecavüz etmeye kalkıştılar. Biz de onların gözlerini kör ettik ve şimdi tadın azabımı ve uyarılarımı dinlememenin cezasını dedik.
1: وَلَقَدَ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ

0: ونذر.
1: Andolsun ki sabahleyin erkenden onları kararlı bir azap yakalayıverdi. Onlara tadın azabımı ve uyarılarımı dinlememenin cezasını dedik.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
1: Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı?
0: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَز۪يزٍ مُقْتَدِرٍ
1: Andolsun ki Firavun ailesine de uyarılar gelmişti. Onlar bizim ayetlerimizin hepsini yalanladılar. Biz de onları çok güçlü ve kuvvetli bir şekilde yakaladık.

0: fi'z-zubur.
1: Ey Mekke müşrikleri! Sizin inkarcılarınız onlardan daha mı hayırlıdır? Yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş belgesi mi vardır ki azaba uğramayacaksınız?
0: اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ
1: Ey Muhammed! Yoksa onlar biz yardımlaşan bir topluluğuz mu diyorlar?
0: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ
1: Onların topluluğu yakında hezimete uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır.
0: بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدَهَا وَاَمَرُ
1: Onlara asıl vaat edilen azap kıyamet günüdür. O günün azabı daha korkunç ve daha acıdır.
0: اِنَّ الْمُجَرِم۪ينَ ف۪ي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرٍ
1: Doğrusu günahkarlar bir sapıklık ve delilik içindedirler. Yüzüstü ateşe sürüldükleri gün onlara tadın cehennemin dokunuşunu denir.
0: İnne kulle şeyin halaknahu bi kader.
1: Şüphesiz ki biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.

0: bilbesar.
1: Bizim buyruğumuz ancak bir göz kırpması kadar kolay ve süratli olan tek bir emirdir.
0: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ
1: Andolsun ki biz sizin benzerlerinizi helak ettik. Hala düşünüp öğüt alan yok mu? Onların yaptıkları her şey kitaplarda kayıtlıdır. Küçük ve büyük hepsi de satır satır yazılmıştır.
0: İnnel muttakine fî cennâtin ve neher fî mek'adi sıdakin inde melikim muqtedir.
1: Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar, cennet bahçelerinde ve ırmak kenarlarındadırlar. Onlar sonsuz kudret sahibi bir hükümdarın huzurunda hoşnut olacakları bir makamdadırlar. Rahman Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 78 ayettir. Sure Allah'ın Rahman ismiyle başladığı için bu adla anılmıştır. Surede Cenab-ı Hakk'ın dünya ve ahiret nimetlerinden söz edilmektedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahman. Allama'l-Kur'an.
1: Rahman olan Allah Kur'an'ı öğretti.
0: Halaka'l-insan. Allamahul beyan.
1: İnsanı yarattı ve ona konuşup güzelce anlatmayı öğretti.
0: Eş-şemsu vel-kameru bi-husban.
1: Güneş de ay da bir hesaba göre hareket eder.
0: Ve'n-necmu ve'ş-şeceru yescudan.
1: Bitkiler ve ağaçlar da Allah'a secde ederler.
0: وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ
1: Allah göğü yükseltti ve ölçüyü ortaya koydu.
0: أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانَ
1: Ölçüde aşırı gidip dengeyi bozmayın.
0: وَاَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ
1: Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın.
0: وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ
1: Allah, yeryüzünü de canlı varlıklar için döşeyip ortaya koydu.
0: فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ
1: Orada çeşitli meyveler, salkımlı hurma ağaçları, kabuklu taneler ve güzel kokulu bitkiler vardır.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: O halde ey insanlar ve cinler, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ

0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Allah, insanı ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yaratmıştır. Cinleri de ateşin dumansız bir alevinden yaratmıştır. O halde ey insanlar ve cinler, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: Rabbul meşriqayni ve rabbul meğribeyn. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: O, yaz ve kış mevsimlerine göre değişen iki doğunun Rabbi ve iki batının da Rabbidir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Allah iki denizi salıverdi. Onlar birbirlerine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmıyorlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: O denizlerin ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ

0: kiram. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Yeryüzünde bulunan herkes yok olacaktır. Ancak yüce ve ikram sahibi olan Rabbinin varlığı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Göklerde ve yerde bulunan kimseler her şeyi ondan isterler. O her an yeni bir iştedir. Kainata hükmetmektedir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Ey insanlar ve cinler, yakında sizin de hesabınızı göreceğiz. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: تَنْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Ey cinler ve insanlar topluluğu! Göklerin ve yerin çevrelerini aşıp geçebilirseniz geçin. Ama büyük bir güç olmadıkça geçemezsiniz. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: الشيطان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Ey insanlar ve cinler! Sizin üzerinize ateşten bir alev ve kıpkızıl bir duman gönderilir de ondan kurtulamazsınız. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Gök yarılıp da gül gibi kızardığı ve yağ gibi eridiği zaman haliniz ne olur? O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: İşte o gün artık insanlara da cinlere de günahları sorulmayacaktır. Çünkü Allah hepsini bilmektedir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: يُعْرَفُ الْمُجَرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Günahkârlar simalarından tanınacak, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanacaklardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجَرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: İşte günahkârların yalanladıkları cehennem budur. Onlar cehennem ateşiyle kaynar bir su arasında dolaşır dururlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Rabbinin huzuruna çıkıp duracağından korkan kimse için de iki cennet vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: ذَوَاتَا اَفْنَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Bu iki cennette çeşitli ağaçlarla, meyvelerle doludur. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: Fîhime aynâni tecriyân Febi'eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân
1: Bu iki cennette de akıp giden iki pınar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: Fîhime min kulli fâkihetin zevcân Febi'eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân
1: Bu iki cennette her çeşit meyveden iki çift vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: Muttakiine ala furushin batainuha min istibraq ve cenel cenneteyni dan Febi'eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân
1: Onlar orada örtüleri parlak atlastan olan yataklara yaslanırlar. Her iki cennetin meyveleri de elle toplanacak kadar onlara yakındır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: O cennetlerde gözlerini yalnızca eşlerine çevirmiş, eşlerinden önce kendilerine hiçbir insanın ve cinnin dokunmadığı hanımlar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: O hanımlar sanki birer yakut ve mercandır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: İyiliğin mükafatı ancak iyiliktir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: مُدَهَّامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: O cennetlerin ikisi de koyu yeşildir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Her ikisinde de durmadan fışkıran iki pınar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Her iki cennette de çeşitli meyveler, hurmalıklar ve nar ağaçları vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: O cennetlerde iyi huylu güzel kadınlar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: حُورٌ مَقَصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Onlar çadırlar içinde gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş olan iri gözlü hurilerdir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Onlara kendilerinden önce hiçbir insan ve cin dokunmamıştır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Cennetlikler orada yeşil yastıklara ve son derece güzel işlenmiş döşeklere yaslanırlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
1: Büyük ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne yücedir. Vakıa Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 96 ayettir. Sure ilk ayetinde kıyamet anlamına gelen El-Vakıa kelimesi bulunduğu için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İzâ vekuatil vâki'ah. لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ
1: Kıyamet koptuğu zaman hiç kimse onun gerçekleşmesini yalan sayamayacaktır. O kimini alçaltacak, kimini de yükseltecektir.
0: اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجَّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا

0: eme.
1: İkincisi, amel defterleri soldan verilenlerdir. Ne yazık amel defterleri soldan verilenlere.

Üçüncüsü de iman ve amelde öne geçenlerdir. Onlar ahirette de öndedirler. İşte onlar Allah'a en yakın olanlardır. Onlar nimetlerle dolu cennetlerdedirler.

0: عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ.
1: Onların çoğu öncekilerden, birazı da sonrakilerdendir. Onlar, mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerine karşılıklı olarak oturup yaslanırlar.
0: يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ.
1: Onların etrafında ölümsüz gençler, cennet pınarından doldurulmuş sürahiler, ibrikler ve kadehler dolaştırırlar. Onlar bundan ne baş ağrısı duyarlar ne de sarhoş olurlar.
0: وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ.
1: Orada kendileri için beğendikleri meyveler ve canlarının çektiği kuş etleri vardır.
0: وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Orada ayrıca yaptıklarının karşılığı olarak sedefteki inciler gibi iri ve siyah gözlü huriler de vardır.

0: Onlar orada boş ve günaha sokacak bir söz işitmezler. Yalnız selama karşılık selam sözü işitirler.
1: وَأَصْحَابُ الْيَم۪ينِ مَا أَصْحَابُ الْيَم۪ينِ
0: Amel defterleri sağdan verilenler var ya, ne mutlu o amel defterleri sağdan verilenlere.
1: فِي سِدَرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ
0: Onlar dikensiz kiraz ağaçları, meyveleri üst üste dizilmiş muz ağaçları arasında, uzayıp yayılmış gölgeler altında, çağlayıp akan sular kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler.

0: Uruben etraba li ashabil yemin.
1: Biz cennetteki hurileri amel defterleri sağdan verilenler için yeniden yarattık. Onları bakire, eşlerine düşkün ve aynı yaşta kıldık.
0: Thulletun minel evvelin ve thulletun minel ahirin.
1: Amel defterleri sağdan verilenlerin bir kısmı öncekilerden, bir kısmı da sonrakilerdendir.
0: وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ.
1: Amel defterleri soldan verilenlere gelince, ne yazık o amel defterleri soldan verilenlere.
0: فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ.

Onlar içlerine işleyen bir ateş ve kaynar bir su içindedirler. Serinliği ve faydası olmayan kapkara bir dumanın gölgesi altındadırlar.

0: عَلَى الْحِنْفِ الْعَظِيمِ
1: Çünkü onlar bundan önce bolluk içinde şımarmışlardı. Büyük günah işlemekte ısrar ediyorlardı.

0: اَوَآبَاؤُنَا الْاَوَّلُونَ
1: Onlar, biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman mı tekrar diriltileceğiz? Önceden gelip geçmiş olan babalarımız da mı diriltilecekler diyorlardı.
0: قُلْ اِنَّ الْاَوَّل۪ينَ وَالْآخِر۪ينَ لَمَجَمُوعُونَ اِلٰى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ
1: Ey Muhammed! De ki, öncekilerde, sonrakilerde, bilinen bir günün belli bir vaktinde mutlaka toplanacaklardır.

0: فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ
1: Sonra siz, ey doğru yoldan sapanlar ve gerçekleri yalan sayanlar, siz mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız.

0: üzerine de kaynar su içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte hesap ve ceza gününde onların ağırlanışı budur.
1: نَحْنُ خَلَقَنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ
0: Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz?
1: اَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ

0: Ne dersiniz? Rahimlere akıttığınız meni nedir? Siz mi onu insan olarak yaratıyorsunuz? Yoksa yaratan biz miyiz?
1: نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ

0: sizin yerinize benzerlerinizi getirmemiz ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmamız hususunda biz önüne geçilip engellenecek olanlar da değiliz.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْاُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ
0: Andolsun ki siz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi?
1: اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ اَاَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ
0: Ne dersiniz? Ektiğiniz şeyleri siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?
1: لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ
0: Eğer biz dileseydik, onu daha olgunlaşmadan çerçöp haline getirirdik de şaşar kalırdınız.
1: اِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ
0: Doğrusu biz çok zarara uğradık. Hatta büsbütün mahrum kaldık derdiniz.
1: اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذ۪ي تَشْرَبُونَ اَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ

0: Ne dersiniz? İçtiğiniz suyu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? İsteseydik biz onu acı ve tuzlu yapardık. Hala şükretmeyecek misiniz?
1: اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ

0: نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقَوِينَ
1: Ne dersiniz? Tutuşturduğunuz ateşin ağacını siz mi var ettiniz, yoksa onu var eden biz miyiz? Biz o ateşi cehenneme hatırlatan bir ibret ve yolcular için bir menfaat kaynağı kıldık.
0: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
1: O halde Yüce Rabbini adıyla tesbih et.
0: فَلَا أُقَسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ
1: Hayır, yıldızların yerlerine yemin ederim ki, eğer bilirseniz bu büyük bir yemindir.

0: O elbette korunmuş bir kitapta yazılı olan şerefli bir Kur'an'dır.
1: La yemessuhu illel mutahharun.
0: Ona ancak temiz olanlar dokunabilir.
1: Tenzilun min rabbil alemin.
0: O alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
1: Efe bihâzel hadîfi entum mudehinûn. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ
0: Şimdi siz bu sözü küçümsüyor ve rızkınıza karşı şükrünüzü onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz?

0: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبَصِرُونَ
1: Can boğaza gelip dayandığında siz o zaman bakar durursunuz. O zaman biz can çekişene sizden daha yakınız ama siz göremezsiniz.

0: تَرْجِعُونَهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
1: Eğer siz kıyamet günü cezalandırılmayacaksanız ve iddianızda doğru sözlü kimselerseniz, o çıkmak üzere olan canı geri çevirsenize.
0: فَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّب۪ينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٌ
1: Eğer ölen kimse Allah'ın rahmetine yakın olanlardansa, ona rahatlık, güzel bir rızık ve nimetlerle dolu cennet vardır.
0: وَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَم۪ينَ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَم۪ينَ
1: Eğer amel defterleri sağdan verilenlerdense, ona amel defterleri sağdan verilenlerden sana selam olsun denir.

0: ve tasliyetu cehim.
1: Eğer gerçekleri yalanlayan sapıklardansa, onun içinde kaynar sudan bir ağırlanma ve cehenneme atılma vardır.
0: İnne hâzâ lehuve hakkul yakîn. Fesebbih bismi rabbikel azîm.
1: İşte kesin olan gerçek budur. O halde Yüce Rabbini adıyla tesbih et. Hadid Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 29 ayettir. Hadid, demir anlamına gelir. İçinde demirin faydalarından söz edildiği için surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
1: Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ يُحْيِي وَيُم۪يتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ
1: Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. O diriltir ve öldürür. O'nun her şeye gücü yeter.
0: Huvel evvel vel ahir vel zahir vel batin ve huve bi kulli şeyin alim.
1: O her şeyden önce vardır. Her şey yok olduktan sonra kalacak olan O'dur. Varlığı delilleriyle apaçıktır. Zatının mahiyeti gizlidir. O her şeyi hakkıdır.

0: Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da arşa hükmeden O'dur. O yere gireni ve yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe çıkanı bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.
1: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Bütün işler de yalnız Allah'a döndürülür.
1: يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
0: Allah geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar. O kalplerde bulunanı hakkıyla bilir.

0: Ey insanlar! Allah'a ve peygamberine iman edin. Sizi hakkında tasarruf sahibi kıldığı şeylerden Allah yolunda harcayın. İçinizden iman edip Allah yolunda harcayanlar için büyük bir mükafat vardır.
1: وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
0: Peygamber sizi Rabbinize iman etmeye çağırdığı halde size ne oluyor da Allah'a inanmıyorsunuz? Oysa O, sizden daha önce kesin söz almıştı. Eğer inanacak kimselerseniz bu çağrıya uyun.

0: Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indiren O'dur. Gerçekten Allah size karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir.
1: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلْ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذ۪ينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ
0: Göklerin ve yerin mirası yalnız Allah'a ait olduğu halde size ne oluyor da malınızdan Allah yolunda harcamıyorsunuz? İçinizden Mekke'nin fethinden önce Allah yolunda malını harcayıp savaşanlar başkalarıyla bir değildir. Onların dereceleri sonradan harcayıp savaşanlarınkinden daha büyüktür. Ama Allah hepsine de cenneti vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: مَنْ ذَا الَّذ۪ي يُقَرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ
0: Kim Allah için güzel bir ödünç verirse, Allah kendisine onun karşılığını kat kat arttırarak verir. Ayrıca onun için güzel bir mükafat vardır.
1: يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ

ve sağ taraflarında koştuğunu görürsün. Melekler onlara, "Bugün sizin müjdeniz, altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacağınız cennetlerdir," diyeceklerdir. İşte büyük kurtuluş budur.

0: فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ ف۪يهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ
1: O gün münafık erkeklerle münafık kadınlar, iman eden kimselere, bizi bekleyin de nurunuzdan istifade edelim derler. Onlara alay yoluyla, siz arkanıza dönün de bir ışık arayın denecek ve hemen onlarla müminler arasına kapısı olan bir sur çekilecektir. Onun iç tarafında rahmet, dış tarafındaysa azap vardır.''

0: Münafıklar müminlere, "Biz sizinle beraber değil miydik?" diye seslenirler. Müminler de, "Evet, beraberdiniz. Fakat siz kendinizi aldattınız. Müminlerin bir felakete uğramasını beklediniz. Dinde şüpheye düştünüz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi oyaladı. Bir de o aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldattı," derler.
1: فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
0: Ey münafıklar! Artık bugün sizden ve inkar edenlerden kurtuluşunuz için fidye alınmaz. Sizin varacağınız yer cehennemdir. Size yaraşan odur. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: قَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ
1: İman edenlerin kalplerinin Allah'ın zikri için saygıyla yumuşama ve ondan inen gerçeğe içten bağlanma zamanı daha gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilip de üzerlerinden uzun zaman geçmiş ve kalpleri katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu yoldan çıkmış fasıklardır.
0: İ'lemû ennallâhe yuhyil erda ba'de mevtihâ. قَدَ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
1: Bilin ki Allah, yeryüzüne ölümünden sonra hayat veriyor. Biz size düşünesiniz diye ayetlerimizi açıkça bildirdik.
0: اِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَاَقْرَضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيمٌ
1: Sadaka veren erkeklere, sadaka veren kadınlara ve Allah için güzel bir ödünç verenlere karşılıkları kat kat arttırılarak verilir. Ayrıca onlar için güzel bir mükafat vardır.
0: وَالَّذِينَ

Allah'a ve peygamberlerine iman edenler var ya, işte onlar, Rableri katında çok doğru olanlarla şehitler gibidirler. Onların hem mükafatları hem de nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir.

0: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ
1: Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, mal ve evlat çoğaltmada bir yarışmadan ibarettir. Bu bir yağmur gibidir ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurur da sen onu sapsarı bir halde görürsün. Sonra da çerçöp olur. Ahirette ise şiddetli bir azap da vardır, Allah'ın bağışlaması ve rızası da vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir.
0: Sâbiqû ilâ meğfiretin min rabbikum ve cennetin arduha ke'ardis semâi vel ardi u'iddet lillezîne âmenû billâhi ve rusulih. ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
1: Ey insanlar! Rabbiniz tarafından bağışlanmaya, genişliği gökle yerin genişliği gibi olan cennete koşun. O cennet, Allah'a ve peygamberlerine iman eden kimseler için hazırlanmıştır. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük bir lütuf sahibidir.

0: Yeryüzüne ve sizin başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce levh-i mahfuzda yazılı olmasın. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.
1: لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
0: Bu kaybettiğinize üzülmemeniz ve Allah'ın size verdiği şeylere sevinip şımarmamanız içindir. Allah kendini beğenip övünen hiçbir kimseyi sevmez.
1: اَلَّذ۪ينَ يَبَخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَن۪يُّ الْحَم۪يدِ
0: Onlar cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. Kim haktan yüz çevirirse bilsin ki Allah müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır.
1: لَقَدْ أَرْسَلْنَا

Andolsun ki biz peygamberlerimizi apaçık mucizelerle gönderdik. İnsanlar adaleti yerine getirsinler diye onlarla birlikte kitap ve ölçü indirdik. Ayrıca kendisinde büyük bir güç ve insanlar için birçok menfaatler bulunan demiri yarattık. Bu, Allah'ın dinine ve peygamberine görmediği halde yardım edecek olan kimseleri ortaya çıkarması içindir. Gerçekten Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

0: muhtedin فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ
1: Andolsun ki biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Her ikisinin nesline de peygamberlik ve kitap verdik. Onlardan bir kısmı doğru yolu bulmuştur. Yine onlardan birçokları da yoldan çıkmış fasıklardır.
0: ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلِ

0: وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ.
1: Sonra onların arkasından peygamberlerimizi ard arda gönderdik. Bir de onların arkasından Meryem oğlu İsa'yı gönderdik ve ona İncil'i verdik. Ona tabi olanların kalplerine şefkat ve merhamet koyduk. Kendileri de güya Allah'ın rızasını kazanmak için bizim üzerlerine farz kılmadığımız ruhbanlığı icat ettiler. Fakat ona bile gereği gibi riayet etmediler. Biz içlerinden iman eden kimselere mükafatlarını verdik. Ama onlardan birçokları yoldan çıkmış fasıklardır.
0: Ya eyyühellezîne âmenu ittekullâhe ve âminû bi rasûlihi yu'tikum kifleyni min rahmetihi ve yece'al lekum nûran temşûne bihi ve yeğfir lekum vallâhu gafûrun rahîm.
1: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve peygamberine inanın ki Allah size rahmetinden iki kat versin. Size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur bahşetsin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Vallahu zul fadlil azim.
1: Böylece kitap ehli bilsin ki onlar Allah'ın lütfundan hiçbir şey elde edemezler. Şüphesiz ki bütün lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 27. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Mecid,
2: Mecidsin ki yüceler yücesisin, sana kulluk edeni secde secde yüceltirsin.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh. İsmi İbrahim bin Ethem bin Mansur. Künyesi Ebu İshak. Nesebi Hazreti Ömer'e dayanır. Babası Ethem Belş şehri padişahı. Doğumu 714'te Belş şehrinde. Vefatı 779'da Şam'da vefat etti. Tabiinin meşhur alimlerinden ve evliyanın büyüklerindendir. Fudayl bin İyad, İmran bin Musa bin Zeyd Râi ve Şeyh Mansur Selami'nin sohbetinde bulunup Veysel Karani'nin ruhaniyetinden istifade etmiştir. Bağdat, Şam ve Hicaz'da meşhur oldu. Üç kıtanın alimlerinin çoğundan ilim öğrendi. İmam-ı Azam Hazretlerinin sohbetleriyle olgunlaştı. Dinde fakih ve müçtehit oldu. Rumlarla yapılan savaşlara katıldı. Arap lisanını çok fasih konuşurdu. Yahya bin Said el-Ensari, Said bin Mezban, Mukatil bin Süleyman ve Süfyan-ı Sevri'den, Süfyan da kendisinden hadis-i şerif rivayetinde bulunmuştur. Evzai, Şakik-i Belhi, İbrahim bin Beşar, kendisinden hadis-i şerif rivayetinde bulunmuşlardır. Nesai, Darekutni, İmam-ı Buhari, onun güvenilir bir ravi olduğunu bildirmişlerdir. Buhari, Edeb, Tirmizi, taharet kısmında kendisinden rivayette bulunmuşlardır. Babası Ethem, Belk şehri padişahıydı. Kendisi şehzade olup tahtta oturur, avlanmayı severdi. Her türlü imkana sahip, her istediğini yer, her istediğini giyer, her emri derhal yerine getirilirdi. Bir yola çıktığı zaman 40 altın kalkanlı asker önünden, 40 altın gürzlü asker arkasından yürürdü. O bütün bunları terk etmiş ve Allahü Teala'ya gönül vermiştir. Mübarek sözleri ve kerametleri dilden dile dolaşmış, muhabbeti aşk içinde kıvranan gönüllerde yaşamıştır. Dünya sultanları unutulmuş fakat o unutulmamıştır. Tacını tahtını bırakıp evliyadan olmasında etkin üç kıssa anlatılır. 1. Bir gece tahtı üzerinde uyuyakalmıştı. Gece bir gürültüyle uyandı. Tavan sallanıyordu. Şöyle bağırdı. Kim o? Damdaki, tanıdık biriyim. Devemi kaybettim, onu arıyorum. Diye cevap verdi. İbrahim bin Ethem kızmıştı. Hey şaşkın! Ne diye damda arıyorsun? Damda deve mi olur? Dedi. Damdaki zat, ey gafil! Sen Allahü Teala'yı altın taht ve süslü elbiseler içinde arıyorsun. Damda deve aramak daha mı acayip sence? Dedi. Bu konuşmadan sonra İbrahim bin Ethem'in kalbi yumuşadı. Kalbinde aşk ateşi parıldamaya başladı. Ve şimdiye kadar yaptığı bütün günahlara, hata ve kusurlara tövbe etti. 2. Bir gün sarayda umumi bir ziyafet verildi. Devlet adamları yerlerini almıştı. Hizmetçiler hizmet için beklerken gayet heybetli bir zat çıka geldi. Ne askerlerden ne hizmetçilerden hiçbir kimse ona "Sen kimsin, burada ne işin var?" demek cesaretinde bulunamadı. Bu heybetli zat kısa anda padişahla yüz yüze geldi. İbrahim bin Ethem, "Ne istiyorsun?" diye sordu. O zat da, "Bu handa konaklamak istiyorum." cevabını verdi. Bu cevap üzerine İbrahim bin Ethem şaşkındı. "Burası han değil, benim sarayımdır." dedi. O zat, "O halde bu saray bundan evvel kimindi?" diye sorunca, "Babamındı. Ondan evvel kimindi? Falan zatındı.
ondan evvel kimindi? Falan oğlu falanın. Peki bunlara ne oldu? Öldüler. Bu nasıl senin sarayın ki, biri gelmeden biri gitmede? Bu son sözü üzerine o zat hemen oradan ayrıldı. İbrahim bin Ethem hemen onun arkasından koştu. Sen kimsin? O zat da, ben Hızır'ım, dedi. Bundan sonra İbrahim bin Ethem'in kalbindeki aşk kıvılcımı çoğaldı. Gittikçe fazlalaşarak okyanuslara sığmaz oldu. 3. Bir gün atının hazırlanmasını istedi. Ve av köpeğini de yanına alarak ava çıktı. Av esnasında karşısına bir hayvan çıktı. Onu yakalamak için atını mahmuzladığında gayipten şöyle bir ses duydu. Ya İbrahim, sen bunun için yaratılmadın ve bununla emrolunmadın, diye kendisine hitap ediliyordu. Atını durdurdu. Sağına soluna baktı. Hiçbir kimseyi göremedi. Bunun üzerine, Allah lanet etsin, bu iblisin işidir, dedi. Atını tekrar sürdü. Bu sefer biraz öncekinden daha kuvvetli ve daha açık olarak, ey İbrahim, sen bunun için yaratılmadın ve bununla emrolunmadın, dendi. Atını durdurdu. Yine sağına soluna baktı. Hiçbir kimseyi göremedi. Yine, Allah lanet etsin, bu iblisin işidir, dedi ve yine atını sürdü. Bu sefer aynı sözleri atının eğeri tarafından işitti ve durdu. Bütün azaları baştan başa titredi. Alemlerin Rabbinden bana bir ikaz geldi. Allahü Teala'ya yemin ederim ki bugünden sonra ona isyan etmeyeceğim. Rabbim salih insan olmamı istiyor, dedi. Bu hadise üzerine pek fazla ağladı ve elbiseleri gözyaşlarıyla ıslandı. Sonra geri döndü. Yolu üzerinde bir çobana rastladı. Dikkat edince bunun babasının çobanlarından birisi olduğunu anladı. Onun abasını ve başlığını alıp kendi elbiselerini ona verdi. Her şeyi bırakıp Allahü Teala'nın yoluna girdi. Bir daha da Belh'e dönmedi. İbrahim bin

Mithem, Merv şehrine doğru giderken, yolda kör bir adamcağız bir köprüden geçiyordu. Gözleri görmediği için nehre tam düşerken, İbrahim bin Ethem bunu gördü ve hemen, "Ey Allah'ım, onu muhafaza et!" diye niyazda bulundu. Köprüden düşmekte olan kör, köprü ile nehir arasında boşlukta kaldı, düşmedi. Etraftan yetişenler kör adamı tutup yukarı çektiler ve İbrahim bin Ethem'e hayran kalarak onun büyüklüğünü tasdik ettiler. İbrahim bin Ethem, Merv'den sonra Nişabur'a gitti. O sadece nefsiyle meşgul olmak, her an Allahü Teala'ya ibadet ve taatte bulunmak için kendisine dünya meşgalelerinden uzak, sakin bir yer aradı. Burada bulunan bir mağarada 9 sene ibadet etti. Mağarada bulunduğu bir gece yıkanması icap etti. Zemherir günleriydi ve çok şiddetli soğuk vardı. Buzu kırmak suretiyle gusül abdesti aldı ve seher vaktine kadar ibadet etti. O sırada soğuktan donmak üzere olduğunu hissetti. Isınmak için biraz ateş olsa veya üşümemek için sırtımda bir kürk olsa diye hatırından geçti. Birden sırtında bir kürk belirdi. Kürk kısa zamanda bedenini ısıtınca biraz istirahat etti. Sonra da uyudu. Bir müddet sonra uyanınca bu giydiği kürkün çok heybetli bir hayvanın derisinden yapılmış olduğunu anladı. Bu lütfundan dolayı Allahü Teala'ya hamd etti. İbrahim bin Ethem Nişabur'daki mağarada kalırken insanlar onu anlamaya başladılar. O ise insanların kendisini tanımasından huzursuz olup derhal bu mağarayı terk edip Mekke-i Mükerreme'ye doğru yola çıktı. İbrahim bin Ethem sahrada yol alırken bir zatla karşılaştı. O zat kendisine İsmi Azam'ı, yani Allahü Teala'nın en büyük ismini öğretti. Bununla Allahü Teala'ya dua etti. Sonra Hızır aleyhisselamla görüştü. O kendisine, "Sana İsmi Azam'ı öğreten kimse İlyas aleyhisselam idi," dedi. Aralarında uzun sohbetler oldu. Daha sonra İbrahim bin Ethem'in Nişabur'da kaldığı mağarayı ziyaret eden Şeyh Ebu Said isminde bir zat hayret edip, "Subhanallah! İbrahim bin Ethem ne mübarek bir zatmış. Bu mağarada bulunması bereketiyle burası öyle güzel kokuyor ki, eğer mağarayı misk ile doldursalar öyle güzel kokmaz," dedi. Nakledildiğine göre İbrahim bin Ethem, Mekke-i Mükerreme'ye ulaşabilmek için sahrayı 14 senede kat edebildi. O bir müddet gidiyor ve 2 rekat namaz kılıyordu. Bu şekilde Mekke'ye ulaştı. Böyle bir zatın gelmekte olduğunu Harem-i Şerif'te bulunan alimler haber aldılar ve kendisini karşılamak üzere yola çıktılar. Böyle zatları karşılamak adetleriydi. O ise kimse beni tanımasın diye bir kafilenin önüne düşmüş geliyordu. Başka kimseler de kendisini karşılamak ve görmek istiyorlardı. Kafilenin önünde bulunan İbrahim bin Ethem'e yanaşıp, "Acaba İbrahim bin Ethem yaklaştı mı? Harem-i Şerif'in alimleri kendisini karşılamaya geliyorlar da," dediler. O ise, "Bırakın o kötü kimseyi, ondan ne istiyorsunuz?" buyurdu. Soranlar İbrahim bin Ethem'in ensesine bir tokat indirdiler ve, "Sen öyle yüksek bir zata nasıl kötü diyebilirsin? Böyle söylemekle asıl sen kötü oluyorsun," dediler. İbrahim bin Ethem, "İşte ben de aynı şeyi söylüyorum," buyurdu. Soranlar yanından ayrılıp gittikten sonra kendi nefsine şöyle diyordu: "Sen ne kadar ahmaksın ve cüretkarsın. Mekke alimlerinin seni karşılamalarını mı arzu ediyorsun? Halbuki onlar mübarek ve muhterem zatlardır. Böyle bir şeyi istemeye

sen nasıl cesaret edebiliyorsun? Ama sen ensene tokat vurulmakla sana asıl layık olana kavuştun. Mekke'ye vardığında kendisini tanıyıp özür dilediler. Burada kısa zamanda kendisine eş dost buldu. Çalışıp kazanarak alın teriyle nafakasını temin ederdi. Nakledildiğine göre memleketi olan Belh'ten ayrıldığında geride henüz süt emmekte olan bir erkek oğlu kalmıştı. Çocuk büyüyüp zengin oldu. Annesine babasını sordu. O da "Baban kayboldu. Mekke'de bulunduğuna dair bazı haberler var." dedi. Oğlu "Anneciğim, ben gidip babamı bulmaya çalışacağım ve hizmetinde bulunacağım." dedi. Ardından her tarafa haber gönderip bu sene hacca gitmek isteyenlerin kendisine gelmelerini, masraflarını kendisinin karşılayacağını bildirdi. Bu haber üzerine 4000 kişi yanına geldi. Hepsinin masraflarını karşılayıp hem hac etme hem de babasına kavuşmak arzusuyla yola çıktı. Kafile çölü aşıp Mekke'ye varınca orada hırka giymiş, yamalı elbiseli kimseler gördü ve yanlarına gidip babasını sordu. Onlar, "O bizim hocamızdır. Mekke dışından sırtında odun getirip satar, parasıyla da ekmek alıp bize verir," dediler. Genç sahraya çıktı. Bir ihtiyarın ağır odun yüklenmiş olarak geldiğini gördü. Kendisini takip etti. O pazara gidip odunları sattı. Parasıyla ekmek alıp dostlarına ikram etti. Onlar ekmek yerken o da namaza durdu. Sonra dostlarıyla tavaf yaparken güzel yüzlü bir genç karşısına geçip durdu. İbrahim bin Ethem de ona dikkatle baktı. Tavafı bitirdikten sonra dostları, "O gence bu kadar dikkatle bakmanızın hikmetini anlayamadık," dediler. İbrahim bin Ethem onlara, "Ben Belh'ten ayrılırken süt emme çağında bir erkek çocuğum vardı. İşte bu genç odur," buyurdu. Belh'ten gelen genç ise, "Babam belki benden kaçar endişesiyle kendisini belli etmiyor fakat her gün gelip babasını seyrediyordu." İbrahim bin Ethem bir gün dostlarından birini yanına alıp Belh'ten gelen haç kafilesinin yanına gitti. Atlas'tan bir çadır ortasında bir kürsü olduğunu ve oğlunun o kürsüde oturup Kur'an-ı Kerim okuduğunu gördü. O sırada genç Tegabün suresi 15. ayetini okuyordu ki meali şöyledir: "Herhalde mallarınız, çocuklarınız sizin için bir bela ve imtihandır." İbrahim bin Ethem bunu duyunca geri dönüp gitti. Yanındaki dostu ise gencin yanına girdi. Kur'an-ı Kerim okuması bittikten sonra gence "Nerelisin?" diye sordu. "Behliyim." "Kimin oğlusun?" "İbrahim bin Ethem'in oğluyum. Onu ilk defa dün gördüm. Ama o muydu, değil miydi, iyice bilemiyorum. Benden uzaklaşır korkusuyla kendisine de soramadım. Gelin sizi onun yanına götüreyim." Her ikisi beraberce İbrahim bin Ethem'in yanına geldiler. Genç babasını görünce kendinden geçecek şekilde ağladı. Kendine geldiğinde babasına selam verdi. Babası selamını alıp bağrına bastı ve "Hangi dindensin?" diye sordu. Genç, "İslam dinindenim." diye cevap verdi. "Elhamdülillah, Kur'an-ı Kerim de biliyorsun. Peki, ilim de tahsil ettin mi?" buyurdu. Oğlu, "Evet." deyince o yine hamd etti. Sonra oğlunu yanına alıp ellerini semaya çevirdi. "Ya Rabbi, imdadıma yetiş." diye yalvarmaya başladı. Bunu gören yakınları, "Ya İbrahim, ne oldu, niçin yalvarıyorsun?" dediler. Onlara, "Oğlumu bağrıma basınca şefkati ve sevgisi kalbimde kaynadı. Bunun üzerine şöyle bir nida geldi: Ya İbrahim, beni sevdiğini iddia et.

ediyorsun. Fakat benimle beraber başkalarını da seviyorsun. Dostluğumuza ortak katıyorsun. Bir kalpte iki sevgi olur mu? Bu dostluğa sığar mı? Bu hitabı işitince dua edip, İzzet ikram sahibi olan Allah'ım, imdadıma yetiş. Eğer oğlumun muhabbeti beni senin sevginden alıkoyacaksa, ya benim yahut da onun canını al diye yalvardım. Duam hemen kabul oldu. Gördüğünüz gibi oğlum kucağımda can verdi. İbrahim bin Ethem işçi olarak çalışır, o gün kazandığıyla yiyecek şeyler alıp dostlarına ikram ederdi. Bir defasında eve geç kaldı. Yolu da uzundu. Arkadaşları, "O gecikti, bari biz yiyecek ne varsa onları yiyip uyuyalım, onu beklemeyelim," dediler. Nitekim yemeklerini yediler, yatsı namazlarını da kıldıktan sonra yatıp uyudular. İbrahim bin Ethem gelince onların uyuduğunu gördü ve bir şey yemeden aç olarak yattıklarını düşünüp çok üzüldü ve "Getirdiğim unu yoğurayım, bir şeyler pişireyim de uyandıkları zaman yesinler ve yarın oruca niyet edebilsinler," diye çok uğraşıp bir şeyler hazırladı. Arkadaşları uyandıkları vakit onun kendileri için ne sıkıntılara katlandığını görünce ne yaptığını sordular. O da olanları anlattı. Bunun üzerine arkadaşları birbirlerine, "Bakın, o bizim için ne fedakarlıklara katlanıyor, bizim hakkımızda ne iyi düşünüyor. Fakat biz onu yemeye beklemiyoruz," deyip onun kıymetini daha iyi anladılar ve kendisinden özür dilediler. Reca bin Hayve şöyle anlattı. İbrahim bin Ethem'le bir gemiye binmiştik. Bir anda gökyüzü karardı. Ardından çok şiddetli bir fırtına başladı. Kendi kendime, "Vah vah, işte şimdi gemi batacak galiba," dedim. O sırada, "Hiç korkma, İbrahim bin Ethem sizinledir, bir şey olmaz," diyen bir ses duydum. Ondan sonra fırtınanın şiddeti kesildi, selametle yolumuza devam ettik. İbrahim bin Ethem bir defasında yine gemiye binmişti. Abasını üzerine alıp istirahate çekildi. Biraz gidilince fırtına başladı. Herkes gemi batacak endişesiyle telaşlandılar. İbrahim bin Ethem ise hiç oralı olmuyordu. Bu durumu fark eden gemidekiler, "Ne kaygısız kimsesin. Herkes can derdinde, sen ise rahatça yatıyorsun. Bu ne haldir?" dediler. İbrahim bin Ethem gayet sakin, yattığı yerinden kalktı ve, "Ya Rabbi, bizlere rahmetini göster," diye dua edince fırtına durdu. Gemide bulunanlar rahatladılar. İbrahim bin Ethem bir gün bir sarhoşun yanından geçiyordu. Sarhoşu ağzı bulaşmış, yerde yatar gördü. Su getirip ağzını yıkadı ve, "Allahü Teala'nın isminin anıldığı bir ağzı böyle bulaşmış, berbat halde bırakmak hürmetsizlik olur," buyurdu. Sarhoş kendine gelince İbrahim bin Ethem'in yaptığını ve söylediği sözü bildirdiler. O kimse hemen tövbe etti ve salihlerden oldu. Sonra İbrahim bin Ethem'e rüyada, "Sen bizim için onun ağzını yıkadın, biz de senin kalbini temizledik," buyuruldu. İbrahim bin Ethem sahraya çıkmıştı. Bir kuyudan su çekmek için kovayı sarkıttı. Geri çektiğinde kovanın gümüşle dolu olduğunu gördü. Hemen geri boşalttı ve tekrar sarkıttı. Bu çekişinde kovanın altınla dolu olduğunu gördü. Bunu da geri boşalttı. Kovayı üçüncü kez daldırdığında içinin mücevherlerle dolu olduğunu gördü. Bunun üzerine şöyle niyazda bulundu. "Ya Rabbi, bana hazine veriyorsun. Benim arzum bunlar değildir. Ben
abdest almak için

Su istiyorum, ihsan et, diye yalvardı. Kovayı tekrar kuyuya daldırıp çıkardığında, su ile dolu olduğunu gördü. İbrahim bin Ethem, yolda bir taş gördü. Üzerinde, çevir ve altını oku, yazılıydı. Taşı çevirdi ve şunları gördü. Eğer öğrendiğinle amel etmiyorsan, ne diye bilmediğini öğretmek istiyorsun? İbrahim bin Ethem, ya Rabbi, seni tanıyan hakkıyla tanıyamamıştır. Şimdi seni bilmeyen bir kimsenin hali nasıl olur? Dedi ve ağladı. İbrahim bin Ethem bir bağda bekçilik yapıyordu. Bir gün uyuduğunda ağzında nergis dalıyla bir yılan gelip dalı sallayarak ona serinlik yaptı. İbrahim bin Ethem anlattı. Bağ sahibi bir gün bana tatlı nar getir dedi. Götürdüm. Ekşi çıktı. Yine tatlı nar getir dedi. Bir tabak daha götürdü. Bu sefer de ekşi çıktı. Bunun üzerine bağ sahibi, Sübhanallah, bunca zamandır burada bekçisin, narın tatlısını ekşisinden ayırt edemiyorsun dedi. Ben de, benim vazifem bağı beklemek, hiç tatmadığım narın tadını nereden bileyim diye cevap verdim. Bağ sahibi, sendeki bu hale bakınca, İbrahim bin Ethem'sin diyeceğim geliyor, dedi. Bu sözü işitince tanınmamak için hemen oradan ayrılıp gittim. Huzeyfetül Meraşi, İbrahim bin Ethem'e hizmet ederdi. Sebebini sorduklarında şöyle anlattı. Mekke'ye giderken çok acıkmıştık. Küfe'ye gelince açlıktan yürüyemez oldum. İbrahim bin Ethem bana, açlıktan kuvvetsiz mi kaldın dedi. Evet dedim. Hokka, kalem, kağıt istedi. Bulup getirdim. O şöyle yazdı. Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyde, her halde sana güvenilen Rabbim. Her şeyi veren sensin. Sana her an hamd ve şükreder, seni bir an unutmam. Aç, susuz ve çıplak kaldım. İlk üçü benim vazifemdir. Elbette yaparım. Son üçünü sen söz verdin. Senden bekliyorum. Kağıdı bana verdi ve dışarı git ve Allahü Teala'dan başka kimseden bir şey umma. Ve ilk karşılaştığın adama bu kağıdı ver, dedi. Dışarı çıktım. İlk olarak deve üstünde biriyle karşılaşmıştım. Hemen kağıdı ona verdim. Okudu, ağlamaya başladı. Bana, bunu kim yazdı dedi. Camide birisi dedim. Bana hemen bir kese altın verdi. İçinde 60 dinar vardı. Sonradan bunun kim olduğunu etraftan sordum. Hristiyandır dediler. İbrahim bin Ethem'e bunları anlattım. Bana, keseye elini sürme. Sahibi şimdi gelir, buyurdu. Az sonra Hristiyan, İbrahim bin Ethem'in yanına geldi. Bu yazıyı yazan siz misiniz? Diye sordu. Evet, cevabını alınca şöyle dedi. Çok düşündüm. Böyle bir yazıyı yazanın Allah'a olan tevekkülü ancak hak bir dinde olur. Bu parayı verdiğim kimseyi takip ederek huzurunuza geldim. Bana İslamiyet'i anlatır mısınız? Diyerek kelime-i şehadeti söyledi ve Müslüman oldu. Bir kimse kendisinden nasihat isteyince, bağlı olanı aç, açık olanı kapa, buyurdu. O kimse, bunu anlamadım deyince ona, kesenin ağzını aç, cömert ol, açık olan dilini de tut, konuşma, diyerek izah buyurdular. İbrahim bin Ethem birisiyle arkadaş oldu. Bu arkadaşlıkları bir müddet devam etti. Zaman gelip ayrılmaları icap edince arkadaşı
Uzun zaman arkadaşlarımla